0: söylüyorsunuz?
1: Ya çık git dışarı.
0: Yapıyorum şef.
1: Ya yap ya çık git dışarı.
0: Vallahi yapıyorum.
1: Oyun oynamaya gelmediniz buraya. Ben 10 bin lira size para veriyorsam haklısın bunun hakkını şef. Vereceksiniz. Haklısın. Duydun mu Ayten abla?
2: Duydum.
1: Herkes çalışsın şimdi.
0: Çok haklısınız şef.
1: Hadi.
3: Çok aşırı tırsmadım da hani ucundan bir böyle bir tırsma şeysi geldi. O his geldi yani. Ama dedim vardır Rafet Şef gene kızmış bir şey, sinirlenmiş. Dedim olsun ne olacak. Alırım ben Rafet Şef'in gönlünü.
1: Hocam! Ya sana ben ne diyorum arkadaş?
4: Tarafı köşesini kullan.
1: Bana ne kardeşim? Ya orası bir keresinde pis ya. Ya sen orada balık ayıkladın ya. Ben 3 günden beri aynı şeyi söylüyorum. Ben hiç dinlemiyorsun beni ya. Ama ayıp ediyorsun, yakışmıyor sana.
4: Biraz dağınık çalışıyorum ama toparlıyorum aslında sonlara doğru. Rafet Şef'le bu hafta bu konuyu çözemedik.
1: Hızlı. Zaman akıyor. Hala sallana sallana yemek yapıyorsunuz. Hocam hadi hocam hızlı. Soğanı yanlış yaptın. O soğanların balık kemiği defne yaprağıyla kavrulması lazım. Notlara yazmadınız mı? Yağ koymayı düşünmüyor musun?
2: Koyacağım bunu? Şef.
1: Koymadan nasıl kavuruyorsun? Niye karıştırıyorsun? İlk önce yağ koyacaksın, yağ.
2: Şef, kafam karıştı.
1: Niye kafan karışıyor ya? Laf yetiştireceğine işini yap. Tereyağı nerede?
2: Koyacağım şimdi
1: ne
2: şef.
1: Ne zaman? Buraya fesleğen niye doğradın attın? Ben fesleğen falan koymadım buna. Soğanlarımı da ilave ettikten sonra defne yaprağını da içine atacağım. Defne yaprağı koydum, defne yaprağı. Deniz hocam.
2: O kadar not aldın Deniz'cim. Ne oldu? Gene yanlış yaptın.

0: Hanımlar, beyler, Türkiye'nin en adaletli yarışması Benim Yemeğime hepiniz hoş geldiniz. Buraları temizle, buraları temizle. Bu ne oğlum? Bu ne? Sen dalga geçmeye mi geldin buraya?
1: Buyurun şefim, emire bakıyorum
0: Ondan
1: şefim.
0: Ondan sonra diyorsunuz ki Rafet Şef yanıma gelince kızıyor. Bu ne oğlum? Dalga geçmeye geldiysen çık git buradan.
2: Seviyorum.
3: Benim yemeğim.
4: Oğlum zırh vereyim mi?
0: Vallahi keşke şefim.
4: Hemen zırh vereyim
0: İnan
4: sana.
0: İnan ki olsa çok o kadar sevinirim ki anlatamam.
4: Balık nerede? Balığın filetoları.
0: Orada şef.
4: O balığın filetosu çıkardım. Değil. Normalde tencerenin altına koyacak kemikli kısmı bu.
0: Siz ne diyorsanız doğru
4: balığın
0: şef.
4: Balık kendisi nerede balığın?
0: Balığın kendisi kendinde.
4: Mi?
0: Yok şef.
4: Nerede? Al. Hayda. Balığı sen buraya atmışsın.
0: Atmadım şef. Onun kafaları falan var.
4: Tamam, filato da burada.
0: Yok şef onun.
4: Oğlum
0: şef,
4: filato nerede o zaman ya?
0: Şef, sos yaptık ya şef. Onun sosuyla beraber.
4: Arkadaş filatoyu burada pişirecektin. Kemikleri altta pişirecektin. Sen filatoyu da bunun altına koymuşsun.
0: Şefim ayırdıklarımı oraya koydum.
4: He?
0: Ayırdıklarımı oraya koydum şef. Ayırdıklarımı koydum. Ha, onları ayırdım ya.
4: Bunlar kemik.
0: Duymasınlar şef. Strateji. Şef onları sos pişecek ya. Onu harını şeyine alacak şef.
4: Oradan sos pişince bana oradan oraya takviye yap.
0: Tamam şef.
4: Ya bu ne ya? Ben bunu yiyeceğim.
5: Şef boğazımıza takılır.
4: Ya.
5: Ayten abla yoksa taktik mi yapıyor yine?
4: Ayten abla sen puanı al.

0: Siz Oğulcan'la birlikte ve ben bunu kaldırıyorum. Atıyorum, siz hala alıp geri buraya koyuyorsunuz.
1: Bunların hepsinin taktik olduğunu düşünüyorum.
0: Oğlum niye soymuyorsun onu evladım? Havucun kabuklarını niye soymuyorsun?
2: Aa,
0: he?
2: Şefim, heyecana geldim.
0: Ya ne heyecanı, bugün Perşembe ya.
2: Vallahi heyecana geldim.
0: Sen kaybedersin bu gidişle.
2: Siz yanıma gelince çok heyecan kaplıyor.
0: Siz benim ben sizin yanınıza gelince neyin heyecanını yapıyorsunuz ya?
2: Şef, kızacaksınız sanıyorum.
0: Vallahi kızmıyorum abi, yani izliyorsunuz. İzledikten sonra aynısını yapın diyorum, yapmıyorsunuz. Not alın diyorum, not almıyorsunuz. Emir, zırh çek.
2: Tamam şef, çekeceğim şimdi.
0: Arkadaşlar, daha ekmek yapacaksınız biliyorsunuz
1: değil mi? Evet şef.
0: Emir.
2: Efendim şef.
0: Sonra diyorsun ki Rafet şef kızınca elim ayağım birbirine... Oğlum bu ne?
2: Vallahi öyle şef, elim ayağım.
0: Ben nasıl kızıyorum söylesene bir.
2: Ha?
0: Bir taklidimi yapsana.
2: Allah aşkına.
0: Yap, bir şey demeyeceğim.
2: Ama kızmayın.
0: Söz, vallahi
2: kızmayacağım. Hakikaten mi?
0: Yemin ederim kızmayacağım.
2: Tamam.
0: Söyle. Heh.
2: Siz şimdi burada yemek yapıyorsunuz, tamam mı?
0: Tamam, ben geldim, geç şuraya.
2: Tamam.
0: Ben Emir'im, tamam mı?
2: Ben de şimdi Rafet şefim,
0: evet,
2: arkadaşlar.
0: Evet, Emir'im. Heh.
2: Evet hanımlar beyler, Türkiye'nin en adaletli yarışması benim yemeğimden hepinize merhabalar. Evet, yemekleri görelim. Şefim gel buyur. Var mı yanlışlık şefim? Bu ne oğlum? Yanlış mı olmuş? Bu ne?
3: Yanlışlık mı?
2: Böyle olmaz. Bunu kaldır.
3: Hemen şefim.
2: Böyle olmaz. Hadi. Deniz Hanım.
1: Şefim.
2: Arkadaşlar burada bir fileto var ya. Evet. Şimdi bandana takımına geçelim. Bandana takımı.
1: Buyurun şefim, Emir'e bakıyorum.
2: Ondan şefim. Sonra diyorsunuz ki Rafet şef yanıma gelince kızıyor. Bu ne oğlum?
1: Şefim Emir iyi bilemiyor. Hayatı karışık. Hayat karışık, kafa karışık,
2: evet,
1: şefim.
2: Taktik mi var yoksa?
0: Vallahi şefim, siz ne gösterirseniz ben onu yapıyorum.
2: Pişince suyunu aktarırsınız. Çabuk olun, çabuk. Emir şuraları temizle hemen.
1: Tamam, şefim, bir şey sorabilir miyim?
2: Şefim,
4: seviyorum. Emir zorlama işler yapıyor. Hiç bu işlere kalkışmasın. Hiç de başarılı olmadı, hiç de komik değildi.
2: Gülmek istiyorsa açsın TV'yi orada, internet şeylerini, kanallarını. Orada bir sürü gülmek için film çeviriyorlar. Onlara baksın, gülsün. Şefim. Elimi kestim. Kan görmemem lazım benim.
1: Şefim, Emir elini kesti.
0: Dur.
1: Çok kötü şefim.
0: Sakin.
2: Kan görmemem lazım benim. Şef, benim kan görmemem lazım. Ben kan görünce gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bir durduralım.
2: Bayılıyorum ben kan görünce.
0: Bayılma oğlum, dur. Getir abi oksijeni.
1: Sıkma ama, tamam mı?
2: Tamam. Of, gene akıyor. Kan görmemem lazım ben.
1: İyisin?
2: İyiyim.
3: İyiyim, tamam.
2: Kan gördüğüm zaman bayılacak gibi oluyorum. Ve yani o esnada hani böyle içinizden böyle sıcak, böyle kaynar bir şey akar ya. Öyle bir şey oldu yani. Ciddi anlamda çok kötü oldum ya hiç.
4: Emir gerçekten kandan çok korkuyor. Elini de kesti. O da bence bu yarışmadan gidici.
2: Kan görmemem lazım ben.
0: Gel ben sana yardım edeyim. Gel.
2: Benim yemeğin gazisi oldum ben.
0: Yok, bir şey olmaz. Gel.
2: Vallahi.
0: Sen git oraları kontrol et. Benim yerime şeflik yap. Yürü.
2: Vallahi.
0: Git. Ama benim performansı istiyorum. Yürü. Koş.
1: Oo, şefim ya? Siz mi yapıyorsunuz?
3: Şef gel bir salataya bak da öyle git.
0: Ama yani. Az önceki performansı istiyorum ha. Öyle soluk değil, hadi.
2: Hanımlar, beyler, Türkiye'nin en adaletli yarışması benim yemeğime hepiniz hoş geldiniz.

0: Emeğim'de her hafta 4 yarışmacı performanslarını sergiliyor. Evet, hemen bandanalı takıma geçelim.
1: Buyurun şefim.
0: Ayten Hanım ne yaptınız?
1: Şefim çok güzel, tamamen sizin tarifinizde not almadan kafamdaki zihnimde bildiğim her şeyi uyguladım. Tamamen birebir sizin tarifiniz. Balıkları tencereye verdim.
0: Bakın buraya, bakın, bırakın her şeyi, bırakın her şeyi. Bakın Ayten Hanım ne kadar hijyenik çalışıyor. Aferin Ayten Hanım.
1: Teşekkür ederim şefim.
2: Hemen bakıyorum şef.
1: Teşekkür
0: evet, gıda mühendisi
1: şefim.
0: Bey.
2: Ama baştan salma doğramış
3: ekmeğe
2: soğanları.
3: Geçtim. Bak bu bitti şefim.
0: Aferin, aferin.
3: Ekmeğe geçtim.
0: Buraları temizle, buraları temizle. Bu ne oğlum? Bu ne? Sen dalga geçmeye mi geldin buraya?
3: Kusura bakma, o şey temiz altı oğlum. Yıkadım geldim.
0: Dalga geçeceksen git çık. Git evet. Çık oğlum buradan dalga geçeceksen.
3: Asla dalga yok.
4: Şefim.
0: Deniz Hanım hemen buraları temizleyin.
4: Sarımsaklarım olmuş mu? Olmuş mu sarımsaklarım?
0: Bu ne oğlum? Sen buraya dalga geçmeye mi geldin?
4: Yok.
0: Dalga geçmeye geldiysen çık git buradan.
4: Hemen çıkıyorum şefim, topluyorum.
0: Hemen, hemen, hemen buraları temizle. Hemen, hemen, hemen, hemen.
1: Şefim ben Emir'den kopya çekiyordum şu an.
4: Bak gel buraya gel. Gel. Bak nasıl topluyorum, gördün mü şefim? Şefim.
0: Aferin, aferin.
4: Evet, oldu mu?
0: Şefim.
4: Devam et. Devam. Rol bitti.
0: Ya şefin taklidini yaparken hakikaten çok eğlendim. Ama aklımdan deyip şunu düşündüm. Acaba şimdi şefe karşı bir saygısızlık mı olur? Yoksa hani alsam yürüsem mi bir şeyler mi? Bana kalsa ben biraz daha döktürürdüm. Kendimde o potansiyeli görüyorum.
4: Sen de mi kestin ya? Arkadaş.
0: Ha bugün kesen kesenim ya.
4: Nasıl becerdin? Millet elini kesiyor, sen bileğini kesiyorsun.
2: Ben çok uslu olduğum için hızlı hızlı alırken küçük bir sıyrık aldım.
1: Şefim bant taktı mı o ellerle, yani ufak, kendisini ufak gelebilir ama ben...
2: sizin gibi değilim ben.
1: Ben hemen bant yaptım, hemen şey yaptım. Hayır, hijyenden bahsediyorum.
2: Hijyen, elimi sürekli yıkıyorum, bakarsınız.
1: Beceriksizsiniz, bunda mı yaptınız?
2: Ayten Hanım, herhalde Ayten abla.
1: Olsa elinizde okey.
2: Ayten abla, hafıza evet, bazen hatalar olabiliyor sizde ama sanırım gözlerde küçük küçük sıkıntılar
1: kesine,
2: var.
1: Bakabilir miyim?
2: Tabii
1: kesine.
2: Ki.
1: Niye saklıyorsunuz ama?
2: Saklamıyorum, herkes bakabilir.
1: Sonradan şefim söyledi.
4: Bence elinize eldiven takın.
1: Evet,
2: tabii
1: lütfen
2: ki.
1: Çok rica ediyorum.
4: Eli kanlı,
1: bir de notunuzu
4: hamur
1: okuyun.
2: Notumu okuyorum Ayten abla. Sizin notunuz bile yok okuyacak.
1: Gerek yok ki.
2: Gerek yok çünkü yanlış yapacaksınız.
1: Kısaydı ve bu, biliyoruz az çok da bunu.
2: Benim kesim küçücüktü. Ayten abla gibi beş parmağımı kesmedim. Minicik bir sıyrıktı. Onu göstermedim bile. Hemen geldiler, buldular. Bulsunlar. Hiç sıkıntı değil benim için.
1: Deniz sadece kıskanıyor. Hırs bürümüş içine. Yeter Deniz, bizimle uğraşma. Benimle hiç uğraşma.
4: Son 10 dakika.

0: Kızdı. Of, of, of.
1: Hadi Deniz Hanım.
2: Şef benim de biraz fazla kaçtı sanırım.
0: Vallahi bilmiyorum. Krep mi yaparsınız bilmiyorum. Ekmek mi yaparsınız? Bence o krep hamuru oldu. Krep gibi yapsanız da olur, fark etmez. Pişirdikten sonra aparatla kesebilirsiniz. Bilmem suyu bitmiş olabilir bunun.
1: Yok şefim, ses geliyor.
0: He, ışır ışır. Yani ışır, kendine göre evet, su bitmemiş oluyor.
1: Su bitmemiş oluyor.
0: Su bitmiş oluyor.
1: Öyle mi oluyor şefim?
0: Öyle olmuyor mu?
1: Bilmiyorum şefim. Foku,
0: su kaynama sesi gelmiyor. Kavurma ha. sesi geliyor. Bir daha dinle istersen. Bir kulağını ver.
1: Evet.
0: Zahmet oldu.
1: Emir çekir.
0: Aman aman.
1: Emir çekir.
0: Efendim bir gün siz parmağınızı kesmediniz. Siz de acele edeceğim diye kesmeyiniz.
1: Son anda yetiştim. Dibi tutmadı. Ona eminim. Çünkü dibi tutsa koku gelir. Kesinlikle son anda yetiştim. Balığımı kurtardım.
2: Ayten abla o kadar kötü yaptı ki yemeği. Hiç puan beklemesin. Yine her zamanki gibi sıfır alacak.
3: Şefim bu yoğurma taktiklerini arkadaşlar bilmiyorsa izleyebilirler böyle.
0: Öğret, nasıl yaptın? Anlat bakalım.

0: bakayım bir.
1: Bakın bakın böyle yumruğunuzun dışıyla.
0: Hamuru göster bir. Al hamuru eline şöyle.
1: Geliyor hamur.
0: Göster bakayım nasıl olmuş hamuru görelim. Aferin çok güzel.
1: Hamuru kaldırdım bütün arkadaşlara gösterdim. Gözüne soktum artık güzel bir ekmek yapsınlar diye. İnşallah onlar da bir şeyler kapıp benden güzel bir ekmek çıkarırlar.
0: Efendim siz ne yaptınız?
2: Şef benim birazcık krep gibi oldu. Biraz tamam, fazla kaçtı.
0: Tamam krep gibi dökebilirsin.
2: Şöyle.
0: Döktükten sonra da kesebilirsin. Sıkıntı yok.
3: Tabii ki. Not alsaydın krep yapmayacaktın diye.
0: Keşke.
2: Keşke.
0: Deniz bu ne?
2: Şef birazcık yanlışlık oldu ama olsun olur bu kadar.
0: Kalın oldu bu.
2: Birazcık incesini de yapacağım şimdi hemen.
0: İyi zaman akıyor.
2: Zamanım var.
0: Efendim şu kafamızı yemeğin içine sokmasak güzel olur. Tamam, saç falan peki. Çıkar. Son 5 dakika.
2: Şefim Oğulcan'a güzel yapıyor dediniz ama bir bakarsanız görürsünüz neler yapıyor.
0: Şefim.
2: Olsun şef ben oğlum, şimdi onu ayarlayacağım.
1: O küçük oldu. Kağıttan almakta zorlanıyorum birazcık.
2: Bakın Ayten abla bakın.
3: Deniz hocam böyle değildi.
2: Böyle değildi. Ben
3: böyle kesilmeli ama böyle keseceğim. Değil değil. Şef kendisini birebir aynısını istiyor. Notunuza yazsaydınız. Birebir şef aynısını istiyor. Deniz dikkat et yazsaydınız. Böyle değildi. Tüm
2: Ayten
3: değildi.
2: Ayten abla dün sen tüm sirkeyi değildi. Sirke olarak tüm anlamayıp değildi. Lavabodan aşağıya döktün. Gelip bana burada ne anlatıyorsun?
0: Nereye gitti sirke?
2: Oo Ayten abla.
3: He? Döktüm onu.
2: Sirkeyi tanımıyorsunuz. Gelip bana burada mısır ekmeğini anlatmaya çalışıyorsunuz.
3: Mısır ekmeğini anlatmıyorum. Şeklini anlatıyorum Deniz.
2: Ben
3: yordun
2: şimdi
3: beni.
2: Şeklini keseceğim.
3: Ay geliyorum. Yemek yapmaktan yorulmadım. Senden yoruldum Denizciğim.
2: Ben hepinizi yoracağım birazdan.
3: Yoruyorsun zaten.
2: Ayten abla zaten hiç motivasyonu yerinde değil. Onunla iki cümle kurduğunuz an yerlerde.
3: Ah Deniz ah yeter artık. Gerçekten baydın.

Biraz pişsin ondan sonra kalkarım. Evet şu an yavaş yavaş kağıttan ayır. Evet. Evet. Heh. Al. Gördün? Evet. Al. Evet. Yat kalk dua et bana. Evet son 3 dakika.

0: Evet Emir. Görelim. Çıkartalım. Of. Evet çok nasıl güzel. Şef? Tamam güzel kenara koy onu. Bir tabak bak al. Evet yemeği porsiyonlamaya geçelim. Ekmekler çiğ. Haberiniz olsun. Hocam ekmek çiğ diyorum hala bakıyorsun ya. Gözünü sevdiğim ya. Ekmek yanıyor oğlum burada.
1: Onu çevirdim şimdi çevirdim.
2: Şef biraz daha hemen kızartırım evet, ben onları.
0: Ben senin yerinde olsam şu parçaları kaldırırım onu pişiririm. Tamam.
2: Ekmeğim hiç güzel olmadı. O konuda hiç iddialı değilim.
3: Benim fikrimi soracak olursanız Deniz Hanım tamamıyla fail.
0: Balık nerede?
1: Burada şefim.
0: İkincisi nerede? Son bir dakika yandı. Koy. Yandı. Yandı. Hemen kurtar. Kapat altını kurtar. Kes. Yanık olmayan yerlerden koy. Son 10 saniye. 9. 8. 7. 6. 5, 4, ekmek çok. 3, 2, 1, 0. Kaldır.

0: Genel olarak güzel bir yemek çıkardığımı düşünüyorum. Diğer arkadaşlarınki çok kötü.
1: Yemeğime güveniyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bugün puan bende.
2: Efendim.

0: Şimdi tadım zamanı. Hadi bakalım. Benim
1: yemeğim. Sessiz duruyorum. Sessiz gideyim. Aman bana dokunmasınlar da ben yarışmadan birinci olayım gideyim. Yok öyle ya ama.
2: Hayatım gibi bir yemek. Ne tadı var ne tuzu. Nasıl bağladım sosyal mesajı da çaktım.
0: Yüzgeç. Oo. Balığın kendisi nerede?
3: Şefim. Renksiz yine şef.
4: Solungaçları geliyor balığın.
1: Oo şefim.
4: Sanki içimde balık yüzüyor gibi hissediyorum şu anda.
2: Şef, sağlık ekipleri arka tarafta mı ya burada? Öldürecekler bugün bizi kılçıktan.
4: Gelmişler. Horon tepiyorlar üstünde.
0: Hangisi?
4: Bu yediğimin.
0: Kemik mi çıktı?
4: Kılçık çıktı.
0: Yuttun onu be.
4: Yuttum.
2: Bunların hepsi kılçıklı. Benim
0: yemeğim. Evet, muhteşem balık yemekleri yapıldı. Şimdi tadım zamanı. Hazırsak Oğulcan, ilk seninle başlamak istiyorum. Buyur lütfen. Her zamanki gibi gözümüzü kapatalım. Hazırsak başlayalım.
3: Hazırım şefim.
0: Efendim, ilkbahar esintilerinin olduğu muhteşem bir levrek tabağı buharda.

0: Açalım.
1: Şefim, lezzetli olmuş balık. Güzel yapmışlar. Bu benim balığım değil büyük ihtimalle. Baştan hemen itiraf edeyim. Filetoyu da güzel çıkarmış çıkaran. Deniz Hanım'ın olabilir gibi geliyor. Ya Deniz Hanım'ın ya Ayten ablanın, ama Ayten abla filetoda o kadar iyi değildi. Uzaktan gözlerim onun üstündeydi. Bandana takımı orada bir sorun yaşadı zaten. Hocalar gayet iyi yaptı, yerinde yaptı yerini.
0: Bir dayanışma mı var aranızda?
1: Yok, dayanışma olsa dün olurdu şefim. Dün ben o dayanışmanın olmadığını anladım zaten de. Kendi kendime dayanıyorum ben. Sonuna kadar.
0: Peki sence kimin yemeği olabilir?
1: Bunu Ayten Hanım'ın diyorum. Biraz yorumlarımla çelişti ama son anda Ayten Hanım karar verdi.
0: Puanınız?
1: Ayten ablaya puanım böyle çok sever. Güzelinden, çiçeklisinden, böceklisinden 0.

0: kaçalım.
1: Şefim bu balık müthiş değil, çok limonlu olmuş bir kere. Filetosu fena değil ama zaten onu bir şekilde idare etti herkes. Tadı tuzu pek yerinde değil, yağ az olmuş. Renksiz yine şefim, renksiz. Yine gözümde bembeyaz, böyle bembeyaz boş bir balık görüyorum.
0: Emir'in tabağı olabilir mi?
1: Olamaz.
0: Ayten'in, Deniz'in, senin.
1: Hislerim, üçüncü gözüm, bu tabak benim diyor şefim.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Puanım da kendime düz böyle kocaman 5.
0: 5. Düşmek ister misin?
1: İyi olur ya.
0: Değil mi?
1: Çok iyi olur vallahi.
0: Buyurun.
1: Çok sağ olun.

0: açalım.
1: Şefim, bunda kılçık kalmış zaten. Baştan hata bir. Tadı da çok güzel olmamış. Böyle çok yağ gezdirilmiş gibi üstüne böyle... birbirine geçmemiş. Direkt yiyince zaten kılçık geldi ağzıma.
0: Kimin olabilir?
1: Başarısız tabak büyük ihtimalle Emir dostumun olabilir. Zaten yer yemez kılçık geldi ağzıma. Filetosu güzel yapılmamış bunun. Çok büyük ihtimalle 55.0 Emir'indir bu.
0: 55.0 ne?
1: 55.0 onun yeni lakabı şefim. Cep telefonu modeli gibi. Emir 55.0. Dünkü verdiği puanlardan dolayı ona bu ismi verdim artık. Hmm.
0: Peki puanın kaç?
1: 55.0'a puanım sonundaki sıfırlardan geliyor, üzgünüm, sıfır. Kılçıklı balığa zaten başka puan veremezdim yani.

0: açalım.
1: Şefim, bu sebze salatası, çoban salata, böyle bir yeşillik deryası. Arasından balığı aradık. Aradım yani daha doğrusu.
0: Ben sadece balık verdim bu arada, bu fark ediyorsanız. Ben yeşillik verdiğimi düşünüyorum.
1: Böyle hiçbir balık gibi gelmedi tadı bana.
0: Ne gibi geldi?
1: Yeşillik daha böyle. Onların tadı çok geçmiş. Hı. Ya da çok büyük uyduruyorum şu an, bilmiyorum ama. Pek hoşuma gitmedi. Çok büyük ihtimalle bu saygıdeğer modacı ve şık insan Ayten ablamın olabilir. İki tane söylemiş olabilirim ama bu da onunkine benzer çıktı. Üzgünüm Ayten abla.
2: Puanın?
1: Çok kritik bir sıfır veriyorum şefim.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım. Buyurun, siz yerinizi alalım.
3: Senden korkulur.
4: Bravo.
3: Senden korkulur. Bravo.
1: Vay.
5: Çift 0-0-5.
1: Gördünüz değil mi? Diğer tahminlerim doğru muydu şefim? Gerçi Ayten ablayı iki kere söylemiş olabilirim ama.
3: Aklınız Ayten'de zaten.
1: Gördünüz mü ama Ayten abla?
0: Deniz hariç hepsini aklı... bildi.
1: Havadan puanları görüyor
4: musunuz? Ben yokmuşum
1: peki?
4: Gibi davrandım.
1: Havadan puanları
3: sadece görüyorsunuz. Sadece sana teşekkür ederim. Yemeğimi bayağı övdü.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Öyledir belki ama tabii ki buldum yani.
3: Bir konuda daha bir şey diyeceğim Oğulcan. Çok dikkat ediyorum. Sen yemek yaparken o kadar sessiz, o kadar sakinsin ki. Sen orada kıytada, köşede aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Gayet sessiz, sessiz.
0: Hadi devam edelim. Ben Oğulcan'ın nasıl yemeğini bulduğunu söyleyeceğim.
1: Ben de tamam, merakla şefim. Bekliyorum.
4: Oğulcan dün de taktik yapmıştı. Bugün de yaptı. Şef anladı zaten, söyleyecek ve puanı verecek.
3: Oğulcan, taktik yüzünden şefimden hiç puan alamayacaksın.
1: Ya arkadaşlarım benim tabağımı bulmamı hazmedemiyor. O damak hassasiyetimi hazmedemiyorlar. Taktik yapmadım, bu arada yapabilirim. Daha önce de söyledim. Yapsam da burada söylerim en azından.
0: Sırada Emir Bey, nasılsınız efendim?
5: İyiyim şefim, süperim.
0: Süpersin.
5: Aynen.
0: Annene bir selam söyle şimdi.
5: Hangi kamera? İki. Hello mother. How are you?
3: Çocuk beni öldürecek.
0: Annene kalbi de gönderdin.
5: Gönderdim şimdi.
0: Seni gurur duyuyor ama, biliyor musun? Ben öyle hissediyorum.
5: Gerçekten.
0: Gerçekten. Ya ben böyle pozitif insanları çok seviyorum. Gel pozitif insan. 0-5-55 miydi?
1: 55-0.
5: 33-10 gibi.
4: İnşallah çift 0-50 bekliyoruz.
0: Buyurun efendim.
5: Yok öyle bir şey.
1: 3-0-5 geliyor ya.
0: Takalım gözlüğü. Hazırsan başlayalım.
5: Hazırım şef.

0: açalım ağzımızı. Evet, gelsin yorumlar.
1: Kılçıklı. Kılçık ayıklanmamış. Onun dışında hayatım gibi bir yemek. Ne tadı var, ne tuzu. Biraz da o kılçıklar da aslında hayattaki parazitler böyle. Nasıl bağladım, sosyal mesajı da çaktım. Her neyse şef, ciddi oluyorum şu anda.
0: Güzel.
1: Bence bu yemek benim yemeğim.
0: Nereden anladın senin yemeğin olduğunu?
1: Benim yemeğim şef.
0: Peki. Gelsin puanlar.
1: Kendime puanım 5.

0: Açalım.
1: Yemin ediyorum var ya, komplo düzenliyorlar, bizi öldürecekler şey.
0: Bunların hepsi kılçıklı.
1: Allah Allah, bu da benim miydi yoksa ya? Yani az öncekinin kopyası.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım.
1: All right. Yes, it is. Şefim, bu güzel. Harbiden güzel. Bunu tahmin ediyorum ki, yani balığı da iyi pişmiş. İçinde kılçık da yok. Şey falan da iyi geldi böyle. İyi bir vurdu yani o balık dalı şeyi. Güzeldi. Bu, bence bu büyük ihtimal Ayten Hanım. Yüksek ihtimal ve ben Ayten Hanım'a puanım 0.

0: Kaç da vereyim?
1: Abi tövbe estağfurullah. Şef, sağlık ekipleri arka tarafta mı ya burada? Öldürecekler bugün bizi kılçıktan. Kılçıklı, aşırı kılçıklı. Bu da çok kılçıklı. Neredeyse hani kılçık hiç ayıklanmamış. Tadı tuzu zaten hiç yok. Balık tadı da yok ki zaten. Yavan, değişik, acayip bir şey yani.
0: Kim olabilir?
1: Yani şu ilk iki tattığım ve bu tattığım inanılmaz benziyor birbirine. Bir az önceki tattığım güzeldi gerçekten. Ona da doğru kişiye sıfır verdim ben düşünüyorum.
0: Kime vermiş olabilirsin o sıfırı?
1: Bence ben Ayten Hanım'a verdim o sıfırı ya.
0: Peki sence bu kimin olabilir?
1: Benim mi ki ya? Abi aşırı kararsızım ya, böyle bir şey yok. Ben dedim ya, üniversite sınavında bile bu kadar kararsız olmadım, bu kadar heyecanlı olmadım ya. Bu da mı benim yoksa? Olabilir. Vallahi olabilir. Risk alacağım ya. Bir bakalım nasıl bir şey olacak. Harbiden risk almak istiyorum ya. Seviyorum risk almayı. 5 veriyorum ya buna da.
0: 5.
1: Ha.
0: Hazırsan gözlüğü çıkartabilirsin.
1: Şefim, çıkarayım.
0: Buyurun, geçin yerinize.
1: Bana bakmayın.
0: Kime ne puan verdin?
1: Şef, 3'e kadar sayıyorum.
2: Emir, zaten %75 şansın var.
3: 3, 2, 1. Bu nasıl bir puanlama mantığı ya Allah aşkına?
1: 55-50.
2: Çok şaşırttın.
3: Buradaki mantığın nedir abi? Kimi öne geçiriyor bu şey mesela?
1: Bak, ne oluyor? İnan sana
3: keşke
1: bir şey...
3: Keşke 5 verseydin, değişmeseydi bir
1: şey. Hayır. Bak, inan bir şey söyleyeyim mi?
3: Söyle.
1: Belki şef de tadım yapacak. Belki bana hak verecek gerçekten. Bak, şu ilk tattığım iki tabak, tamam mı? Ve en son, bir dakika, ben en son mu tattım onu? En son tattığım tabak, kılçık gerçekten hiçbir şekilde temizlenmemiş. Bir o...
3: Çok güzel dediğin benim tabaktı zaten.
1: Onda kılçık, evet, temizlenmişti.
3: Tamam, güzelliği önemli değil, onu
4: çok
3: geçtim de...
4: Çok güzel puan verdim, ben seni tebrik ediyorum. Oğulcan'a takılma, nedir yani? Sıfır aldığı için. 5 alsaydı, senden iyisi o yok.
3: Hayır, ben... 5 vermenin bir mantığı yok.
2: O zaman şef de böyle puanlandıracak.
1: Hocam bir dinle ya. Dinliyorum. Ben zaten orada dedim ya, ilk iki tane tattığım inanılmaz bir kopyasıydı.
2: Var benim ya, şu, ne senin tabağın, nasıl kopyası olabilir?
1: Şu kılçık çıkan var ya...
0: Konu kapanmıştır.

0: 5 verirken iyi, 0 verince kötü.
1: Emir'in bana 5 vermesi bir anlam ifade etmiyor. Diğer tabaklara da aynı puanları verdiği sürece hiçbir anlam ifade etmeyecek.
2: Deniz Hanım'ın söyledikleri buradan giriyor, buradan çıkıyor.
0: Evet, sıra Ayten Hanım sizde. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım.
3: En zorlanacağım gün gibi geliyor şefim.
0: Peki, hazırsanız başlayalım.
3: Hazırım şefim.

0: Şefim bana da şey geldi.
1: Ne geldi?
0: Sebzeler balığın içine sinmiş.
1: Evet. Hı-hı.
0: Buradan yola çıkacağım ben. Balık güzel pişmiş. Kıvamı yerinde. Tadı tuzu pek yok.
1: Tahmin edelim kimin olabilir?
0: Ay, tahminim şey şefim, arkadaşımız Deniz Hanım bir sayfa not alıp da bakmamıştı. Bu not alınıp da sanki bakılmamış balığa benziyor. Denizciğim, sana sıfır yakışır. Sıfır şefim.

0: gün en zor gün benim için.
1: Niye?
0: Ayırt etmesi daha zor sanki.
1: Açalım efendim. Buyurun.
0: Balık güzel pişmiş. Fakat filotasında biraz kalınlık geldi. İnce bir filota değil bu.
1: Kimin olabilir bu?
0: Vallahi şefim, ben açıkçası söyleyeyim. Oğulcan'a hiç puan vermek istemiyorum. Ona gitmesin de. Evet. Emir'e de gitmesin. O da bana yakın. Denize gidebilir zaten altlarda. Bu şefim, bu yemek benim. 5 veriyorum.
1: Evet, bu yemek sizin. Ve 5 verdiniz.
0: Evet şefim.
1: Hemen.

0: Buyurun peçete vereyim ben size.
1: Çok affedersiniz şefim.
0: Peçete.
1: Çok affedersiniz. Kılçık geldi. İki yarışmacı da bana kılçık dedi. Kılçık geliyor, kılçık geliyor dedi. Bunda kılçık çıktı. Halbuki ben iyi temizlemiştim ama benim gözlerim birazcık görmedi galiba. Ay şefim. Ben kaç tane beş verdim, emir gibi yapmayayım. Bir tane ver. Bu da benim şefim. Kılçık geldi şefim, diğerlerinden gelmedi. Şefim, ben buna beş vermek istiyorum.

0: Diğerlerinden farklı bir tat geldi. Neden anlamadım. Diğer üçünden farklı bir tat geldi.
1: Ne olabilir? Taraftan. Nasıl farklı bir tat geldi?
0: Böyle bir sinsilik olabilir. Yani sinsiliği de geçelim. Bir sessizlik, bir kıyı köşeye saklanma gibi. Bu balık saklanmış kıyı köşeye şefim. Acaba neden?
1: Balıklar genellikle kaya diplerinde yumurta bırakırlar.
0: Evet. O tarz bir şey mi? Evet, evet şefim. Ne güzel tarif ettiniz.
1: Yumurta mı bırakmış kaya?

0: Şefim bu köşelerde bırakmış, bak yani bilmiyorum köşelerde durmuş bu.
1: Ne gibi bir sinsilik olabilir bu tabakta?
0: Böyle şey geldi şefim. Sinsi sinsi duruyorum, sessiz sessiz gideyim. Aman bana dokunmasınlar da ben yarışmadan birinci olayım gideyim. Yok öyle ya ama.
1: Kim olabilir bu?
0: Düşüneyim, düşünmeye hiç gerek yok. Oğulcan.
1: Oğulcan'ın tabağı. Puanınız?
0: Böyle köşede saklanmış bir sıfırım vardı. O sıfırı bir zahmet şefim Oğulcan'a bırakır mısınız? Şefim bitti mi sabahlar?
1: Bitti efendim. Oğulcan'ın sıfırını koyduk geldik. Gözlüğümüzü çıkartabiliriz.
0: Yoksa bana mı şefim?
1: Bilmem.
0: Ay. Bakacağım sizin yüzünüze.
1: Evet. Oğulcan'ın suratı beş karış.
0: Evet.
1: Emir'in suratı beş karış.
2: Ayten abla. En güzeli de ne biliyor musun?
3: Söylediklerin yakışmadı.
2: İtiraf ettin.
0: Ben tamam mı?
2: Sinsi olduğunu itiraf ettin. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum.
4: Görüyorsunuz.
0: Vermek istemediğim.
4: Anlatmaya gerek yok.
0: Şu vermek istemediğim iki kişiye verdim
3: şefim,
0: ya şefim.
3: Sinsi tabak hangisiydi? Ben bir hatırlatabilir miyim?
1: Bir dakika tam bir yerinize
0: geçelim. Ama tarifim sizdiniz ben değildi. Yani evet. Ben size tarif ettim.
2: Siz kendinizi tarif ettiniz.
0: Şu ben size tarif ettim ama.
3: Altlardan gezen balık.
1: Son altlarda yumurta bırakmış yumurta sinsi bırak. Dediğiniz tabak kendi tabağınızda.
2: Yılan balığı aynen, şef. Aynen.
1: Ne balığı?
2: Yılan balığı.
3: Dolanan balıklar
2: yılan
3: belli
2: balığı.
3: Oldu.
2: Ben de gideceğim orada oldu. Yılan balığını bulacağım.
3: Yılan balığı belli oldu.
1: Balık, Emir'e balık de 5 puan aynen. Verdin.
2: Kaya balığına da verdim.
4: Görüyorsunuz.
3: Müthiş ya müthiş oldu.
4: Anlatmaya gerek yok.
0: Ya var ya şefim neden biliyor musunuz? Benim böyle konuşmamam lazım. Ben konuşursam ters orantı yaparım.
1: Emir'e nasıl 5 puan verdin?
0: Ya o feda olsun Emir'e o renk. Ama...
3: Bana hiç vermek istemiyorum.
0: Sağ olasın. Emir renk. Gerçekten helal olsun.
3: Bana hiç
0: ama
3: vermek istemiyorum.
0: Ama Oğulcan sessiz duran insanı ben sevmem.
1: Sen kendi tabağına niye öyle söyledin ya?
0: Ya şefim valla.
2: Açık beni.
0: Niye söyledim
3: çok,
0: biliyor
3: bana
0: musun?
3: Bana söyleyecek hiçbir şey bırakmadın.
0: Bak söyleyeyim mi açıkçası? Kalbimden geçeni söyleyeyim mi sizde?
1: Söyle.
0: Herkese de söyleyeyim kalbimden
2: evet.
0: Geçeni.
2: Sinsiyim.
3: Bir dakika dinleyelim.
0: Sırf bu lafları ona söylemek için kimin tabağı olursa dedim. Son tabağa kadar artık oy vermeyecektim. Kendi tabağımı buldum zannettim. Oğulcan değilse bile bu lafları duysun dedim.
2: Bu şefim. Ama kendini saydım.
0: Ne yapayım dedim.
3: Bu olan ilahi adalet yani, şefim. Bana sadece çıkıp da ben herkese 5 verebilirim
0: olsun,
3: ama Oğulcan'a veremem dersen.
0: İçim gam yemez.
4: Şimdi daha böyle. Gergin dakikalar.
2: Ayten abla sonunda sinsi olduğunu tüm kameralar karşısında itiraf etti. Kendisi de zaten söyledikten sonra bana hiçbir şey demek düşmez.
4: Bugün Ayten ablaya çok yüklendiler ama Ayten ablayı ben seviyorum ya. İyi biri bence.
1: Şimdi son tadım Deniz Hanım'da. Bakalım Deniz Hanım kime kaç puan verecek? Lütfen buyurun.
2: Şef çok gerginim.
1: Neden?
2: Sinsi Ayten Hanım'ın yemeğini bulamayacağım diye.
1: Kendi yemeğinizi bulabilecek mi?
2: Kendi yemeğimi bulacağım inşallah, güveniyorum.
1: Hazırsanız başlayalım.
2: Hazırım şef.
1: Bileğimiz, şu bileğinizi gösterebilir misiniz?
2: Gösterebilirim şef.
1: Yani ben elini kesen insan biliyorum da bileğini soyacakla keseni ilk defa görüyorum. Onu kaçırdım o arada. Gözüme şimdi takıldı da.
2: Ben çok profesyonel olduğum için parmaklarımı kesmem şef.
1: Usta şefler... genellikle bileklerini kesiyor.
2: Aynen, bileklerini kesiyorlar.
1: Neyle kestin bileğinizi?
2: Soyacakla kestim.
1: Soyacakla mı? Efendim soyacakla yemek yaptığımı hatırlamıyorum.
2: Havucu keserken.
1: Havucu soyarken.
2: Arkadaşlar kesmediler çünkü hiçbiri havucu temizlemedi. Ben dikkat ettim, temizledim.
1: Evet, havucun kabuklarını soymayan aynen, arkadaşlarımız
2: soydum.
1: Var değil mi?
2: Var tabii şef. Ben doğradığım için kendimi de doğradım. Elimin lezzetini kattığımı düşünüyorum.
1: Açalım.
2: Şef, balığın solungaçları geldi ağzıma. Ben temizlediğimi düşünüyorum, hatırlıyorum. Hala ağzıma parça parça geliyor.
1: Ne geliyor?
2: Solungaçları geliyor balığın. Sanki içimde balık yüzüyor gibi hissediyorum şu anda.
1: Kimin olabilir?
2: Yani şef bunun Emir'in olduğunu düşünüyorum ben. Ama Ayten ablanın da olabilir. Çok zorlasak Oğulcan'ın da olabilir. Çok daha ileriye gitmek istemiyorum. Kendi tabağımın olduğunu düşünmek daha iyi istemiyorum. Ama benim miydi acaba?
1: Puanınız gelsin.
2: Yani ben ya hep varım ya hiç yokum. Bu felsefeyle devam ettim bu yarışmaya. O yüzden sıfır vermem gerekiyor. Sıfır.
1: Sıfırcı hoca gibisin ya. Sen de herkese sıfır veriyorsun vallahi.
2: Şef doğru yapsalar yine sıfır veririm.
1: Sen doğru yaptığına inanıyor musun?
2: Ben doğru yaptığıma inanıyorum artık. İnanıyorum, inanmak istiyorum.
1: Açalım.
2: Kendi yemeğim olabilir bu. Ya da acaba Oğulcan Bey'in yemeği mi? Şu anda sevindiğini düşünüyorum orada sanki. Güzel pişmiş. Kılçık geldi ama yuttum. Ben tuz kullanmayı sevmediğim için kendimin olabilir.
1: Puanınız gelsin.
2: Buna 5 veriyorum şef.

0: facciano.
1: Bence bu benim yemeğim değil.
0: Evet, nasıl buldunuz yemeği?
1: Yemeğin tadı tuzu güzel. Güzel harmanlanmış. Yani içine geçmiş böyle. Yani...
0: Ne geçmiş mesela yemeğin içinde?
1: Havuç geçmiş, biber geçmiş. Yani karabiber tuz oranı iyi olmuş.
0: Sizce kimin yemeği olabilir?
1: Acaba sinsi Ayten abla gülüyor mu orada? Bu kılıç balığı olabilir mi? Yılan balığı olabilir mi bu Ayten ablanın yılan balığı?
0: Puanınız gelsin.
1: Çok kararsız kaldım ama... 0, üzülerek 0 veriyorum.

0: Şef, bu balığın içine kılıç kalkan ekibi gelmiş. Gelmişler. Horon tepiyorlar üstünde.
1: Hangisini?
0: Bu yediğimin.
1: Kemik mi çıktı?
0: Kılçık çıktı.
1: Yuttun onu da yani.
0: Çıkardım şef, yutmadım.
1: Tat, tuz, limon.
0: Yani var.
1: Bazı yaprağı, havuç, biber, domates, salatalık.
0: Alamadım. Ben daha çok patates, biber, soğan, patlıcan tadı aldım şef bunda.
1: Ben patates, patlıcan verdiğimi düşünmüyorum.
0: Vermediniz ama onun tatlı tadı geliyor.
1: Havadan mı geldi bu tatlı?
0: Bunu Ayten abla yapmış olmalı bu tabağı. Bu tabağı Ayten abla yapmış olmalı.
1: O kadar eminsin yani.
0: O kadar eminim. O kadar eminim.
1: Kesin.
0: Kesin eminim.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım 0 veriyorum Ayten abla. Üzgünüm.
1: Evet, gözlüğümüzü çıkartalım. Bakalım kime...
0: Ben arkadaşlara bakmak istemiyorum şef.
1: Niye?
0: Yüzlerindeki sevinci görmek istemiyorum.
1: Kendine 0 vermiş olabilir misin?
2: Tebrikler.
0: Şef! Şef!
3: Ya yılan balığını çok güzel buldunuz en başta. Sonra şu lafları ettiniz orada, bir şeyler dediniz Ayten abla.
0: Hepsine doğru tespiti yaptığımı
3: yılan
0: düşünüyorum.
3: Yılan balığı doğruydu.
2: Bakın
3: da.
2: Bir şey diyeceğim.
0: Hepsini doğru yaptım.
2: Ben hiçbirinizi...
3: Hiç önemli değil. Hiç taktik falan yapmadınız. Çok mantıklı puanlama. Bir tane kendinizde buldunuz. Helal olsun. Yılan balığını da buldunuz. Sonuna kadar hakkınız bu 5 puan.
0: Teşekkür ederim. Hedefim buydu. Yaptım, buldum. Verdim kendimi 5'i. Diğerlerini verdim 0'ı. Oh, çok rahatım.
1: O zaman şimdi tadım sırası bende. Hazırsanız başlayalım.
0: Hazırız şef.
2: En heyecanlı.
4: Hazırız.
2: Böyle.
1: Evet, şimdi denizden başlıyorum. Hazırsak tatmaya başlayalım. Balın suyu nerede?
0: Emdi balık suyu.
1: Emdi mi?
0: Evet şef. Susuz kalmış. Ben attım üstüne suyunu ama emdi.
1: Anlatma. Benim hayatım hikayelerle geçiyor. Bunun üzerine kitap yazdım. Buradaki niye emmemiş de seninki emmiş?
0: Şef, o taktik geliştirmek için üstüne kaşık kaşık attı.
1: Sen de ataydın.
0: Yok şef, ben ne olduysa onu attım.
1: Balığa bir stok suyu yaptım, doğru mu? O stok suyu nerede bunda? Kaşık koyduk. O hikayeleri yanındakiler anlatabilirsin.
3: Şef, yiyemeyiz şefim
0: onu. Onlar yedi, güzel puanlar verdi.
1: Bunlar beni ilgilendirmiyor. Anladın? Pişmemiş havuç. Yani pişmemiş demeyeyim de. Al dante. Bunlar ne olacak? Bazılar.
0: Ekmek arası şef. Belki iyi gider diye düşündüm.
1: Sen benimle dalga geç. Sana puanım. 0. Oldu mu? Arkadaşlarınla karıştırdın galiba.
0: Özür dilerim.
1: Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kime ne anlatıyorsun sen? Sana soru soruyorum. Ekmek arası yok suyunu çekmiş, yok suyunu emmiş. Al. Bunu hak ettim. Normalde hakkı o değildi onun. Geçelim. Ayten Hanım. Ayten Hanım.
2: Buyurun şefim.
1: Ben sizden mısır ekmeği istedim. Sizden yanlış ekmek istemedim.
2: Haklısınız şefim. Yetiştiremedim.
1: Çiğ mısır ekmeği istemedim. Ekmeklerin hepsi çiğ. Pişmediği için...
2: Haklısınız şefim.
1: Tattırmadım. Efendim, domatesler nerede?
2: Servis yaparken gelmemiştir şefim. Hepsini koydum da ben...
1: Sizi uyardım.
2: Tekrar alamadım. Uyardığınızda geç kalmıştım.
1: Size dedim ki... Bunları koymayın. Bunları doğrayın dedim. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Bu biberleri ben bu kadar büyük doğramadım.
2: Haklısınız.
1: Maalesef size puanım. 0.
2: Şeften sıfır aldığıma gerçekten çok üzüldüm. Yani şeften sıfır almak beni ayrı üzüyor. Tek sevincim Deniz de sıfır aldı.
1: Emir.
4: Evet şef.
1: Balık nerede?
4: Şefim. O kadar yapabildim.
1: Balığın filetosu nerede?
2: Tencerede mi unuttun ki?
4: Yok, tencerede unutmadım ya. Çıkanı koydum. Kılçık deme şef.
1: Yüzgeç.
3: Oo.
1: Balığın kendisi nerede?
4: Şefim.
2: Denize kaçmıştır belki de.
1: Sana puanım. 0. Evet, gelelim hocam size. Hocam burada balık nerede? Filetolar nerede?
4: İki fileto koydum, iki de ekmek yetiştirebildim.
1: Peki. Ekmeğe geçtik.

0: ekmekler çiğ. Hocam kırmızı biber nerede? Domates nerede? Balık nerede?
1: Doğradım hepsini ama...
0: Ha ben görmüyorum, siz görüyor musunuz? Sadece havuç ve pazı var burada.
2: Şefim saklanmış.

0: Hiç malzeme arttırmadım şefim.
1: Vay be.
2: Tabakta nerede arkadaşım?
3: Servis yapar.
0: Zaten son 10 saniyede falan koyabildim onu.
2: Tabakta kırmızı biber, domates nerede? Sarımsak?
0: Onu da ezdim.
2: Nerede? Daha tadıma geçmedi. Balın suyu nerede?
0: Onu da kepçe, bir kepçe su döktüm. Yarım kepçe.
2: Emmiş mi o da?
0: Yok, emmemiştir de döktüm ama. Onu biliyorum, stok suyu o yüzden yaptık zaten.
2: Stok suyu yok. Balık, bana balık kalmadı ya. Tüh. Vallahi. Uyanıklıktan vazgeç. Sen kendi yemeğini bulduğun tek yer... Malzemeyi dün de hatırlarsan bıraktın, soğanı, domatesi, biberi. Onlardan bir sos, çılbıra sos yaptın. Ben size çılbıra sos yapın veya tencerenin içerisinde kalsın diye malzeme vermiyorum. Bu balığın üzerinde komple biber, domates, pazı, limon, sarımsak, ne verdiysem kullanın diye veriyorum. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Nerede?
0: Hepsini doğradım şefim bugün.
2: Ben. Nerede? Nerede? Tabakta nerede?
0: Tabağa işte zaten üçüncü ekmekle yetişmedi. Son 15 saniye artık elime gelen her şeyi koydum.
2: Demek ki hocam
0: yetişmedi.
2: Uyanık olmamak lazımmış. Yavaş yavaş hareket etmemek lazımmış.
0: Doğru, yavaş.
2: Hijyen zaten senin yerlerde geziyor. Doğru mu? Neyse, uzatmayalım. Yarın final günü sana puanım kocaman bir... Tahmin var mı?
0: Bir.
2: Sıfır.
0: Şefim, bence ben tabağa koyarken sebzeleri az koymama aldandı birazcık. Çünkü taktik değil de bana biraz fazla yükleniyor Rafet Şef.
2: İçinizden bir tanesi 10 bin liranın sahibi olacak. Bu puanlarınızı da etki edecek. Sıfırdan 10'a kadar puan vereceksiniz. Unutmayın ki sıfırdan 10'a kadar da benim de puanım var. Uyanıklık yaptığınız an... Benim puanım direkt etki ediyor biliyorsunuz. Yarına muhteşem bir şekilde hazırlanın. Dördünüzden bir tanesi 10 bin liranın sahibi olsun. Evet, gelelim puanlamaya. 4 günün sonunda toplam almış olduğunuz puanlar. Deniz, ilk senle başlıyorum. 30 puan. Ayten Hanım, 4 günün sonunda almış olduğum puan 37 puan. Emir. Toplam 41 puan almışsın. Oğulcan, toplam 4 günde almış olduğun toplam puan 42 ve günün liderisin.
4: Bugün 30 puandayım ben ama yarın 10 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Her an ben birinci olabilirim.
0: Liderliği bugün aldım, yarın da bırakmayacağım. Lider başladım Perşembe'ye. Cuma'da lider kapatacağım ve kazanacağım her şeyi.

Hocam şimdi bazı duygular vardır, hakikaten tarifi imkansızdır. Yani size böyle hissettiklerini anlatamazsınız. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer vardır ya. İşte orası burası. Şimdi neredeyiz diye bizi izleyen seyircilere, yani arkamızda böyle masmavi,

0: gürül gürül akan bir böyle Ege Denizi var.
1: Lezos Adası var asıl. Lezos Safo'nun adası var.
0: Safo.
1: Karşıdan antik görüyorum. Evet, dediğin gibi deniz var.
0: Deniz ve var.
1: Burada da bir antik kent var.
0: Assos. Harika. Yani neresinden başlayacağımı da bilemiyorum hakikaten.
1: Şuradan başlayalım istersen.
0: Buyurun.
1: Lezos Adası'yla, yani Safo'nun adasıyla Assos arasında bir bağlantı var.
0: Evet.
1: Çünkü Lezos'un işte ünlü tarihçisi Hellenikos bu kentin Assos'un kuruluş tarihini milattan önce 7. yüzyıl olarak
0: öyle tarihlendiriyor.
1: Evet, öyle tarihlendiriyor. Ve Mitinalılar.
0: Evet.
1: O şehirden gelenler buraya bir şehir kuruyorlar, Assos'u kuruyorlar. Aeoller dediğin gibi.
0: Aeoller.
1: Hatta Strabon'da Aeollerin olduğunu teyit ediyor.
0: Doğru.
1: Onaylıyor. Yani Hellenikos'u onaylıyor.
0: Evet.
2: Assos antik kenti Çanakkale'li Ayvacık ilçesine bağlı Behram Kale'de Behram Köy olarak isimlendirilen yerleşmeleri içinde yer alıyor. Bu antik kentin tabii ki başka örnekleri de var. İşte modern yaşamla aslında antik çağ aslında hala kesintisiz bir şekilde bir arada biraz da barışık bir şekilde devam eden nadir kentlerden bir tanesi.
1: Deniz, Lezbos ve Assos arasında senin o duygusallığını kabartacak bir ilişki başlamış oluyor.
0: Hakikaten öyle oluyor hocam. Bunu tabii ki antik kentlerden de, antik yazarlardan da biliyoruz. Mesela İlyada ve Odesya'nın yazarı, hatta ilk böyle batılı...
1: Batıyı böyle sarsan.
0: Evet, batıyı sarsan
1: kökünden,
0: böyle destanları
1: romantik
0: yazan.
1: Romantik dönemde, evet. Evet.
0: Her şeyin başlangıç noktası olarak da burayı söylüyor.
1: Homeros, burayı evet. Homeros, ama başlangıç noktası da değil aslında. Homeros, İlyada'da buradan bahsediyor. Fakat muallak bir durum var.
0: Biz onu sonradan anlıyoruz herhalde, değil mi?
1: Hayır, okuduğumuz zaman Pedasos diye bir şehirden bahsediyor İlyada'da Homeros. Ve Pedasos şehri de Bodrum yakınlarında, yani Bitez tarafında bir şehir. Fakat öyle bir o şehri tarif ediyor ki, işte Tuzla Çayı'nın yanında Troya Savaşı olmuş, Akalar gelmiş istila etmiş, ondan sonra Sarp kayalıklar üzerine kurulmuş vesaire. Tam buradan bahsediyor.
0: Biz yani anlıyoruz ki buradan bahsediyor.
1: Biz anlıyoruz ki buradan bahsediyor ama Pedasos diyor ve böylece yani tarihçiler ya da o İlyada'yı konu eden edebiyatçılar çok fazla da bunun üstüne gitmiyorlar. Eninde sonunda edebi bir metindir bu. Pedasos demiş, Assos'u tarif etmiş. Böylece muallak bir durum hala devam ediyor. Evet. Orası mı yoksa burası mı?
2: Tarihçiler kentin kuruluşuyla ilgili elimizdeki arkeolojik kanıtlar, bunlar daha çok küçük buluntu dediğimiz objelerden oluşuyor. İşte taş baltalar bunların başında geliyor. Milattan önce 2000, bizim bronz çağı dediğimiz döneme kadar gitmekte.
0: Ama bir antik kenti anlatırken konumundan da söz etmek gerekiyor. Biz şimdi en tepedeyiz hocam. Athena Tapınağı'nın olduğu yerdeyiz. Arkamıza bir dönüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi böyle masmavi bir Ege Denizi, sonra Lesbos, yani günümüzdeki adıyla Midilli Adası. Sonra antik kente yukarıdan bir bakıyoruz hocam. Batı ve Doğu diye ayrılmış nekropol yolları, o nekropol caddeleri, Agora, Agora'nın yanında Boleterion, Boleterion'un hemen aşağısında tiyatro, yani yok yok tapınakları, her şeyiyle birlikte böyle bir tarihin olduğunu ve tarihin içerisinde gizemli yolculuk yapacağımı hissediyorum. Yoksa bana mı böyle geliyor?
1: Aslında mesela şunu yapabiliriz, ilk önce buradan aşağı inip o senin söylediğin yerleri dolaşıp sonra tekrar buraya çıkabiliriz. Ve tapınağın içinde bir kapanış yapabiliriz,
0: güneşi batırabiliriz.
1: Yani. Aslında mesela aşağıda yürürken, şehir içinde caddelerde yürürken, sokak içlerinde ya da ki öyle net yerler var, açılmış caddeler
0: çok,
1: var.
0: Çok.
1: Mesela başka bir boyuttan da söz edebiliriz. O da felsefecileri.
0: Evet.
1: Bu kentin birkaç tane ünlü felsefecisi var.
0: Evet.
1: Bir kere kentin yöneticiliğini yapmış birisi zaten Platon okulundan, Hermias.
0: Hermias.
1: Onun da çok enteresan bir hikayesi vardır, onu da konuşuruz. Sonra Aristoteles'ten burada bahsedebiliriz. Xenokrates'ten bahsedebiliriz.
0: Felsefecilerin kenti Assos diyebilir miyiz?
1: Kleantes'ten bahsedebiliriz, evet yani.
0: Ve hepsi Platon'un öğrencileri.
1: Platon'un öğrencileri ama ayrı ayrı kaderlerle Platon'un okuluna düşmüş bunlar.
0: Ama kaderlerinin ortak noktası kesiştiği yer Assos olmuş.
1: Yani. Assos olmuş.
0: Çok güzel bir şey bulduk
1: hocam. Hermias'ın bir rolü var tabii bunda, yönetici evet. olmasında bir şey var, etki
0: Hermias
1: var.
0: Hermias imparator olarak seçildikten
1: imparator
0: sonra.
1: İmparator değil ama şehrin yöneticisi diyelim. Onu

0: da yönetici olma macerası çok çetrefilli bir şeydir.
1: Yani ayrı bir hikaye
0: konusu. Ayrı bir hikayedir. Ama bence yavaş yavaş dolaşmaya başlayabiliriz, evet, artık.
1: Şehri adımlayalım. Adımlamak için böyle bir şey beni kendine doğru çekiyor.
0: O zaman gel.

Asos, Behram Kale başka bir büyüdür benim için. Asos kıyılarında felsefe ile sevdanın düşsel bir rüya sahnesidir. Antik kent tüm ihtişamıyla karşımızda.

0: O işte Assos'un sembolik yapısı Athena Tapınağı'nda yer.
1: Yani her antik kentin bir akropolü sembolü olur onun.
0: Evet, tam yani. Dediğiniz gibi akropole, yani şehrin en yükseğine konumlanmış. Ve şöyle bir özelliği var hocam. Dor mimarisinde yapılmış ve frezleriyle mimarlık tarihinin ilk ve tök örneği. En evet, önemli özelliği
1: evet,
0: bu.
1: Öyle yazılıyor, öyle okuyoruz kayıtlardan. Tam da şimdi sunağın ortasındayız.
0: Tam sunağın ortasındayız.
1: Burada işte bir ateş yandığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Ve Athena'ya hediyeler o ateşe atıldığı söyleniyor.
0: Sunak.
1: Hediyelerin. Ondan sonra ve Athena'ya ait de bir takım eşyalar burada duruyor.
0: Evet.
1: Kutsal
0: evet.
1: Eşyalar.
0: Evet.
1: Aslında biz ters taraftan girdik. Yani asıl buranın giriş tarafı doğu.
0: Doğru. Biz batıdan girdik. Girmiş olduk. Şimdi bazı gezginler, özellikle Charles Texier 1883 ya da 84 gibi yıllarda geliyor burayı. Keşfediyor ve keşfettikten sonra burada böyle bir takım kazı çalışması yapmak için hükümetle ortaklaşa bir karar alıyor. Evet. Yazışmalar oluyor.
1: 1830'larda.
0: O yazışmalardan sonra bir kazı çalışması yapılıyor burada. Hemen bunun frez alınlığını buluyor. Ve bu yazışmalar nedeniyle buradan Fransa'ya götürüyor. Hatta şu anda da Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
1: Fransa'ya götürüyor tabii de sürekli tekrarladığımız gibi işte çaldılar götürdüler.
0: Şey.
1: Evet, çalıp götürdükleri de var mutlaka da. Ama çoğu
0: burası
1: da,
0: için geçerli değil.
1: Çoğu da ya yani her yer için söylüyorum. Çoğu da işte buradan verilmiş ya da evet. Anlaşmalarla gönderilmiş eserler.
0: Osman Hamdi Bey'in kurmuş olduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hemen girişinde de bir Assos bölümü var. Orada da buradaki tapınağın
1: var. Çanakkale Müzesi'nde ufak tefek bir şeyler var.
0: Evet.
1: Boston'da olduğu
0: Amerika'da.
1: Yazılıyor. Amerika'da.
0: Çünkü ilk aslında burayı Amerikalı arkeologlar keşfediyor, öyle değil mi?
2: 1835-38 yıllar arasında ve 38'de 2. Abdülhamit döneminde Texier'in yazmış olduğu Küçük Asya 3 ciltlik kitap karşılığında ona bir hediye vermek ister. O da Assos'taki tapınağa ait, Athena tapınağa ait frizleri götürmek ister Fransa'ya ve onun için küçük kazı yapar.
1: 1800'lerin ortalarına doğru da Amerikalılar buradan bir şeyler götürüyorlar.
0: Evet.
1: O artık anlaşmalı mı değil mi onu bilemiyorum.
0: Evet.
1: İşte Boston'a giden parçalarda o 1800'lerin ortalarında giden parçalar. Burası hakkında başka bir tapınak için ne söylenebilir? Mesela şunu söyleyebilirim. Antik çağdan Helenistik dönemin ortasına kadar, ortalarına kadar burası faal.
0: Evet.
1: Sonra bir depremle yıkılıyor.
0: Evet.
1: Depremden sonra çok fazla etrafta bir şey görünmüyor. Yani mesela Roma döneminde burada bir şey yok artık.
0: Evet, evet.
1: Ancak Bizans dönemi geldiğinde, yani milattan sonra 5. 6. yüzyıllar diyelim. O dönemlerde etrafta bir takım yapılaşmalar olmaya başlıyor. Onun da mantığı şu olmalı. Yani burada işte depremle yıkılan bu tapınağın taşları var.
0: Evet.
1: Ve o taşları da kullanarak
0: devşirme taş kullanılıyor.
1: Bir sürü işte konutlar, surlar bilmem neler
0: zaten
1: yapılıyor.
0: Zaten Bizans mimarisinin en belirgin özelliği o herhalde değil mi? Kentin etrafını güvenlik amacıyla, savaşlardan korumak amacıyla surlarla.
1: Surlar yapılıyor. Bir de tabii şey, şapeller ve evet. işte küçük çaplı, küçük büyük kiliseler.
0: Burada da var öyle bir alan biliyor musunuz?
1: Yani 70-80 tane şu etrafta şapelin olduğu evet. söyleniyor.
2: Ancak 7. yüzyılda gerek Arap akınları, İslamiyet'in yükselmesi, gerek depremler, gerekse veba salgını gibi ya da Avrupa'dan gelen bazı akınlar nedeni Bizans İmparatorluğu'nun biraz zayıfladığını, çöktüğünü görüyoruz. O dönemden itibaren kentin küçüldüğünü, bütün bu alanlar, burada tiyatro dahil olmak bütün alanın kaplı olduğunu görüyoruz. Ama o dönemde artık özellikle 7-9 arası biraz karanlık, fazla insan olmadı. 13. yüzyılda biraz da toplanma dönemi var. O dönemde Akropol'ün etrafını sur çevirip bir kaleden ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sonra o döneme ait işte bir şey, beylikler dönemine ait, Paresi Beyliği'ne ait galiba bir takım yapılar var.
0: Evet.
1: Bu şeye,
0: Geç Selçuklu dönemi mi diyoruz?
1: Yakın. Şey, bir Osmanlı camii var.
0: Camii. Hüdavendiger camii. Caminin
1: var.
0: De yapı elemanlarında yine böyle ta eskilerden kalma dor biçiminde yapı elemanı kullanılmış.
1: Evet.
0: Ama bu çok normal. Bunu hani diğer programlarımızda da konuşmuş olduğumuz kazı başkanları, arkeologlar.
1: Böyle.
0: Evet. Yani yok, buna yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki uygarlık ya da bir sonraki halk bir öncekini kullanıyor. Mutlaka o öyle yani.
3: Evet, o da yeni bir yapı oluşturmuş oluyor. Yani.
1: Çünkü yani bir korumacılık, hani arkeolojik etik ya da işte eskiye ait bir dediğim gibi korumacılık zihniyeti, yani 20. yüzyılın başına kadar geçen bir sürede böyle bir şey yok yani.
3: Ve o ilk nerede oluyor biliyorsunuz değil mi? Bu Şiliman meşhur, buraya da çok yakın, buraya 30 kilometre uzaklıktaki Troya'yı kazdıktan sonra aslında hani birçoğu bunu kabul etmez ama bazı kaynaklarda şöyle de yazıyor. Arkeolojinin babası olarak kabul ediliyor. Aslında bir arkeolog değil.
1: Ama daha çok define arayıcısı. Evet, define arayıcısı tabii yani.
3: Hani Troya'ya verdiği zararı da bugün bütün arkeoloji dünyası ve o konuyla ilgili ve meraklı insanlar biliyorlar.
1: Bunu Troya'ya gittiğimiz zaman konuşabiliriz.
3: Evet.
1: Ve tam yerinde etkili bir şey olabilir o. Atmosfer etkili olabilir. Haklısınız. Daha iyi konuşabiliriz.

0: Hocam, şimdi biraz önce de söyledik ya hani arkeolojinin ve uygarlık tarihinin kaderidir, değişmez kaderidir diye. Bazı yapı taşları kendinden sonraki uygarlıklarda mecburen kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ama aynı amaçla mı kullanılıyor bunu bilmiyoruz.
1: Hayır, aynı amaçla da kullanılmıyor.
0: Kullanılmadığı da oluyor.
1: Şimdi, yani bir tapınak girişi. İlla kutsal bir alınlık, çok basit bir evin alınlığı da olabiliyor sırada.
0: Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kale biçimindeki şeyler 12. 13. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından yapılıyor. Onu yukarıda da söylemiştik, Athena Tapınağı'nın olduğu yerde de söylemiştik. Bizanslıların mimarisinin temel özelliği koruma amaçlı burç ve kale inşa etmeleri. Burada Athena kutsal alanından çıkartmış oldukları taşları bu kalelerde ve burçlarda çok güzel bir şekilde kullanmışlar.
1: Kilise var. Şapel var tabii bunların.
0: Kilise ve şapel.
1: Onlara da gidiyor.
0: Hemen yanında da 14. yüzyılda geç dönem Selçuklularda yapılmış Hüdavendigâr Camii var. O caminin de duvarlarının kenarlarında Athena kutsal alanından çıkan taşların kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet, yani 14. yüzyıl işte bu, o sırada burada bir Karesi Beyliği dönemi var.
0: Tam
1: burada
0: beylikler, geçiş.
1: İşte yani Bizans'ın sonradan Helenistik dönemden sonra yerleştiği bölge demek ki bir Türk beyliği haline dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve 14. yüzyılda da burası yapılıyor. Birinci Murat zamanı.
0: Birinci Murat zamanına geliyor.
1: Fakat şöyle şeyler de var. Yani mesela bu cami niçin buraya yapıldı? Çünkü yani bu kadar büyük bir cami. Hani ona pek anlam veremeyenler de var. Hı hı. Deniliyor ki birinci Murat'ın bir şeyi bu. Ne derler?
0: Emiri.
1: Buraya evet bir cami yapılsın. Hani cemaati yeterli mi yetersiz mi?
0: Padişah'ın buyruğu oluyor.
1: Buyruğu oluyor.
0: Hemen altında yine aynı dönemden kalan bir
1: köprü var.
0: Köprümüz var. O da klasik Osmanlı mimarisi tarzı.
1: Dediğin gibi aynı dönemden. Orası da çok güzel bir köprü yani o. Yani aslında burası milattan sonra 5. ve 6. yüzyıldan itibaren bir
0: kent konumu
1: yerleşim haline geliyor. Yani Akropol'ün kuzey tarafı burası.
0: Etekleri gibi oluyor.
1: Etekleri gibi oluyor ve kent buralara doğru yayılmaya başlıyor. Fakat 8. yüzyılda bir deprem
0: çok
1: var.
0: Çok büyük bir deprem.
1: Evet, o depremden sonra yine batıya doğru bir yayılma var.
0: Söz konusu.
1: Evet, orada burası da galiba işte artık hani yerleşim olma özelliğini zayıflatıyor. Daha batıya doğru kayan bir şehir var.
0: Tapınağın etekleri, kuzey kısmı dediniz ya, burada yerleşke de olmuyor. Yani buranın aslında sur duvarları, burçlar ve ibadet yani kutsal alanı olması normal. Çünkü yerleşkeler daha çok güney kısmında oluyor. Tam Boğaz kuzey, kışın mevsimsel olarak inanılmaz rüzgar alır. Burada oturması, yaşaması biraz zor.
1: Ama o daha çok işte Helenistik dönemden bahsediyorsun sen. Ben ondan sonrasından bahsediyorum. Kent bu taraflara doğru yükseliyor aslında. Ta ki o depreme kadar.
0: Depreme kadar.

0: Şimdi şehrin batı nekropolündeyiz. Böyle bir ana cadde var. 18 Mart Üniversitesi'nden Nurettin Aslan Hoca'nın önderliğinde yapılan kazılarda 200 metre kadar açılmış. Yolun genişliği 6-7 metreyi buluyor. Sağında ve solunda hep görüldüğü gibi zaten mezarlar ve lahitler mevcut. Bu aslında Assos'un şey kültürünü, nekropol kültürünü yani mezarlık kültürünü dönemlerde incelenebilir. Arkaik yol, zaten bu caddeye de arkaik cadde deniliyor. Bir Helenistik dönemdeki ölü gömme nekropol şeyi, bir Roma döneminde gömme şeyini lahitlerinden anlayabiliriz. Bir arada böyle çok az bir dönemde Assoslular ölülerini yakıyorlarmış. Yaktıktan sonra kalan kemiklerini mezarların içine, aynı zamanda özel eşyalarıyla gömüyorlarmış. Bir de çocukların mezar tipleri var. Onlar da böyle 6 tane blok taştan oluşup içerisine ya da amforaların içerisine konularak gömülüyormuş.
1: Amforayı
0: ortasından kırıyor herhalde.
1: Küp şeklinde blok taşların içine ya da lahitlere yerleştirdikleri, evet, söyleniyor, yazılıyor daha doğrusu. Cadde tabii çok ilginç, çok kavisli giden bir cadde. Kent planı içinde de böyle kavisler çizen caddeler var ama her zaman bu kadar net göremiyoruz biz kent planını.
0: Evet.
1: Çünkü işte hep söylediğimiz gibi bir sarp kayalığa kurulmuş bir kent. Hı hı. Dolayısıyla o caddelerin gayet planlı, işte hani ızgara planlı, paralel sokaklar filan, onlarla dolması mümkün değil böyle bir topografya içinde. Hep böyle kavisler gösteriyor ve kazılmadığı için de bazı yerler tam çıkartamıyoruz. Yani kentin tamamını gözümüzün önüne getiremiyoruz. Nasıl gidiyordu bu cadde? Bir tek tiyatronun orada bir cadde gene çok belirgin.
0: Evet, çok
1: orada
0: belirgin.
1: Bakabiliriz.
0: Yapılan kazı çalışmalarında yerde tabanda andezit taşların kullanıldığı, andezit kayalardan yapılan büyük iri taşların kullanıldığı görülüyor. Bir de çok önemli bir özellik daha var. Hiç dikkat ediyorsanız tekerlek izine rastlanmıyor. Demek ki bu cadde sadece yayalara açık bir cadde. Bir de yine Assoslularda denize bakan yere gömülmüyor ölüler. Daha çok şehrin batı ve dış kapısında. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaki surlar Bizans zamanında yol biraz daraltılarak inşa edilmiş. Bunu bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Bizans'ın en büyük mimari özelliklerinden biri şehrin etrafını surlarla kaplamaydı. Bu kapının girişini de öyle bir daraltmış ki bundan sonra göreceğimiz olan cimnazyum, agora, boleterion hepsi şehrin denize bakan kısmında kalıyor.
1: Evet. Şöyle bir gidebiliriz belki.

0: Bak bu anlattığın lahitlere bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Çocuk mezarı için.
0: Evet, yani onlar küp şeklinde taştan oyulmuş ufak lahitler ve kapağı da var. Bir ihtimal böyle bir şey olabilir bu. Tabii bunun içine yine senin söylediğin gibi bir seramik küp oturtuluyor. Aha. Amfora oturtuluyor. Herhalde o amforalar müzelerde falan görülebilir artık. Buralarda kalmaz tabii. O amfora.
1: Zaten bir şey dikkatinizi çekti mi? Bütün lahitler parçalanmış.
0: Evet parçalanmış. Bunlar... Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu ölüler yakıldıktan sonra da yani hı-hı, onların küllerinin konulduğu küpler de yine lahitlerin içine oturtuluyor. Ve onların da yine böyle bir küp şeklinde ufak lahitlere oturtulması söz konusu olabilir. Doğru. Yani ille böyle insan boyu lahitler değil.
1: Tabii. Kendi özel eşyaları da onların içerisine konuluyor.
0: Bir ara yani ara veriliyor bu yakılmaya burada ama Helenistik dönemde tekrar bunların gündeme gelmesi görülüyor.

0: Hocam hani söylemiştiniz ya milattan sonra 1. ve 3. yüzyılda kentte
1: anıt mezarlar.
0: Evet, Romalıların yapmış olduğu anıt mezarlar. İşte o anıt mezarlardan en önemlilerin için önündeyiz.
1: Şu anda en belirgin olan bu.
0: En belirgin Publius Varius. Romalı bir tüccara ait mezar.
1: Publius Varius.
0: Publius Varius kesme taşlardan tonoz biçiminde yapılmış. Hatta Amerikalı arkeologlar bunu kaldırma çalışması yapmışlar ama başarılı olamamışlar.
1: 1880'lerin başında.
0: Bazı kaynaklarda onların gravürlerine bakarak anlıyoruz. Bunun üstü böyle piramidal geliyormuş. Ve üstünde de bir kadın heykeli varmış.
1: İlginç. Bir içeri baksak.
0: Bir bakalım. Pek bir süslük bir durumu da yok değil mi?
1: Ama tabii bu işte demek ki bir takım heykeller, bir takım resimler falan olabilirdi burada.
0: Şimdi şuraların böyle tahrip edilmesi boşuna değil. Bence buralarda bir şeyler var. Bakın hep çünkü karşılıklı
1: aramışlar işte.
0: Evet. Bir şeyler
1: yani,
0: aramışlar.
1: Publius Varius'u görmek için değil herhalde bunlar içeride ne var diye baktılar.
0: Evet, tam böyle hani

0: Bir de bunlar makineyle kesilmiş gibi. Acaba içeride bir şey var mı?
1: Bir şey var mı?
0: Falan. Evet. Bir de mezar odası olmasından kaynaklı bir şey. Bunlar kesin özel eşyalarıyla, kıymetli eşyalarıyla gömülmüş diye düşünülmüş.
1: Nitekim de oluyor öyle.
0: Evet, lahitlerin tamamı o halde.
1: Evet, lahitlere baktığımız zaman hepsi delik deşik zaten. Kırık dökük halde duruyor.
0: Bu Batı nekropol alanının en anıtsal yapısıydı. Şimdi bu ana kapıdan girelim isterseniz.
1: Girelim ve artık şehre bir bakalım.
0: Evet, Assos bize bir merhaba desin.
1: Desin çünkü Assos hakkında konuşacağımız çok şey var. Nekropolde biraz fazla zaman geçirdik.
0: Nekropoller sizi tutuyor, bunu anladım.
1: Evet, belki de.

0: Hocam, şimdi Batı Kapısı Nekropolü'nden yürüdük. Andezit taşları takip ettik ve hemen solumuzda bizi Assos kentinin cimnazyonu karşıladı.
1: Evet.
0: Cimnazyon, burası güney cephesi. Bazı gravürlerden ve fotoğraflardan, seyyahların çekmiş olduğu fotoğraflardan buranın aslında üç basamaklı olduğunu biliyoruz.
2: Evet, galiba 19. yüzyıl sonu filan yapılan işte o kazılar sırasında burasının üç basamaklı olduğu çizimlerde tespit edilmiş.
0: Evet,
2: fotoğraflar var. Yine evet. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden hep üç basamaklı dediğin doğru.
0: Evet, şimdi cimnazyum dedik. Cimnazyum antik dönemde çocukların eğitim gördüğü kurum.
2: Gençlerin.
0: Gençlerin. Bu müzik olabilir, edebiyat olabilir, fen olabilir, spor olabilir. Hepsinin yapıldığı bir eğitim kurumu burası. Burası da yapı olarak, şema olarak Pergamon'la aynı mimari özellikleri gösteriyor.
2: Pergamon'la, şimdi mimari özelliklerini tam bilmiyorum ama şöyle bir şey okudum ben. Bu yuvarlak merdiven var ya.
0: Evet.
2: Bu yuvarlak merdiven diyor. Bir tek Assos'ta vardır ve bir de Pergamon'da vardır.
0: Pergamon'da
2: başka
0: var.
2: Bir yerde rastlanmamıştır bu yuvarlak merdiveni
0: evet.
2: diyor. Bir şey daha söyleyeceğim.
0: Buyurun.
2: Pardon, parantez içinde. Bu hani senin biraz önce saydığın jimnazyumda yapılan faaliyetler,
0: hı hı.
2: işte spor, müzik, fen, edebiyat vesaire.
0: Felsefe. Burası çok felsefik bir kent biliyorsunuz.
2: Bunlar spor ve sanat olarak ikiye ayrılmalı.
0: Evet.
2: Yani işte hep o belirttiğimiz durum, Platon'un bir gencin iyi yetişebilmesi için, ideal bir vatandaş olabilmesi için hem sporu hem sanatı aynı anda öğrenmesi lazım meselesinden yola çıkıyor. Ve jimnazyumlar da buna hizmet ediyor aslında.
0: Evet.
2: İlk önce Platonvari bir durumla spor ve müzik,
0: İkisi.
2: Sonra işte edebiyat, sonra senin evet. dediğin gibi fen işin içine giriyor vesaire. Sonra mesela retorik başlıyor, sonra hukuk başlıyor. Ve giderek böyle hafif üniversitemsi bir duruma dönüşmeye başlıyor.
0: Evet, doğru.
2: Kapattım parantezi.
0: Haklısınız. Yine cimnazyonlarla ilgili şöyle bir bilgi daha verebiliriz. Bazı dönemlerde cimnazyonlar kentin dışına konumlanıyor. Daha ormanlık araziye konumlanıyor ama burada antik kentin güney cephesine doğru konumlanmış ki güney cephe daha çok konutların bulunduğu.
2: Hmm.
0: Çünkü kuzey cephe
2: şehrin içine doğru gelmiş.
0: Evet, şehrin içine doğru gelmiş.

0: Cimnazyonu da geçtik, ara sokaktan devam ediyoruz.
1: Stoa'ya gelmek üzereyiz. Stoa'nın duvarını görüyoruz zaten. Caddeye doğru dik olarak geliyor. Evet. Bundan sonra Agora başlayacak. Fakat o duvara kadar, yani hep o batıdan, caddeden yürüdüğümüz yerlerde kuzeyden ve güneyden gelen dik sokaklar bu caddeyi kesiyor.
0: Evet.
1: Onlar da konutların arasından gelen sokaklar. Hem aşağıdan hem yukarıdan gelen sokaklar hep konutları geçerek buraya geliyor.
0: Bu sokaklar aşağıda hamam, tiyatro ve limana mı bağlanıyor?
1: Evet, aşağıda hemen bunun altında bir hamam var. Daha sahile doğru indiğimizde. Biraz daha ileride Brüteryon var. Ve biraz daha ileride de
0: Güney
1: daha
0: Stoğan.
1: Aşağıda güneyde Güney Stoa'nın ötesinde de tiyatroyu göreceğiz.
0: Şimdi şeyden girdik.
1: Şimdi Agora'ya giriyoruz ve girdik.

0: Şimdi hani Asos diyoruz, felsefeciler diyoruz. Hani hatta sunum yaparken de dedik ki böyle felsefecilerin yönettiği.
1: Tabii Stoa deyince akla felsefe de geliyor. Yani sadece Stoa tarihte agoralara ait ya da alışverişe ait bir yer değil. Yani Stoa felsefecileri tabii hemen aklımıza düşüyor. Şimdi aslında Asos'un felsefecilerle olan muhabbeti bir parça siyasi bir taraftan da değerlendirilmeli. Yani kendi tarihi açısından da değerlendirilmeli. Bir kader belki bu felsefecilerin buraya gelmesi. Şöyle bir şey var. Mesela milattan önce 560'a şöyle bir göz attığımızda Asos'u Lidya içinde görüyoruz.
2: Kuşatma altına alıyor.
1: Yani. Hayır, almıyor. Lidya'nın Lidya krallığına bağlı. Ancak Persler Lidya'yı ortadan kaldırdıktan ya da dağıttıktan sonra diyelim.
2: Hermoge.
1: Bunlar kendilerine bir satraplık elde ediyorlar.
2: Evet.
1: Yani işte bu satraplık bir parça bağımsızlık da getiriyor aslında onlara. Fena bir durumda değil. Hellaspontos Frigyası diye bir satraplık var. Hatta bunlar mesela gene milattan önce 477 ile 401 arasına baktığımız zaman Attik Delos Deniz Birliği, yani Yunan Deniz Birliği'nin içinde de yer alıyorlar. Bu deniz birliği aslında 300'e yakın kentin şehir devletin meydana getirdiği büyük bir birlik, güç.
2: Evet.
1: Kime karşı? Perslere.
2: Fakat
1: Perslerin karşısında bunların dayanması çok zor.
2: Evet.
1: Persler bu deniz birliğini de dağıtıyor bir şekilde. Onun da hikayesi uzundur. Biz kısa keselim. Böyle işte çalkantılı bir siyasi uzun dönemden sonra kendilerine yeniden bir bağımsızlık fırsatı yakalıyorlar. Çünkü Ario Barzanes diye bir vali, gene bir satrap, Frigya satrapı, ayaklanıyor Perslere karşı. Onu da destekleyen çok zengin biri var. Her türlü desteği veriyor. Yani banker bu adam. Ya da sarraf mı diyelim, ya da işte büyük bir tüccar. O da Ebulus. Ebulus işte Asos. İşte bu Ario Barzanes ile Ebulus arasındaki ilişki aslında iyi bir sonuç veriyor. Buna göre Persler kuşatmayı başaramıyorlar. Yani Asos'tan çekilmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Ebulus Asos'un yöneticisi oluyor. Şimdi felsefe meselesi bundan sonra başlıyor aslında. Yani tam işte kader ağlarını örüyor derler ya. Ebulus aslında çok uzun süre yöneticilik yapmıyor. Fakat sağlığında kendisine bir yardımcı ediniyor. Bu yardımcısı da en güvendiği, en sevdiği kölesi. Hermias işte. Bir müddet sonra Ebulus öldükten sonra Hermias, köle Hermias Asos'un yöneticisi oluyor.
0: Ve hemen yakın arkadaşı.
1: Hermias bir köle ama ilginç bir köle.
0: Evet.
1: Çünkü Ebulus bunu Atina'ya, Platon okuluna göndermiş.
2: Evet.
1: Felsefe eğitimi almış ve buraya da yönetici oluyor. Sonra ne oluyor? Biraz daha dolaşalım, dolaşırken anlatırız.
0: Hocam, çok güzel anlatıyordunuz aslında.
1: Ama daha güzel bir yere geldik.
0: Evet.
1: Şimdi buradan daha güzel anlatılabilir.
0: Evet.
1: Ege Denizi ve Lesbos'a karşı.
0: Evet.
1: Hermias'a kalmıştık.
0: Hermias'a kadar getirmiştiniz.
1: Getirdik. O yönetici oldu. Ama dedik ki Platon okulu.
0: Oraya gönderdiler
1: oraya
0: onu.
1: Ebulus gönderdi. Ölünce de işte bir felsefeci yöneticisi oldu buranın. Şimdi Hermias aslında iyi yönetici miydi, kötü yönetici miydi onu bilmiyoruz yani.
0: Evet.
1: Pek isminden hani öyle siyasi anlamda aman aman bahsedilmez. Çok fazla da galiba kalmadı yöneticilikte. Çünkü başına bir iş geldi. İşte bu gene uzun hikaye, bir Rodos kralı bunu tuzağa düşürdü. Pers kralına teslim etti. O da Pers kralı da buna işkenceyle bir kağıt imzalattı ve Asos'u tekrar Perslere bağladı hile yoluyla derler. Filan falan, yani böyle bir macerası vardır. Ama
3: Hermias'ın asıl Asos'u ön plana çıkarttığı bir hareketi vardır ki o da Aristoteles'i buraya davet etmesi. Yani milattan önce 348 yılında zannediyorum buraya çağırıyor. Çünkü Aristoteles Platon okulundan bunun arkadaşı.
4: Evet.
3: Diyor ki gel burada ders ver.
4: Evet.
3: Ondan sonra
4: hatta okul da kuruyorlar galiba. Burada.
3: Evet. Aristoteles Xenokrates'i de yanında getiriyor. O da aynı okuldan ve burada bir okul kuruyorlar. Hı hı. 3 sene boyunca da ders veriyor Aristoteles burada, Asos'ta. Belki işte bu Stoa'dan falan bahsettiğimiz zaman hani onun önünden geçmişliği de vardır.
4: Evet. Bu topraklarda yürümüşlüğü
3: bir yürümüşlüğü, bir işte anlatırken şuradan önümüzden bir geçmişliğini hissedebiliriz. Ancak işte yani o dönemin şehirleri ya da hayatı çok kolay değil. Hani bugün de kolay değil ama o zaman da pek böyle romantik hikayeler falan kurmanın bir anlamı yok. İşte Hermias tuzağa düşürülüp sonra da öldürülünce Pers kralı tarafından ve Asos da Perslere böylece geçince Aristoteles burada kendisini hiç rahat hissetmiyor. Yani burayı bırakıyor tabii, evet. 348'de.
4: Tekrar Atina'ya dönüyor galiba.
3: İlk önce şu Lezos Adası'na dönüyor.
4: En yakın mesafe olduğu için.
3: Hemen oraya atıyor kapağı. Ondan sonra Makedonya'ya gidiyor. Hı hı. Biliyorsun şeyin Büyük İskender'in hocasıdır.
4: Makedon kralı Büyük İskender'in.
3: Büyük İskender'in evet. Hocalığını yapıyor. Ondan sonra da şeye Atina'ya dönüyor zaten. Gene tabii buraya gelmesinde de en son onu da söyleyeyim. Hani uzatmayalım işi. İlk başta Aristoteles'in buraya gelmesinde de gene bir problem neden oluyor buraya gelmesine. O da şu. Platon'dan sonra oranın başına geçmeyi düşünüyor aslında.
4: Fakat müsaade etmiyorlar galiba.
3: Platon en iyi öğrencisi de Aristoteles.
4: Evet.
3: Kendisine de çok güveniyor ve nasıl olsa ben geçeceğim diyor bunun başına. Evet. Platon okulunun başına. Fakat bir bakıyor ki Platon başka birisini tayin etmiş kendi yerine.
4: Evet.
3: Gene aynı bugünkü dönemden bahsedebiliriz. O tayin ettiği filozof da, okulun başına getirdiği filozof da hiç adı duyulmayan ve hatta ondan sonra da hiçbir şey yapmayan bir filozof aslında. Ama neden onu getiriyor? Platon'un yeğeni çünkü. Evet. Yani gene böyle bir kayırma meselesi var. Aristoteles işte onun için Hermias'ın teklifini başta kabul edip buraya geliyor. Yani kader bir sürü macera.
5: Cleanthes adlı bir kişi var. Bu da Asos'ta doğmuş. Asoslu bir kişi. Kendisi Kıbrıs'ı Zenon tarafından kurulmuş olan bu stoacılık var. Bu okulunda Cleanthes'ten sonra başına geçen, yani hocasının Zenon'dan sonra bu okulun başına geçen bir kişi. Arkadaş tabii kendisi boksör. Lük yapıyor. Çünkü spor Yunanlılar tarafından kutsal sayılan bir aktivite.
4: Şu anda neredeyiz biliyor musun?
3: Aslında evet, ben lafa daldım ve şu anda nereye geldik onu bilmiyorum.
4: Agora'nın kutsal tapınak alanındayız.
3: Geldik evet, tam önünde o duvarın.
4: Hani Amerikalıların gelip de burada böyle hani arkeolojik hızlı çalışma yaptıkları zamanda buranın da böyle bir fotoğrafı var ama burayı açıkçası biraz böyle şey yapıyorlar, tahrip ediyorlar. Buranın bir

0: kutsal alan olduğunu biliyoruz ama hangi, kime ait, kime adandığını bilmiyoruz. Çok da fazla bir bilgi yok. Görmüş yani, olduğumuz alan kadar.
1: Şunu diyebilir miyiz? Şu anda kerameti kendinden kutsal bir alan içindeyiz.
0: Evet.
1: Ne olduğu belli değil ama kutsal alan.
0: Evet. Ama sohbetiniz o kadar güzel ki ben çok fazla şey öğreniyorum. Tam da sizin konunuz olduğu
1: rica
0: için.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Buna Kuzey Stoa'da başladık. Güney Stoa'da devam edelim mi?
1: Valla artık başka bir laf bulabilirsem ederim tabii.
0: Evet, yok, benim size soracaklarım var.

0: Hocam, geldik Güney Stoa'ya. Burası kod farkından dolayı karşıdaki Kuzey Stoa'dan daha katlı yapılmış. Dört katlı yapılmış ki aynı seviyede olsun diye. Karşıdaki Kuzey Stoa'nın uzunluğu 111 metreydi. Genişliği de işte 12 metre gibi bir şeydi. Şimdi bu...
1: Duvarlar güzel görünüyor.
0: Duvarlar güzel görünüyor, evet. Burası aşağıya doğru kaydığı için burada sadece sütunlar görülmüş. Evet. Bu sütunlar da dor biçiminde yapılmış. İçleri böyle oyularak yapıldığından dolayı biz buranın dor olduğunu anlıyoruz. Burada da tabii ki felsefe konuşuluyordu. Orada hani çok güzel anlattınız ya. Onun devamını burada da anlatın diyorum ben.
2: Bir 2-3 satırla daha bağlayayım istiyorum bu felsefe meselesini. Aslında yani Aristoteles meselesini bağlayayım. Büyük İskender ayrıldıktan sonra artık Makedonya'dan Atina'ya dönüyor gene. Fakat bir bakıyor, Platon ölmüş.
0: Evet.
2: Onun yerine geçtiği adam da zaten kendisi sallantıda bir adam.
0: Evet.
2: Diyor ki bu sefer tamam artık. Yani benden başka kimse kalmadı.
0: Evet.
2: Fakat biraz önce konuştuk ya, buraya hangi arkadaşını getirmişti felsefeci ders vermek için? Xenokrates.
0: Evet.
2: Bir bakıyor Platon okulunun başına Xenokrates
0: en yakın
2: şey yapıyor, bastırıyor ve o geliyor. Ve Aristoteles için bir hayal kırıklığı da. Sonra Likeon'da, Atina'da bir kendisine bir okul açıyor. Ve hayatını orada devam ediyor.
0: Platon bu okullarında hep öğrenci olarak kalıyor yani.
2: Evet, akademiya işte bir türlü Aristoteles'e kısmet olmuyor açıkçası. Evet. Neyse, o felsefe meselesini artık kapatalım Aristoteles'in kötü kaderiyle. Buralardan biraz bahsedelim.
0: Güney Stoa'nın önündeyiz madem ki, altında çok güzel bir antik kentte konumlanmış Roma mimarisiyle yapılmış bir hamam var.
2: Evet.
0: Hamam tam tiyatroyla aşağı agora arasında sıkışmış. Onun
2: agora,
0: zaten
2: hamam
0: aşağısında.
2: Ve tiyatro çok yakın.
0: Çok yakın, evet, ama aşağı agora diye tanımlanıyor.
2: Evet.
0: 1883'lü yıllarda işte o Amerikalı arkeologların yapmış olduğu kazı sırasında çok güzel bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Ama sonra araya zaman giriyor, üstüne toprak örtülüyor, makiler bitiyor. Roma hamamının duvarı çok güzel bir şekilde günümüze kadar geliyor. Çıkan bir kitabede Lolya Antiokles'in bu hamamı yaptığı ...na dair bir kayıt buluyoruz.
2: O kimse?
0: Yani herhalde Romalı birisi. Evet, kitabı.
2: Bir daha söyle bakayım.
0: Lolya Antiokres. Bunu da kazı başkanımız Sayın Nurettin Arslan'ın kitabında... ...çok güzel bir kitabı var burasıyla ilgili. Evet. Omer kitabevinden çıkan.
2: Evet, Assos kitabından.
0: Assos kitabından. Orada çok güzel resmedildiğini de görüyoruz bunu.
2: Evet.
0: Geriye ne kalıyor? Bu Lefterion.
2: Proletaryonumuz var.
0: Ve tiyatro. Tiyatroda da ben anlatacağım artık, değil mi?
2: Tiyatrocu olarak tabii, her defasında olduğu gibi.
0: Bunu söylememe gerek yok yani.

0: Hocam, bir antik kentte beni en mutlu yerlerden birindeyiz. Gerçi en mutlu eden yer denince bir tane olması gerekiyor değil mi? O da tiyatro.
1: Ya hocam,
0: tipik Yunan tiyatrosu. Sırtını yamaca dayamış sağlamlığından dolayı. Sahnenin ortasında kısık sesle bile konuşsanız o kadar güzel bir akustiği var ki buradan her fısıltınız çok rahat bir şekilde seyirciye ulaşıyor. Önü açık. O dönemde tabii ki ışıklandırma falan yok. Ama sahnenin kurulduğu yer özellikle böyle gün batımları, gün doğumlarında falan deniz doğal bir dekor elde ediliyor. Masmavi Ege Denizi var ve karşıda sizin adanız
2: Lesbos.
0: Lesbos yani Midilli
3: Adası.
0: Safon'un adası. 4.000 ya da 5.000 kişilik bir kapasitesi var. Yunan tiyatrosu olarak Yunan mimarisinde çok güzel bir şekilde inşa ediliyor. 1-2-3 bloktan oluşuyor.
2: Evet.
0: İki tane seyircilerin girmiş olduğu kapı var. Bir tanesi konukların bulunduğu kapı yani doğu tarafında. Bir de batı tarafından aşağı Agora'dan gelen bir yol var. Roma Hamamı'nın önünden gelen bir yol
2: biraz
0: var.
2: Biraz önce oradan geçerek geldik
0: evet,
2: buraya.
0: Evet, biz oradan geçerek
2: indik.
0: Geldik.
2: O yol limana kadar devam ediyor. O yol aslında buraya indiğimiz yol limana giden bir küçük de olsa bir sokak gibi de olsa bir ticaret yolu aslında.
0: Evet.
2: Develerle oradan taşırlarmış limana.
0: Yukarıya.
2: Meşe palamutu.
0: Evet.
2: Evet çok para ediyor o
0: evet.
2: Zamanlar.
0: Bir de tiyatronun gerçi bunu Nurettin Hoca anlatmıştı. Gazı Başkanı Nurettin Hoca. Tiyatrolarda o
2: Nurettin
0: dönemlerde
2: Aslan.
0: Nurettin Aslan. O dönemlerde loncalar var. Bir takım ticari loncalar var. Demirciler, işte ahşap işçileri,
2: dericiler.
0: Mermerciler, dericiler. Bunların oturdukları bölümlerde kendilerine ait yazıtları var.
2: Daha önceki tiyatrolarda da hep bunları görmüştük aslında.
0: Evet, evet. Ama buralarda çok daha belirgin
2: görüyoruz.
0: Onlara
2: ayrılan yerler üzerine kazınarak yazılmış.
0: Evet.
2: Bu belki şimdi gene bizim stadyumlarda kombine bilet almak. Gibi.
0: Bir takım derneklere falan veriyorlar.
2: Şirketlerin, yani. Derneklerin kombine bilet almaları gibi bir şey. Ve aynı zamanda burada işte o kesimler ya da toplumsal iş alanları da demek ki toplu halde gidiyorlar ve geliyorlar.
0: Statünüze göre oturuyorlar.
2: Statüye göre oturtuyorlar.
0: Ondan sonra Roma dönemine geçişte bir takım tahribatlar oluyor. Ön sıraları kaldırıyorlar.
2: Evet.
0: Buraya korkuluklar yapıyorlar. Şurada karşımızda da belirgin çok bir şekilde.
2: Şimdi milattan önce 3. ve 4. yüzyıllarda
0: tarih
2: ya da 4. ve 3. yüzyıllarda yapıldığı söyleniyor buranın.
0: Evet.
2: Ama dediğin gibi Roma döneminde pek de artık o helenistik tiyatro görünümünde değil.
0: Evet.
2: Yani birçok şey
0: o
2: bozuluyor.
0: O sanatsal estetiğini kaybediyor bence.
2: Elbette çünkü sanat yapılmıyor,
0: yapılmıyor
2: artık genellikle. Dediğim gibi
0: daha çok gösteriye yöneliyor. Tabii şehirle birlikte üstü kapanıyor, bir takım tahribata uğruyor. İlk 1881 yılında Amerikalı arkeologlar burayı açıyorlar.
2: Öyleymiş.
0: Onlar daha çok bir harfiyat çalışması gibi yapıyorlar. Tam anlamıyla açmıyorlar.
2: İşte o harfiyat şuradan kaynaklanıyor. Yukarıdan yapılan bütün o kazılar
0: evet.
2: Toprağı buraya doldurmuş.
0: Evet, evet.
2: Sonra tekrar burayı açmak zorunda kalmışlar. Ama mesela o biraz önce senin işaret ettiğin yerler ilginç. Onları gidip bir yakından görelim. Bu duvarlar elbette Helenistik tiyatroda yok.
0: Yok, evet. Onlar bu sıraya kadar geliyorlar.
2: Tabii o buraya
0: sıfıra kadar geliyor.
2: Bakın orada kesmişler
0: evet.
2: Birinci sırayı.
0: Tıraşlamışlar.
2: Tıraşlamışlar
0: öyle.
2: Ve bu duvarları koymuşlar ki
0: korunaklı olsun diye.
2: Vahşi hayvanlar seyircilere saldırmasın.
0: Ya da sinirlenen gladyatörler buradan birinin kellesini götürürsün
2: ya da
0: diye.
2: Tam tersi. Yani bir gladyatöre sinirlenen birileri de
0: taraftan.
2: Buralara çok kolay giremesin falan diye. Hakikaten estetik
0: 1-2 3 4 5 tane de ara yolu var. En dipleri
2: evet.
0: Saymazsak bu ara yollardan da işte bu bir takım sözünü ettiğimiz o ticari longaya mensup insanların yerlerine bu ara yollardan geçiliyormuş hocam.
2: Tabii bu tiyatronun birçok yeri orijinal hali değil.
0: Evet.
2: Evet şunları görüyorum. Bu sıra orijinal sıralar, taşlar. Fakat İki tarafa baktığım zaman oralarda taşların nitelikleri değişiyor,
0: evet.
2: Kaliteleri değişiyor.
0: Belli ki çok yakın tarihte
2: yakın
0: yapılmışlar.
2: Ümit Serdaroğlu'nun şeyiymiş
0: döneminde.
2: Bu.

0: restorasyonu, orkestra dediğimiz şu alan, tiyatronun alanı Helenistik dönemde daha küçük.
1: Evet.
0: Tabii Roma dönemi gene bu gösterilere sahne olduğu
1: tamamen
0: için.
1: Tamamen kapatılıyor.
0: Şey yapıyorlar, genişletiyorlar.
1: Evet, bir arkaya doğru.
0: Evet, iki katlı bir sahne daha önceden ilave edilmiş ama daha sonra da bu orkestra genişletilmiş.
1: Nurettin hocamızın, yani kazı başkanımızın şöyle bir şeyi vardı. İlk olma özelliğini taşıyan. Burada ön tarafta sahnenin arkasında yapılan kazı açmalarında buraya ait vazolar ve vazoların üstündeki haklısın. Şekiller, tarihlendirmeler aslında buranın Batı Anadolu'daki ilk sayılabilecek tiyatrolarından birine
0: evet öyle demişti.
1: Denk ve geldiğini söyledi.
0: Formu üzerinde de, biçimi üzerinde de bir şey söyledi.
1: Evet, atnalı biçiminde yapılmış.
0: Bu kadar iki ucu kapalı bir tiyatroya çok az rastlanır dedi. Hatta burada bir tek vardır dedi.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Yamaca dayanıyor, sırtını böyle evet. Güvenli bir yere veriyor. O yamaca dayamak sadece sırt güvenliğinden değil, yani toprak kaymasından dolayı değil. Aynı zamanda o hani en önemli şey akustik. Akustik çok önemli.
0: Doğru. Bu tiyatronun da yine Hristiyanlıkla ilgili bir hikayesi var. Her ne kadar yarı efsane, yarı işte yakıştırma gibi duruyorsa da o hikaye, bir gerçek payının da olabileceğini düşünürüz yani.
1: Hangisi hocam?
0: Soyunma odalarına doğru gidip
1: evet, doğru. Soyunma odalarına doğru bir gidelim bakalım.

0: tiyatrodan beni öyle bir çıkarttınız ki anlatacağınızı gerçekten çok merak ediyorum.
1: Yo, dediğim gibi yani yarı gerçek yarı üstüne ilave edilmiş efsanelerle ilgili bir durumdan bahsediyorum.
0: Burasıyla ilgili bir efsane.
1: Şu yolla ilgili bir şey var. Bu yol işte limana inen yol biliyorsun.
0: Antik herhalde.
1: Evet, milattan sonra 56-57 gibi yani 1. yüzyılda buraya bir misyoner geliyor. Daha doğrusu buraya değil, Aleksandria Troya'ya geliyor. Aziz Paul ya da
0: din misyoneri
1: Paulos,
0: değil mi?
1: Paulos tabii. İşte Hristiyanlığı yaymak için. Ve orada faaliyetlerini tamamlıyor. Sonra diyor ki arkadaşlarına, birlikte geldiği arkadaşlara, ben diyor şimdi Assos'a geçiyorum. Siz de sonra limanda beni bekleyin, Assos limanında.
0: Beni buradan alın.
1: Beni buradan alın diyor. Nitekim işte burada bir müddet geçiriyor. Sonra denir ki işte bu limana giden eski çağ yolu, antik yol, buradan Aziz Paul son defa geçti ve Midilli'ye ulaştı. Midilli'den de tabii ki deniz yoluyla Roma'ya gitti ve bu onun son yolculuğuydu. Aziz Paul'ün böyle bir burayla ilgili bir hikayesi var. Fakat şunu da belirtmek lazım tabii. Burada mesela ilk Bizans kiliselerini biz genellikle milattan sonra 5. 6. yüzyıllarda evet. görüyoruz. Patlama o zaman oluyor. Evet. Fakat Aziz Paul'ün buraya gelişi milattan sonra 1. yüzyıl. Yani demek ki çok başarılı olamamış. Evet. Ama böyle buradan son yolculuk gibi bir hikayesi de asla sahip
0: son
1: kalmış.
0: Son yolculuğumuz
1: yani.
0: Olmasın ama değil mi? Aziz Paul'ü yad edelim
1: yani
0: şimdi.
1: Umarım öyle olmaz.

0: Şimdi alandan içeri girdik.
1: Evet.
0: Önce sizi bir tanıyalım mı? Kimsiniz siz?
1: Ben Gözde Yılmaz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisiyim. Dördüncü sınıf oldum bu sene. 3 yıldır Asos kazılarında çalışıyorum.
0: Harika.
1: Staj gibi diyebiliriz.
0: Evet. Mezun olduktan sonra da devam edeceğim.
1: Tabii
0: herhalde.
1: Akademik olarak devam etmek istiyorum tabii, olursa inşallah.
0: Şimdi böyle bir alandan içeri girdik. Bu evet. Alan daha henüz yeni kazılan ve yeni keşfedilen.
1: Geçen yıl kazılarına başladığımız ve henüz bu aşamaya geldik.
0: Bilimsel olarak da daha

0: net isminin konmadığı bir
1: henüz konmadı
0: alan, değil mi?
1: Evet.
0: Ne olması düşünülüyor böyle bölümlerde?
1: Buraya biz henüz belli olmadığı için Agora'nın aşağı kısmında kaldığı için ve büyük bir yapı olduğu için aşağı Agora büyük yapı dedik.
0: Hı hı. Ve biz şimdi kentin hangi bölgesindeyiz? İsterseniz yön de belirleyelim.

0: içine girebiliyoruz değil mi?
1: Tabii ki.
0: Böyle aradaki taşları hangi şeye ait olduğu, döneme ait olduğu, hangi katmana ait olduğu belirli.
1: Burası şu an erken Bizans dönemi.
0: Evet.
1: Tarihleniyor. Zaten duvarların arasında işte kiremitler, düzensiz taşlar. Şurada mesela görüyorsunuz arada bir kesme taş var.
0: Kabartma var.
1: Triglif diyoruz ona. O başka bir yapıdan alınıp Bizans döneminde bu duvarın içine Devşirme taş olarak. Kullanılmış. Bir taş. Bizans döneminde böyle
0: peki,
1: zaten.
0: Peki cimnazyum olduğunu farz edelim.
1: Hı hı.
0: Şu aradaki duvarlar o zaman tamamıyla kalkmış olması gerekiyor değil mi?
1: Bu duvar, şu duvar daha sonra yapılmış konutun duvarları. Hı. Şurada gördüğünüz duvarlar alttaki yapıya, yani cimnazyum olabilecek yapıya ait duvarlar.
0: Şimdi buradan 3'e geçebiliriz. 3'te sanki böyle bir kanal var değil mi?
1: Evet.
0: Bu yol olabilir mi bu?
1: Burada bu sene kazıldı burası da. Bu gördüğünüz gibi burası taşlık bir alandı geçen yıl çalışmalarımızda.
0: Evet.
1: Bu sene kazdık ve buradan sıvı depolama kapları çıktı.
0: Sıvı depolama.
1: Depolama alanında
0: anladım,
1: olabilir.
0: Anladım.
1: Diyeceğiz bugün.
0: Mozaiği burada mı bulmayı şey yapıyorsunuz?
1: Şöyle bir şey.
0: Hesaplıyorsunuz.
1: Yan tarafta bir mozaik var, onu anlatacağım evet. Aslında size.
0: Evet.
1: Yakın bir yerde ama onun devamı olabilecek bir mozaik olamaz. Yani farklı bir mozaik olabilir.
0: Taban mozaiği değil mi bu?
1: Taban mozaiği. Onu nereden anladık? Dünkü eleme sonuçlarında toprağı eliyoruz biliyorsunuz. Mozaik parçaları, sıva parçaları gelmeye başladı. Küçük taşlar.
0: Evet.
1: Mermer, kireç taşından oluşan. Bunun sonucunda gelebilme ihtimali olduğunu düşünüyoruz ama çıkmayabilir. Yani şu an gördüğünüz gibi çok belirgin bir şey yok. Burada bir devrimli sütun parçası var.
0: Evet. Burayı böyle çok korunaklı yapmışsınız. Evet. Etrafı dikenli tellerle. Muşambanın üzerine bir plaka örtmüşsünüz. Hiçbir şekilde oradan görüntü alamıyoruz.
1: Alamıyorsunuz.
0: Orada ne var? Bunu yapma amacınız nedir?
1: Orada geçen yılki çalışmalarımızda M.Ö. 3. yüzyılda tarihlenen Helenistik dönemi. Yani aşağıdaki yapının zemini olabilecek çok güzel bir mozaik çıktı.
0: Evet. Biz bunu görebileceğiz mi?
1: Sizin arşivimizde
0: var ya da ASOS'un kazı sayfasında internet.
1: Sayfamızda da görebilirsiniz. Oradan
0: görebiliriz.
1: Güncel olarak paylaşıyoruz çalışmalarımızda.
0: Tamam.
1: Arşivden de fotoğraf alabilirsiniz.
0: O ne kadar kapalı kalacak?
1: O şu an için kapalı. Bu alanda biraz daha biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuzeye doğru devam eden bir mozaik o.
0: Evet.
1: Hocamız devamını açmaya karar verdiği anda onu açıp devamını kazacağız. Tabii buradan başlayacağız. İçinde bir de onun koruyucu kumları var.
0: Koruyucu kumlar da var. Merak ettiğim için soruyorum. Toprak her zaman daha iyi saklar değil mi?
1: Evet, açtığımız zaman tabii ki bütün yağmura, rüzgara, kara her şeyi açık bırakıyoruz.
0: Tabiata maruz kalıyor.
1: Bozulmasına sebep oluyor.
0: O zaman şimdi şöyle yapalım. Geldiğimiz yerden çıkalım. Bir de yapının dış cephesine bakalım.

0: açmasını yaptığınız büyük yapının dışına çıktık. Andezit taşlardan döşeli bir yol var.
1: Evet, aynı şekilde yapının dış duvarlarını da görüyoruz. Yine evet, andezit kesme bloklardan oluşan. Yani bu bizim ana yapımız.
0: Ana yapımız.
1: Evet. Üzerine daha sonra başka konutlar yapılmış daha geç dönemlerde.
0: Bir de mozaiklerle ilgili çok önemli bir şey söyleyecektiniz bize.
1: Evet, mozaiğimiz bizim geçen yıl bulduğumuz mozaiğimiz M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen ama günümüze kadar en iyi korunmuş mozaik.
0: Troas bölgesinde mi? Yoksa bütün Batı Anadolu'da mı? O tarih içindeki mi?
1: O tarih içindeki. Yani M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenip koruna gelmiş. En koruna gelmiş mozaik. Bizim için en güzeli bir mozaiğimiz var.
0: Evet, bir de siz bulduğunuz için herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ben buradayken benim açma sınırlarım da çıktı. Sonra okul açılınca ben okuluma döndüğümde o arkadaşım devam etti.
0: Harika. Peki, yani gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok bilgilendik. Bizi misafir ettiniz.
1: İnşallah daha sonra ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz, birlikte oluruz yeni yapılarımızla.
0: Siz açın, biz mutlaka geliriz.
1: Biz açmaya devam edeceğiz, sizi de bekleriz.
0: Teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: proleteryon. Yani kent meclisi.
1: Evet.
0: İşte bütün önemli kararların alındığı, yönetim kademesinin tartıştığı yer. O kurulduğu dönemde de sadece batıdan giriliyormuş. Çünkü batı buradan agoraya açılıyormuş. Yine hocanın yazmış olduğu...

0: Bu kitapta Nurettin Aslan'ın, yani Gazi Başkanı'nın 18 Mart Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Aslan'ın yazmış olduğu kitapta 1, 2, 3 cephesi de kapalı. Bir tek önü açık. İçeride 4 sütun var. Sütunlar çatıyı taşıyabilecek ağırlıkta olan sütunlar. Ama bir tanesi yok. Şu anda içeride 1, 2, 3 sütun var. Bir tanesi devrilmiş olarak yatıyor. İçeride demir bir kararların konuşulduğu yerler ve içerideki meclis üyelerinin de ahşaplara oturdu.
1: Burası biraz diğerlerine göre farklı.
0: Bana küçük gibi geldi.
1: Hem küçük hem de bir basamak sistemi yok burada.
0: Yok, evet, sadece şuradan düz giriyorsunuz.
1: Galiba yine işte kayıtlarda belirtildiğine göre tahta sıralar konuluyormuş ahşap buraya. Ve o ahşap sıralarda herhalde bir demirin üzerine oturtuluyor filan. Yani bir portatif tribün görüntüsünde bir şey. Bazı duvarlarda da
0: heykel kaideleri var.
1: Heykel kaideleri değil. O şeylerin sıraların oturtulduğu izleri işte bir iki tanesinde görebiliyoruz.
0: Görülüyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yine ana kayaya oyularak yapılmış. Andezit taş kullanılmış.
1: Evet, yerde zaten bir doğal bir kaya üzerine kurulmuş bir yer. Şimdi burada bir takım böyle manasız detaylar var. Mesela şu köşede çirkin görünümlü bir duvar var.
0: Sanki
1: köşeden
0: onun üstünde
1: çıkmış
0: bir şey varmış gibi, değil mi?
1: Evet. O duvar dört tarafa da yapılmış.
0: Sonradan yapılmış ama o eklektik
1: bir şey. Bizans döneminde eklenmiş onlar. Çatıyı taşıyabilmesi için böyle işte çok hani
0: uyduruk,
1: kötü müteahhit işi bir şey yapmışlar. Destek yapmışlar. Diğer taraftan senin söylediğin heykeller var.
0: Evet, heykel kaidelerinin altında.
1: Bazı kaideleri görüyoruz. Onlara hani altında yazılar var.
0: Evet.
1: Bakarız ama çok fazla işte
0: kentin doğusunda,
1: hani manzaranın dışında çok fazla konuşacak da bir şey yok aslında.
0: Önünden şöyle bir yol iniyor. Herhalde antik limana inen bir yol var.
1: Hem antik limana inen yol var. Onu iyi söyledin. Şuradan merdivenden gelen bir
0: yukarıdan
1: bir
0: gelen
1: yol. Evet.
0: Bir yol.
1: Merdivenle insanlar oradan iniyorlar. Bu rütayonun önünden geçiyorlar ve bu yolu işte limana bağlayan bir şey yapıyor.
0: Evet.
1: Bağlantı kuruyor yani.
0: Fazla da bir veri yok yani.
1: Etrafında çok fazla yapılaşma olmuş Bizans'a doğru.
0: Evet.
1: Hatta
0: zaten bunun hemen yan tarafı.
1: Diğer tarafta konutları görüyoruz.
0: Evet,
1: temeller
0: Bizans'ın yerleşkesini
1: açık
0: görüyoruz.
2: Mehremkale'ye gömerim ümitlerimi, hayallerimi, nefesimi. Bedenimle birlikte, batan güneşin peşinde tüm hayallerimi başka bir antik kente doğru yönlendiririm. Assos'a veda ederken.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi dört yarışmacımız bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Melisa Hanım, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyalım mı?
2: Tabii. Ben Melisa Yüksel. Spor koçluğu yapıyorum. Bireylerin zinde değişimi için onlara koçluk yapıyorum. Kickboks ve pilates özel dersler veriyorum. Aynı zamanda sosyal medyada influencer olarak üstlendiğim bir görevim var. Influencerlık yapıyorum.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Tekrar,
2: hoş bulduk.
0: Tabii güçlü rakipleriniz var. Seray Hanım bir final gördü. 5000 lira para kazandı. Nuhat 3 final gördü. Ki en son dün finalde bizimle birlikteydi. Toplam 11 bin lira kazandı. İkisi 5'er bin lira finalde doğru cevap bilerek.
3: Ben henüz Elif Hanım, finale kalamadım.
0: Bu yarışın içerisinde ama henüz final görmedi.
3: Evet.
0: Bugün acaba
3: yani
0: nasıl olur Elif Hanım?
3: Gönülde yatıyor tabii ki galibiyet. Ama şeylenmek. Ama buraya gelmişken de tabii ki insan istiyor.
1: Ben hissediyorum ya, zaten girmeden de söyledim ona, bugünkü favorim gönlümden geçen sizsiniz. Çok öyle hissediyorum. Elif Hanım'ı çıkacak gibi hissediyorum. Bakalım nasıl olacak.
0: Bir, bir numarayı da almışsınız zaten Elif Hanım'ı.
3: Herkes sonra hemen... istiyor, umarım olur bugün.
0: Peki bakalım nasıl bir yarışma bizi bekliyor. Dün gerçekten büyük bir çekişme vardı Seray Hanım ve Nuhat arasında. Bugün Melisa Hanım da aramıza katıldı. Formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez sorular 2000 puan değerinde olacak. Üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. Final sorumuz 5000 lira para ödülü için tabii ki en fazla puan alan yarışmacımızla finalde olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Sizin sorunuz yoksa başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: O halde cevap soruda başlıyor.
4: Cevap soruda, cevap.
0: Güne yine bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Hayvanlar alemiyle başlıyoruz bugünkü yarışmamıza. Denizi olan tüm dünya topraklarında yaşayabilen özelliklere sahip bir kuştur. Çöllerde ve kutuplarda rastlanmazlar. Türlerine göre 80 santimden 21 santime kadar boyları bulunan, sivri ve uzun kanatları olan, yüzme ve uçma yeteneği gelişmiş perde ayaklı bir kuş türüdür. Genellikle toplu halde deniz kıyısı olan yerlerde yaşarlar. Kafa bölgesindeki tüyler kışın beyazlaşırken yazın daha da koyulaşır. Tüylerin rengi beyaz, siyah ya da kül rengindedir. Sorumuz gelsin. Denizi olan tüm dünya topraklarında yaşayabilen, tüyleri genellikle beyaz olan kuşun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle İstanbul'da deniz kıyısında sürekli olarak karşılaşırız kuşlarla. Melisa Hanım, süremiz sona erdi. Son anda kalemi kaldırdınız. Buyurun cevapları rica edeyim lütfen. Elif Hanım.
1: Martı.
0: Nuhat.
2: Martı.
0: Seray Hanım.
3: Martı.
0: Ve Melisa Hanım.
4: Baykuş. Beyaz renkli perdeli baykuşlar geldi gözümün önüne bir anda. O yüzden baykuş yazdım. Demek ki ben sahilde baykuşları görüyorum.
0: Yok, güzel yapmışsınız yalnız baykuşu.
4: Resim güzel olmuş mu?
0: Evet, resminiz bayağı güzelmiş.
4: Teşekkür ederim. Bol bol bugün resim çizeceğim. Baykuş.
0: Peki, baykuş dediniz. Cevabı görelim. Doğru cevap martı olacaktı. Böylelikle Melisa Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımıza puanları veriyoruz. İkinci soru.

Sorumuza geçiyoruz şimdi. Bakalım ne bekliyor bizi. 90'lı yıllara götüreceğim şimdi sizi. 90'lı yıllarda fırtınalar estiren bir Türk dizisidir. Karikatürist Özden Öğrük'ün 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizdiği karakterden bir dizi film doğmuştu. Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu dizi toplamda 4 sezon ekranlarda yer aldı. 8 Temmuz 1996 yılında başlayan proje 2001 yılına kadar devam etti. Lise öğrencisi rolünde oynayan Yonca Evcimik ve arkadaşlarının neşeli maceralarını ekrana taşıyan 70 bölümlük dizide ayrıca Cenk Torun, Sinan Benger, Selma Sonat, Ayten Uncuoğlu, Dolunay Soyser gibi ünlü oyuncular da yer almıştı. Sorumuz gelsin. Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Türk dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Elif Hanım.
1: Çılgın Bediş.
0: Nuhat.
2: Televizyonla dizilerle pek aram yoktur. Hele de 90'larda olunca daha da olmuyor. Ama ben günümüz dizilerin isimlerinden bir şey çıkarmaya çalıştım. Lise defteri yazdım. Öyle.
0: Tabii sen 2000 doğumlu olduğu için evet. Arada bir...
2: Kuşak farkı var biraz.
0: Kuşak farkı çok fazla. Seray Hanım.
1: Çılgın Bediş.
0: Melisa Hanım.
3: Çılgın Bediş.
0: 3 Çılgın Bediş ve tabii jenerasyon farkı nedeniyle onun da mazereti var diyelim. Lise defteri yazan Nuhat. Acaba doğru cevap ne? Çılgın Bediş doğru cevap olacaktı ve Yonca Evcimik şarkılarıyla da değil, aynı zamanda bu diziyle de özellikle evet, çocukların evet. Çok fazla sevdiği bir sanatçı olmuştu. Nuhat'a puan veremiyoruz ama daha önümüzde çok fazla soru var. İşte yeni sorumuz geliyor.

Şef Ersin'den bir köfte tarifi dinleyeceksiniz şimdi. Ve tabii ki bu köfteyi de sizler bulacaksınız. 500 gram kıyma, büyük bir baş soğan, bir çay bardağı pirinç gerekiyor bu köfteyi yapmak için. 3 tane yumurta, karabiber, 4-5 yemek kaşığı un ya da galeta unu, tuz ve sıvı yağ gerekmekte aynı zamanda. Kıymanın yarısını soğan içerisine alın ve suyunu salıp çekene kadar aynı zamanda kavurmak gerekiyor. Pişen kıymaları soğumaya bıraktıktan sonra bir tavada zeytinyağıyla soğanları yumuşayana kadar kavurun. Geniş bir kasede hepsini bir araya getirip yoğurun. Yassı köfteler yapın ve önce un ve galeta unu karışımına, sonra yumurtayı batırıp kızgın yağda kızartın. Sorumuz gelsin. Malzemeleri ve tarifi verilen bu köfteye ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: çok bildiğimiz bir söz vardır. Bilmiyorum duydunuz mu siz de ama genellikle hani bu tür yemek programlarında da çok fazla söylenir. İşte bir yemeğin ismi ne kadar tuhafsa o yemek o kadar lezzetlidir diye. Tabii bizim Osmanlı'dan kalan mutfakta çok farklı farklı isimli yemekler de vardır. İşte karnıyarık vardır, hünkâr beğendi vardır. Bu da onlardan bir tanesi olarak aslında karnıyarık gibi
1: evet. İlginç
0: isme sahip olan yemeklerden birisidir. Buyurun cevabınızı rica edeyim. Elif Hanım.
1: Kadın budu köfte. Pirinç dediğiniz için bunu direkt aklı o geldi.
0: Aklı o geldi. Nuhat?
2: Yemek konusunda da pek hakim olmadığım için İzmir köftesi dedim. Ben köfteyi görünce yine Bursa'dan, İnegöl'den bir şey gelir mi dedim Seray Hanım'a özel ama bu sefer Bursa'ya çok uğramadık.
1: Hiç uğramadık hatta.
0: Zaten o yüzden o taraftan.

0: Yine gölden gelmediği için soru işaretini koymuş.
1: Ben yemek yemeyi de yemek yapmayı da çok severim. Bu da zaten Elif Hanım doğru cevap verdi bence. Ama en son çok kötü, yani bir yerde çok kötü yedim. Kadın, çok kötü bir kadın budu köfteydi. Ben psikolojik olarak unutmuşum tamamen adını ondan sonra. Aklıma gelmedi.
0: Sizin yemek hafızanızda kadın
1: silinmiş
0: budu yok mu?
1: O en kötü yediğim kadın budu köfteden sonra silinmiş bence.
0: Tamamen ortadan kalkmış. Evet. Peki Melisa Hanım?
2: Ben yemek yemeyi çok severim ama yemek yapmakla aram pek yok maalesef. Yani aklıma ilk hani sürekli de dışarıda yemek yediğimiz için çok yoğun çalıştığımdan dolayı menülerde gözümün önüne gelen köfte bu oluyor. Kasap köfte.
0: Kasap köfte olarak cevap verdiniz. Peki doğru cevap ne acaba? Hep birlikte görüyoruz şimdi. Kadın budu köfte olacaktı. Doğru cevap bu ve Elif Hanım'ı alkışlıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Yani burada üç tane hanımefendi var. Seray Hanım, Melisa Hanım. Ben aslında hemen anında kadın budu yazarlar. Nuat'ta yine bir şüphem vardı. Çünkü daha önceden test ettik. Evet. Mutfakta iyi değilim. İşte yemek yapmam. Yemekle de aram iyi değil demişti ama... Seray Hanım ve Melisa Hanım puan alamadılar. Tebrik ediyoruz.
3: Teşekkür
0: Şu anda
3: ederim.
0: Birinci sıradasınız.
3: Sağ olun.
0: Elif Hanım ve yeni sorumuz geliyor şimdi.

Harran Ovası yeni sorumuzun konu başlığı. Harran Ovası en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Ortalama 375 metre yüksekliğindedir. Dünyanın ilk bilim merkezi olduğu rivayet edilir. Harran Harabeleri, Mezopotamya devletleri zamanında kurulmuş ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Harran Üniversitesi'nin kalıntılarıdır. Harran'a her yağmur yağdığında etrafı gül kokusu sardığına inanılır. Rivayete göre bunun nedeni Ulu Cami'nin harcında gül suyunun kullanılmış olmasıdır. Her yağmurda ıslanan harç etrafa gül kokusu yaymaktadır. Sorumuz gelsin. Harran Ovası hangi bölgemizde yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Etabı ümit ediyorum ki 4'te 4 doğru cevapla bitiririz. Çok şüpheli bir gözle bakıyor şu anda yarışmacılarımız. Herhalde cevaplarından pek emin değiller mi bilmiyorum ama görelim cevaplarınızı. Elif Hanım.
1: Güneydoğu Anadolu diyeceğim.
0: Güneydoğu Anadolu. Nerede?
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa diyorsunuz. Nuhat?
2: Yani Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa.
0: Seray Hanım?
3: Güneydoğu Anadolu bölgesi dedim.
0: Ve Melisa Hanım?
4: Güneydoğu Anadolu bölgesi.
0: Dördünüz de aynı cevabı yazmışsınız. Neden peki gözlerinizde bir şüphe var? Emin
1: İnsan
0: mi değilsiniz?
1: Bildiklerinden emin de olamıyor çünkü o heyecandan bir şey. Çok emin olsam bile eminim diyemiyorum.
0: Ya da benim yaklaşımım mı sizi şüpheye düşürüyor biraz?
4: Evet, sizin yaklaşımınız zaten böyle bir baktığım anda direkt acaba.
0: Acaba.
4: Acaba oluyorum. Ama peki. Köfteden sonra artık ben şey oldum, bir emin, kendime güvenim gitti.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi olacaktı. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Beni mahcup etmediğiniz için. Çünkü 4'te 4 doğru cevap bekliyordum. Şanlıurfa'da tabii ki Haran Obası. Ve puan durumuna bakalım şimdi ilk etabı bitirdiğimizde. Elif Hanım az önce tek başına doğru cevap vermişti. 2950 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 950 puanla ikinci sırada. Nuhat 3 finalde bizimle birlikteydi, 600 puan. Ve Melisa Hanım da bugün bizimle birlikte olmaya başladı. 600 puan şu anda, geride kalan 4 soruda topladınız. Ama önümüzde 8 soru var ve işte yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabı başlıyor. Yarışmamızda artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Gulliver'in gezileri konu başlığımız. Gulliver'in gezileri İrlanda kökenli İngiliz yazar Jonathan Swift'in 1726 yılında tamamladığı hiciv türündeki romandır. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıra dışı, olağanüstü öykülerin ele alındığı kitap 4 bölümden oluşmaktadır. Swift bu romanında hem insan doğasını hem de gezi yazılarını hicveder. Türk edebiyatında 100 temel eser arasında yer almaktadır. Gulliver'in gezdiği yerler ve başından geçenler yoluyla 18. yüzyıl İngiltere'sini, Avrupalı ve Avrupalı bakış açısını semboller yoluyla anlatmakta ve yermektedir. Romanda anlatılan ilk yolculuk cüceler ülkesine, ikincisi devler ülkesine, üçüncüsü bilim adamlarının yaşadığı uçan adayadır. Sorumuz gelsin. Romanın baş kahramanı Lemuel Gulliver'in mesleği nedir? Süreniz başladı.

0: Herhalde hepimizin bildiği bir roman değil mi? Filmleri çok de vardı. Seren Hanım.
1: Okuduk çok küçükken okumuştum. Hiç hatırlamıyorum açıkçası.
0: Yani
1: evet, yazarını hatırlıyorum ama içeriği tamamen unutmuşum.
0: Nuhat?
2: Ben de hatırlamıyorum gerçekten. Ya ben hatta okumamış olabilirim Gülliver'in gezilerini. Okumuşsam da çok küçükken normalde yüz temel eserin küçültülmüş halleri oluyordu. Belki o halini okumuşumdur okumuşsam bile.
0: Çünkü filmini şey izlediniz mi Melisa Hanım?
3: Hayır izlemedim. Hiçbir fikrim yok.
0: Hiçbir fikriniz yok. Peki hiçbir fikriniz yok ama beni iyi dinlediğinizi ümit ediyorum. Onu da göreceğiz şimdi. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun. Elif Hanım.
4: Ben farklı şeylere dikkat ettim aslında anlattıklarınızdan. Burayı kaçırmışım. Yorum yaptım. Gezgin dedim.
0: Gezgin dediniz. Nuhat?
2: Ben doktor diyesim geldi. Çok yorum yapamadım. Kendi en azından olabileceğim meslekten bir şey çıkarayım. Doktor yazdım.
0: Tıp okuyor. Doktorluk tabii ki hayali Nuhat'ın. Aklına o geldi.
2: Aynen.
0: Seray Hanım?
1: Ben de kitabın içeriğinden yola çıkarak gezgin dedim ama orayı kaçırmışım.
0: Ve Melisa Hanım?
3: İlk soruda zaten o baykuştan sonra ve üç başarılı yarışmacıdan sonra ben direkt bittim yani. Ama yine de bu soruda anladığım, yani aklımda kalan İrlanda oldu. Bir de kuş çizmek istedim.
0: Ben mesleğini sordum, siz?
3: Ben meslek kısmını değil de ben orayı ülke olarak anladım. Onu nasıl anladım bilmiyorum. Yani meslek olarak değil de ülke sormuşsunuz gibi bir şey anladım orada.
0: Evet. O çizdiğiniz biraz saçmaladım. Ne Melisa Hanım?
3: Bu ilk soruda bilemediğim...
0: Martı mı?
3: Martı bu, evet.
0: Anladım.
3: Evet. Bunu İrlanda'ya gönderiyorum.
0: Muhtemelen herhalde daha sonraki bir cevapta da İrlanda haritasıyla karşımıza çıkacaksınız.
3: Olabilir.
0: Şu anda benim öngörüm bu. Peki. Buyurun doğru cevabı görelim o halde. Cevap soruda. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıra dışı, olağanüstü öykülerin ele alındığı kitap 4 bölümden oluşmaktadır. Cevap soruda. Doktor doğru cevap olacaktı. Nuhat'ı tebrik ediyoruz. Tek başına
2: Nerede
0: doğru
2: cevap. Şansımı burada harcamış olabilirim şu an. Bu şeyle, bu cevapla. Gerçekten duymamıştım bu arada. Tamamen öyle bir şey yazmak aklıma geldi. Öyle yazmak istedim.
0: Evet, şans Nuhat'ın yanındaydı ve şu anda birinci sırada yer alıyor. Beşinci sorumuzu geride bırakmışken altıncı sorumuza gidiyoruz. Şimdi bakalım hangi konu başlığından gelecek.

Wall-E konu başlığında neler var? 2008 yapımı 3 boyutlu animasyon filmi gelecekte insanlara nasıl bir dünyanın beklediği üzerine kurgulanmış bir animasyondur. Filmin geçtiği tarih 2805, uzay gemisinin uzaya çıktığı sene 2105'tir. Wall-E'nin kaçtığı kum fırtınasının sesini yaratırken Niagara Şelalesi'nin sesi kullanılmıştır. Wall-E, 6 dalda Oscar adayı olan animasyon filmidir. Dünya çapında 503 milyon dolar hasılata ulaşarak 2008'in en başarılı filmleri arasına girmiştir. 21. yüzyılın en iyi 100 filmi çalışmasında 29. sırada yer almıştır. Sorumuz gelsin. Wall-E'de uzay gemisinin uzaya çıktığı sene kaçtır? Süreniz başladı.

0: Son 2 saniye Melisa Hanım. Son anda tam süre dolduğu anda kaldırdınız. 2800'leri.
1: Anladım.
0: Bu filmi izlemiş miydiniz?
2: Yok. İzlemedim ben.
0: İzlemediniz. O zaman izlemediyseniz eğer...
2: İyi dinledik diyelim.
0: Filmle ilgili bir soru soramıyorum. Hiç bir fikriniz yok mu?
2: Yok, ben gerçekten yok. Filmin adını da hatta ilk defa duydum. Normalde film aslında izlemeyi severim ben. Değişik filmleri. Ama sanırım çok bilim kurguyla aram olmadığı için belki de çok duymadım ben bu filmi. Duymamıştım.
0: Yani tüketim çılgınlığını aslında bir nevi ön plana çıkartan, işte dünyanın artık yaşanamaz bir hale gelmesini insanların sağlamasının ardından Wall-E, iki tane robotun duygusal anlamda vermiş olduğu çok güzel de mesajlar da vardı. Dünyayı temizlemeye çalışan hiçbir fikriniz yok,
2: yok
0: demek
2: maalesef.
0: Ki.
1: İzleyeceğim.
0: Peki. Enteresan. Yani yakın bir tarih, çok da eski bir tarih olmamasına rağmen olabilir. Peki cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun. Elif Hanım.
1: 2105.
0: Nuhat.
2: 2105.
0: Seray Hanım.
3: 2105.
0: Ve Melisa Hanım.
4: Bu tarihte daha erken, bu tarihten daha önceki bir tarihti ama ben yine yanlış bir şey yazacaktım. Bari dedim hani duyduğum aklımda kalanı yazayım. Yanlış biliyorum.
0: 2805 yazdınız ama evet. Yanlış olduğunu düşünüyorsunuz.
4: Eminim yanlış.
0: Peki, o zaman doğru cevabı hep birlikte görelim. Cevap soruda. Filmin geçtiği tarih 2805, uzay gemisinin uzaya çıktığı sene 2105'tir. Cevap soruda. Melisa Hanım yanılmadı. Kesinlikle yanlış demişti. Evet, bana... Bir şüpheyle baktım.
4: Evet.
0: Acaba tek başına doğru cevabı bildi mi diye düşündü herhalde.
4: Ama gerçekten öyle düşün. Acaba nasıl olur ya? Doğru mu bildim acaba?
0: Evet, yanlış olduğuna eminim demiştiniz ya. O yüzden yanılmadığınızı evet. ifade ettim. Diğer 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyorlar. Tebrik ediyorum. Ve şimdi sırada 7. sorumuz var. Yavaş yavaş da artık bu etabı bitirmeye yaklaştık. Madalyalar konu başlığımızda bakalım ne var? İstiklal Madalyası, İstiklal Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır. Yasağı 29 Kasım 1920'de mecliste kabul edilmiş, 4 Nisan 1921'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 15 Mayıs 1919 tarihinden 9 Eylül 1922 tarihine kadar Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösterenlere verilmiştir. Bu madalyalar, askerlere ve sivillere, milletvekillerine, alayların sancaklarına ve kongre delegelerine verilmiştir. Kanuna göre İstiklal Madalyası sağ göğsün üzerine her gün takılabilir. Aynı kanunla Osmanlı dönemine ilişkin tüm madalya ve nişanların taşınması da yasaklanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen ilk madalyaların kurdelesi yeşildir. Daha sonra milletvekillerine yeşil, cephede bulunanlara kırmızı, cephe gerisinde çalışanlara beyaz kurdeleli madalyalar verilmiştir. Sorumuz gelsin. İstiklal Madalyası Kanunu hangi yılda mecliste kabul edilmiştir? Süreniz başladı.

0: Toplam 95.261 kişiye şu ana kadar İstiklal Madalyası verilmiş ve ilk olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında bazı milletvekillerine vermiş olduğu İstiklal Madalyaları ile başlayan o süreç günümüze kadar devam etmekte. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Elif Hanım.
1: 1920.
0: Nuhat.
2: Ben tarih diye düşünüp 4 Nisan 1921 yazdım direkt. 1920'de meclise getirildi, 21'de geçti diye hatırlıyorum. 1921.
0: 1921. Seray Hanım.
3: Ben de 26 Kasım'da konuşuldum. Öyle bir şey tarih hatırlıyorum. 1920 idi. 4 Nisan 1921 tarihini hatırlıyorum. Yürürlüğe girmesi sanırım oydu. 21 yazdım o yüzden.
0: Peki Melisa Hanım.
4: 1919'dan önceki bir tarihti ama emin olamadım. 1905.
0: 1905 yani. Olarak yazdınız.
4: Yazdım.
0: Şu anda Elif Hanım'ın 1920, Nuhat ve Seray Hanım'ın 1921, Melisa Hanım'ın da 1905 cevabını görüyorum. Peki ben ne demişim, hep birlikte görelim. Cevap soruda. Yasağı 29 Kasım 1920'de mecliste kabul edilmiş, 4 Nisan 1921'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Cevap soruda. Doğru cevap 1920 olacaktı. Çünkü mecliste hangi yıl kabul edildi diye sormuştuk. Elif Hanım'ı tebrik ediyoruz.
1: Çok mutlu oldum şu anda gerçekten.
0: Beklemiyordunuz herhalde.
1: 1920 ve 4 Nisan 1921 aklımdaydı ama biri resmi gazete, biri kabul, emin olamadım. İlk duyduğumu işaretledim. Çok mutluyum şu anda. Teşekkür ederim.
0: Biz tebrik ediyoruz tabii ki. Tek başınıza doğru cevabı bildiniz ve şimdi artık bu etabın son sorusu gelecek. 2000 puan değerindeki son sorumuz. Bakalım konu başlığımız ne?

Bir efsane Pablo Picasso, konu başlığımız. İspanyol ressam Pablo Picasso, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. Gerçek adı 23 kelime, 122 harften oluşmaktadır. İlk resmini 8 yaşında yapmıştır. Bu resmin adı Le Picador olarak bilinmektedir. Picasso 13 yaşında ilk resim sergisini yapmıştır. Çizmiş olduğu portre resimlerinde insan figürlerinin profil olarak hem de ön kısmı görülmektedir. Bir tür kolaj olan asamblajı icat etmiş, kolajın icadında yer almış ve çok çeşitli tarzların gelişimine katkı vermiştir. Guinness Rekorlar kitabına göre 13.500 resim, 100.000 baskı, 34.000 kitap resmi ve 300 heykelle birçok seramik ve çizim ürettiği tahmin edilmektedir. Pablo Picasso, Louvre Müzesi'nde eserlerini yaşadığı dönemde sergileme şansı bulan da ilk sanatçıdır. Sorumuz gelsin. Pablo Picasso'nun gerçek adı kaç harften oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Elif Hanım.
1: 23 kelime 122 harf olması lazım.
0: 122 cevabını verdiniz. Nuhat.
2: 122 harften oluşmuştur.
0: Seray Hanım.
3: 122 harf.
0: Ve Melisa Hanım.
4: 23 harf.
0: Kaç harften oluşmaktadır dedik. Gerçek adı 23 harf diyorsunuz siz.
4: 122 kelime de ben harf sorusu olarak anlayıp 23 harf şeklinde yazdım.
0: Peki. 122 yazan 3 yarışmacımız var. Gerçek adını bilen var mı? Bonus veriyorum. Gerçek adını bilen...
1: 23 kelimeyi birden mi? 23 kelimeyi birden.
0: 23 kelime.
1: Gerçek adı tamamını mı sordunuz?
0: Evet, evet. Evet.
1: Mümkün değil.
4: Vardı içinde videonun gerçek adı.
0: Siz biliyor musunuz Melisa Hanım?
4: Picasso... Al... Yok, dilimin ucunda vardı ama sorunun içinde. Sorunun içinde vardı da şu an oturtamıyorum.
0: Evet. Nuhat?
2: Ya benim aklıma şu an 23 tane kelime gelmez. Bir de Pablo Picasso'nun 23 adını biraz zor söylerim.
0: Nuhat, tebrik ediyoruz. Yani çok güzel cevap verdin.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani ismi tam olarak bilmesen de sana bonus veriyorum şu anda alkışlarla.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki, acaba ben ne demişim? Buyurun görelim doğru cevabı. Cevap soruda. İspanyol ressam Pablo Picasso, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. Gerçek adı 23 kelime, 122 harften oluşmaktadır. Cevap soruda. 23 kelime ve 122 harf olacaktı ki ilk 3 yarışmacımız da doğru cevapları verdiler. Şimdi tabii ben de şu anda var burada. Yani o 23 kelimelik 122 harflik isim. Ama başlarsam yarışmanın sonunu getiremeyiz. Cevap soruda yarışmasında ikinci etabı da geride bıraktık. 8 sorumuzun sonunda acaba puan durumu ne oldu? Şu anda Elif Hanım 8350 puanla liderliğiniz devam ediyor. İkinci sırada Nuhat var, 6000 puana sahip. Seray Hanım, 2350 puanınız var. Biraz bugün gerilerde kaldık.
3: Evet, bugün geride kaldım. Niye böyle oldu bilmiyorum.
0: Yani
3: bakalım,
0: hep ikinin içindeydiniz.
3: Son etapta belki bir numara gösteririm.
0: Evet, daha var tabii. 4 tane sorumuz var. Melisa Hanım, 600 puanınız var şu anda.
4: Evet. Bu kadar güçlü yarışmacılarla yarışıyorum yani. Bu bence güzel.
0: Peki, şimdi... Önümüzde artık 4 soru kaldı final öncesinde ve yeni etaba geçiş yapalım isterseniz. Akıl oyunu etabı başlıyor.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, Cumartesi 11.30'da TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Akıl oyunu etabında artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve işte 9. sorumuz geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili bir sorumuz var şimdi. Sultan Süleyman hasta olmasına rağmen 1566'da Osmanlı ordusunun başında Zigetvar seferine çıktı. 72 yaşındaydı ve hükümdarlığının 46. yılındaydı. Kanuni Zigetvar'ın fethinden yaklaşık bir gün önce 7 Eylül'de hayatını kaybetti. Ancak askerin moralinin bozulmaması için Sokulu Mehmet Paşa padişahın ölümünü gizledi. Cenaze namazı 12 kişiyle kılındı. Cesedi tabuta konularak tahtın altına gizlendi. Kanuni'nin vefatı 48 gün gizli tutuldu. Ordu Belgrad'da iken açıklandı. Tabutu 400 asker tarafından İstanbul'a kadar taşındı ve burada defnedildi. Sorumuz gelsin. Sultan Süleyman kaç yılında tahta geçmişti? Süreniz başladı.

0: son 4 saniye. 9. sorumuz. Ne oldu Seray Hanım?
1: Bir şey karıştırdım.
0: Karıştı mı?
1: Evet.
0: Son anda uyandınız ama...
1: Evet.
0: Biraz geç ama kaldı geç herhalde. Peki cevaplarınızı rica edeyim. Bakalım Seray Hanım neyin pişmanlığını yaşıyor onu da görelim. Elif Hanım?
1: 1520.

0: 1566'da gitmişti galiba Zigetvar'a. 46 yılında demiştiniz. 1520 diyeceğim.
1: 1520'yi buldunuz. Nuhat?
2: Elif Hanım'a katılıyorum. Ben de 1520 diyorum.
1: Seray Hanım?
3: Evet, doğru onların dediği. 1566'da de bahsettik ama 72 sanırım öldüğü yaştı. Ben padişah kalma süresini karıştırdım.
1: 1484 buldunuz. Evet. Melisa Hanım?
4: Normalde 1520 idi ama ben yanlış hesapladığımı düşünerek 1540'la arada kaldım açıkçası. O yüzden 1540 ama 1520 olduğunu düşünüyorum.
1: 1520. Siz ne ara o çiçekleri yaptınız Melisa Hanım? Az önceki cevabı yazarken mi?
4: Evet.
1: Yani 20 saniye haylayla yetti size demek ki.
4: Yetti. Doğru hesapladığımı düşündüm. O yüzden biraz rahattım ama sanıyorum 1520 idi cevap.
1: Peki. O zaman doğru cevabı görelim. Bakalım hangi tarihmiş? 1520 olacaktı Elif Hanım ve Nuhat. Böylelikle puanları almayı başardılar. Şu anda 10, 11, 12. 3 tane sorumuz kaldı. Yarışmanın ilk dakikalarını hatırlıyor musunuz Elif Hanım?
0: İlk geldiğim gün.
1: Hayır hayır, bugün.
0: Ha, bugün hatırlıyorum, bugün. Evet evet.
1: Orada acaba sıra sizde mi diye bir
0: evet,
1: muhabbet geçmişti hatırlarsanız.
0: Evet, hırs yaptım geldim.
1: Şu anda bayağı bir iddialı oldunuz yani. 9850 puanla. Tabii Nuhat da bu kez takipte olan Nuhat oldu.
2: Arkadan arkadan, gizliden gizliden gelmeye çalışıyorum. Bakalım bir fırsat bulursak.
1: Peki, o zaman hiç vakit kaybetmeden yeni sorumuza geçelim. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz Gazanfer Özcan. Onunla ilgili bazı detaylar aktaracağım şimdi. Sinema ve tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan 27 Ocak 1931 yılında doğdu. 1949 yılında şehir tiyatrolarına kayıt yaptırmak için gittiğinde Gönül Ülkü ile tanıştı. 1952 yılında İngiliz Kemal Lawrence'a karşı filmiyle beyaz perdeye adımını attı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve aynı yıl içerisinde kendi tiyatrolarını kurdular. 1983 yılında eşiyle beraber Kuruntu Ailesi dizisinde 19 yıl oynadı. Dizi TRT'de 2002 yılına kadar devam etti. Bundan yıllar sonra da Avrupa Yakası'nda Tahsin Sütçüoğlu rolüyle halkın tekrar sevgilisi oldu. Avrupa Yakası dizisinde 2004-2008 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Sorumuz gelsin. Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü ile tanışmalarından kaç sene sonra Kuruntu Ailesi dizisine başlamıştı? Süreniz başladı.

0: 2009 yılında maalesef hayatını kaybetmişti değerli usta Gazanfer Özcan. Bakalım acaba kaç yıl sonra Kuruntu Ailesi dizisine başlamıştı? Buyurun cevaplarınızı rica edelim.
1: 34 yıl.
0: 1983 ve 1949
1: 49'da
0: görüyorum.
1: Evet, tanışmasıydı gönüllüküyle. 83-2001 yılları arası diye hatırlıyorum diğer söylediğinizi de.
0: Nuhat?
2: 83-49, 34 buldum ben de.
0: Seray Hanım?
3: Ben diziyi 1962 diye hatırladım. 1952'de tanışma diye hatırladım. 10 yıl yazdım o yüzden.
0: Kuruntu Ailesi'ni mi 1962
3: evet,
0: diye hatırlıyorsunuz?
3: Evet, öyle hatırladım.
0: O kadar eski mi?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Kuruntu Ailesi'ni...
3: Yok.
0: Duymuş muydunuz daha önceden bu diziyi?
2: Ben duymamıştım.
1: Ben de duymadım.
0: Duymadınız mı? Siz Melisa Hanım?
4: Ben yanlış hesaplamadıysam 13 ama emin değilim. Kuruntu Ailesi dizisini duydum ama hiç izlemedim.
0: Peki. O zaman şu anda 2.34, 1.10 ve 1.13 cevabını görüyorum. Bakalım bu soru yarışmamızın kaderini ne kadar etkileyecek? İşte doğru cevap geliyor. ...34 olacaktı doğru cevap. 1983 yılı olacaktı. 80'li yılların aslında, yani o jenerasyonu bilenler bu diziyi de aynı zamanda mutlaka hatırlamışlardır. Kuruntu Ailesi TRT'nin efsane dizilerinden birisiydi. 80'li yıllara damga vuran dizilerden birisiydi.
1: Ona yetişemedim.
3: Ben tanışma yıllarında da zaten yanlış. Bugün yok, olmadı maalesef.
0: Bugün formunuzda değilsiniz.
3: Evet. Niye
0: ama daha bitmedi. İki soru var şu anda.
3: Bakalım.
0: 11 ve 12. Bakalım yeni sorumuzda neler olacak?

Su hayatımızın hep içinde ama detaylarında neler saklı acaba? Hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan su, katı sıvı ve gaz halde bulunabilen bir maddedir. Dünyamızın 1/3'ü suyla kaplıdır. Yerkürede bulunan suyun yaklaşık %97,5'u okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan tatlı suyun büyük bir kısmı kutuplarda buzul ve jeolojik tabakalarda yeraltı suyu olarak bulunur. Dünyada 1.4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Suyun %74'ü tarımda, %15'i evde, %11'i de sanayide kullanılmaktadır. Su, insan vücudunun 1/3'ünü oluşturmaktadır. İnsan beyninin yaklaşık %75'i, kemiklerin %22'si, kanın ise %83'ü sudur. Sorumuz gelsin. Yerkürede bulunan suyun yaklaşık %kaçı tatlı sulardan oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Hayatımızın hep içinde yer alan ama detaylarda neler varmış değil mi suyla ilgili olarak?
1: Evet, evet.
0: Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Neler yazmış bakalım yarışmacılarımız. Elif Hanım?
1: 2,5 buldum.
0: %2,5 dediniz.
1: Evet.
0: Nuhat?
2: Ben de 2,5 dedim.
0: Seray Hanım?
3: %2,5.
0: Ve Melisa Hanım?
4: 2/3. O da herhalde 0 nokta kaç yapıyor?
0: Siz neden 2 nokta ya 2/3 dediniz?
4: Ya ben oran olarak düşündüm çünkü. Yani cevabı bir oran olarak düşündüm. Yani 3'te ikisi kadar düşündüm.
0: Evet.
4: Belki de bu değerlere çok yakın bir şey olacak ama ben öyle geldi aklıma. Yani öyle hesapladım.
0: Peki doğru cevabımızı görelim o halde. %2,5 doğru cevap olacaktı. Elif Hanım, Nuhat ve Seray Hanım puanlarını arttırdılar. Şimdi önümüzde sadece bir tane soru kaldı. Final için kimin şansı var? Onu öncelikle netleştirelim isterseniz. Elif Hanım, finale en yakın yarışmacımızsınız. Ama hemen arkada Nuhat şu anda tetikte
1: bekliyor. Hazırda bekliyor.
2: En ufak bir hatada.
0: Yani ufacık bir hatanızı evet. Değerlendirmek için fırsat kolluyor. Şu ana kadar o hatayı yapmadınız. Ama 12'de çok değiştiğini gördük liderin.
1: Evet, finalistin çok tedirginim zaten gördük. Şu anda.
0: Bakalım ilk kez Elif Hanım finalde mi olacak yoksa 4. kez Nuhat'ı mı göreceğiz? Seray Hanım şu an için final şansınız ortadan kalktı. Çünkü 3350 puanda kaldınız. Ve gerek Elif Hanım'a gerekse Nuhat'a yetişme imkanınız yok.
1: Evet.
0: Melisa Hanım sizin için bu sorunun kıymeti var. O da burada devam edebilme şansınızın matematiksel olarak devam etmesi. Ama o da sizin elinizde. Artık önünüzde tek bir soru kaldı.
4: Umut ediyorum.
0: 12. sorumuz finalistimizi ve aynı zamanda buradan gidecek olan yarışmacımızı belirleyecek. Müzik dünyasından sevilen bir ses Işın Karaca ile 12. sorumuza gidiyoruz. Işın Funda Büyük Karaca ya da sahne adıyla Işın Karaca 7 Mart 1973 Londra doğumlu Kıbrıs Türkü bir şarkıcıdır. Sanıldığının aksine Işın Karaca

İlk Sezen Aksu'nun değil, Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. 2001'e kadar Sezen Aksu'nun vokalistliğini sürdürdü. İlk albümü Ana Dilim Aşk.

var. 19 Aralık 2004 tarihinde çıktı. Bu albümde Aysel Gürel, Suat Suna, Ümit Sayın gibi çeşitli isimlerle çalıştı. 2006 tarihinde 3. albüm Başka yayımlandı. 2009'daki albümü Uyanış, 2010'da Arabesk, bir sene sonra Arabesk 2, 2013'te Her Şey Aşktan, 2014'te Az Bir Mesafe, 2015'te Ey Aşkın Güzel Kızı ve 2016'da Güzelim albüm ve single çalışmalarını yayınladı. Sorumuz gelsin. Işın Karaca, İçinde Aşk Var albümünü yayınladığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Vallahi tabii şöyle bir bilgileri de ben de verince hemen hemen her sene aslında değil mi müzik kariyere başladıktan sonra hep albüm ya da single çalışmalarıyla müzikseverlerle bir araya gelmiş Işın Karaca. Tebrik etmek lazım. Kolay değil yani gerçekten. Nuhat kalem elinde kaldı öyle.
1: Ben şeyde kaldım. İki tane şık arasında kaldım kendi kafamın içinde. Biri eğer düşündüğümse doğru yaptım, diğeri ise yanlış yaptım. Onu düşünüyordum hala. Çünkü şöyle, içinde aşk geçen iki tane albüm vardı. Biri bir tarihte, diğeri başka bir tarihteydi. Ben birini yazdım, bakalım hangisi doğru çıkacak.
0: Peki.
2: Çok Elif korka Hanım. Korka açacağım.
0: Elif Hanım'ı daha cevabı çıkmadan tedirgin ettin. Bir görelim o halde, buyurun.
2: 40 diyeceğim.
0: Sizin cevabınız 40.
2: Doğum tarihinden eminim ama o kadar çok şey saydınız ki. Ve peş peşe yıllar. Evet. Tedirgin olarak 40 diyorum.
0: Nuhat?
1: 2001'de aşklı bir albüm vardı. 2004'de aşklı bir albüm vardı. 2004'deki diye hatırladım ben. O yüzden 31 yazdım.
0: Önce şunu söyleyeyim. Matematiksel olarak şu anda ikinizin de final için şansı devam ediyor. Aynı cevabı vermediğiniz için. Yani aynısı olsaydı eğer. Şu anda Elif Hanım direkt aslında cevap bile çıkmadan adını, evet, finale yazdırmıştı. İki farklı cevap görüyorum. Bu bakımdan şu anda doğru cevabın aslında kıymeti daha da artmış oldu. Seray Hanım sizin?
3: 1973 doğum tarihi. Nuhat'ın dediği gibi iki albümü vardı aşk geçen. Ben 2001 olanı seçtim ama işlem hatası yaptım zaten. 28 olması gerekiyordu.
0: Sizin 32 yazdınız, 32 işlem yaptım. Hatası yaptım diyorsunuz. Evet. 28 doğru cevap olarak.
3: 2001'se eğer.
0: Ha, 2001'se eğer. Melisa Hanım?
4: Ben şimdi doğum tarihini hatırlıyorum. 1973'tü. Albüm benim şimdi birbirine çok yakın tarihlerden sürekli albümleri çıkmış. O yüzden içinde de aşk geçen iki tane yıl vardı. Emin olamadım, birinde bir rakamı vardı. 2021 geldi aklıma benim. O yüzden doğru hesapladıysam eğer 2021'den çıkardım 48.
0: 2021'de çıktı diyorsunuz o albüm. Yani içinde aşk var albümü 2021'de çıktı diyorsunuz.
4: Öyle kaldı aklımda ama emin değilim.
0: Peki. Nuhat, en son hangi tarihi söylediğimi hatırlıyor musun?
1: En son 2013. 13'ten sonra arka arkaya geldi, oraraları çok dinlemedim.
0: Şu
1: ama
0: arka 16, arkalarda en son bir 16, yerde durdum.
2: 2016 olması lazım. 15 ve 16 vardı en son.
0: 2015 veya 2016.
4: 2016.
0: Evet, 2016'da en son albümle ilgili verdiğim bilgiydi. Doğru cevabı görelim. Finalistimize alkışlamaya hazırlanalım biz de. Bakalım neymiş bu sorunun doğru cevabı. ...31 doğru cevap olacaktı. Ve Nuhat tek başına doğru cevabı bildiği için de puanını 16.000'e çıkartıyor. Son soruda adını finale yazdırdı Elif Hanım.
2: Kısmet. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Bugün gerçekten hakkın Elif Hanım olduğunu düşünüyordum. Çünkü doktor sorusunda gerçekten çok şanslıydım. Ve o soru olmasaydı zaten şu an Elif Hanım finalde olacaktı. Şansım yanındaymış, şöyle söyleyeyim. Ama bugün hakkının gerçekten Elif Hanım'da olduğuna inanıyorum ben.
0: Yo, bugün Elif Hanım, doğrusunu söylemek gerekirse müthiş bir performans oldu.
2: Sağ olun.
0: Seray Hanım, siz de 11'e

0: kadar lider 12'de Nuhat finale çıkmış mıydı, olmuş muydu yoksa şey ilk defa mı?
1: Benzer 8'den, bir tablo. 8'den 9'a geçerken ben almıştım.
0: 8'den 9'a geçti.
1: 8'e kadar Sena Hanım getirmişti.
0: Evet. İlk iki etapta sonuncuydun değil mi Nuhat?
1: Aynen evet.
0: Üçüncü etapta bir anda yarışmanın seyri değişmişti. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Dördüncü kez finalde karşımda olacaksın. Kasada 11 bin var şu anda değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet 11 bin.
0: Bunu arttırmak senin elinde. Seray Hanım yarın beraberiz. Elif Hanım yarın tekrar beraberiz. Evet. Ve Melisa Hanım bugün geldiniz ama size veda ediyoruz. Bir kitap hediyemizle
2: çok
0: birlikte.
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir anıydı bugün benim için. Sizlerle tanıştığıma çok çok memnun oldum. Çok çok eğlendim. Çok keyifliydi. İlk kez hani böyle bir yarışmada ilk kez katılıyorum. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Çok güzel bir anı oldu.
0: Size iş hayatınızda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve finale de hep beraber gidiyoruz.

0: İzleyiciler, final heyecanıyla devam ediyoruz. Ve Nuhat, geçtiğimiz hafta Cuma günü ilk kez finale çıkmıştı. 5000 lirayı kazandı. 5000 lirayı pazartesi günü finalde yine kazandı. Ardından bir günlük ara verdi. Son final 1000 lira cevap vermem hakkını kullandı. Ve şimdi 11.000 lira kasadaki para ödülüyle birlikte yeni bir şans daha doğdu kendisine.
1: Evet, yeniden burada final koltuğunda olduğum için mutluyum. Ama biraz önce de dediğim gibi Elif Hanım'la çok güzel bir çekişmemiz vardı. Çok iyi yarıştık, sonuna kadar getirdik. Son anda ben geçtim. O getirir gerçekten hiç üzülmeyecektim. Hatta sevinecektim de gerçekten. Güzel bir rekabet oldu. Sanırım şansım yanımdaydı. Umarım finalde de bu şansım yanımda olmaya devam eder. Ve doğru cevap verebilirim.
0: Şimdi yeni bir final sorumuz gelecek.
1: Evet.
0: Bakalım mı konu başlığımıza?
1: Bakalım.
0: İşte bugünkü final sorusunun konu başlığı geliyor.

Konu başlığımız antik uygarlıklarda matematik sembolleri. Çok eski zamanlardan beri hesap yapmak için kullanılan matematikteki rakamlar farklı medeniyetler tarafından farklı sembollerle ifade edilmişti. İlk başlarda rakamlar doğa veya dünya ile ilişkili kolay sembollerle yazılıyordu. Örneğin 1 için güneş, 2 için gözler, 3 için yonca, 4 için hayvan ayakları kullanılıyordu. Eski Mısır'da da rakamlar için resimli semboller tercih ediliyordu. Bir rakamı dik bir çizgi şeklinde, 10 sayısı yay, 100 sayısı spiral ip, 1000 sayısı çiçek resmiyle ifade ediliyordu. 9 rakamı için 9 çizgiyi ya da 3000 sayısı için 3 çiçek sembolünü yan yana koymak gerekiyordu. Babillerin kullandığı matematik sisteminde toplam 59 sembol vardı. Bu semboller sadece iki şekilden oluşuyordu. Bir rakama çivi, 10 sayısı bir köşe çengeliyle resimlendiriliyordu. Mayalarda ise toplam 19 sayıdan oluşan sistemde sadece 3 sembol vardı. Sıfırı temsil eden deniz kabuğu, biri temsil eden nokta ve 5'i temsil eden yatay çizgi vardı. Final sorumuz geliyor. Eski Mısır sembollerine göre 2022 sayısı hangi sembollerle yazılır? Süreniz başladı.

0: Süremiz
1: evet.
0: sona erdi ve Nuhat hala düşünüyor.
1: Evet, hala düşünüyorum. Şeyden emin olamadım. İkinin hangisi olduğunu hatırlıyorum ama Mısır'da mıydı onu hatırlamaya çalışıyorum. Yunan değildi, onu hatırlıyorum. Yunan'da 1 ve 10, 1, 10, 100 diye gitmişti. 2'yi hatırlamıyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum. 1, güneş, 2, gözler, 3, yonca, 4, hayvan ayakları. Ama bunun Mısır'da mıydı yoksa başka bir uygarlıkta mıydı onu tam olarak hatırlayamıyorum. Ya kararsızlığım şu an o noktada var. Çünkü bir Yunan sayıldı ilk baş kısmında. Öncesinde Mısır sayılmıştı ama Mısır'da sayarken 1, 2, 3, 4 için farklı bir şey mi kullanılmıştı onu bir türlü şu an kafamda oturtamıyorum. Ama yani 2'nin gözler olduğunu atıyorum. 0 yoktu zaten. Zaten 2022'de tek bir tane şey kullanılacak. Sadece 2 sayısı kullanılacağı için tek bir tembol olacak. 1 güneş, 2 gözler, 3 yonca, 4 hayvan ayakları.
0: Onu söylerken neresi için ifade ettim?
1: Onu işte hatırlayamıyorum tam olarak.
0: Hatırlayamıyorsun.
1: Yani eski çağlarda dedik. Onu hatırlıyorum. Eski çağlarda
0: orada bir uygarlık ismi söyledin mi?
1: Onu işte hatırlamıyorum. Yani uygarlık ismi hatırlamıyorum orada bir.
0: Evet.
1: Uygarlık ismi olmayabilir orada direkt. Mısır'da şeyi hatırlamaya çalışıyorum. O saydığım 4 taneyle Yunan arasında Mısır vardı yanlış değilsem ve oradaki 4'ü hatırlamaya çalışıyorum. 1 için, 2 için, 3 için. Birinde 1 için düz çizgi vardı. 10 için yay vardı ama bu Yunan diye hatırlıyorum. 100 için spiral yay hatta. Öyle hatırlıyorum.
0: Yani hatırladığın o gibi, kadar çok şey var ki evet. ama hangisinin?
1: Orada Mısır'ı daha dikkatli dinlemem gerekiyordu sanırım. Onu...
0: Şimdi Nuhat, son finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştın.
1: Evet.
0: Bu kadar aslında hatırlayıp hatırlamamak arasında gidip geldiğin dün bile bu kadar kafan karışmamıştı.
1: Evet, dün çünkü hatırlamadığımı biliyordum.
0: Evet.
1: Yani
0: dün bile kafan bu kadar karışmamıştı. Ve bu yüzden sanki bugün bilmiyorum ama nasıl bir yol izleyeceksin, strateji belirleyeceksin merak ediyorum. Ben sorumu yönelteceğim.
1: Tamam.
0: Final sorumuza cevap verecek misin Nuhat? Yoksa son finalde olduğu gibi 1000 lirayla yarın yeniden birlikte mi olacağız?
1: Ben cevap vermeyeceğim çünkü Mısır'dan sonra başka şeyler sayıldığını hatırlıyorum. Bu benim yazdığım Mısır'dan önce, Mısır kelimesinden önce geçiyordu. Onu hatırlıyorum. Antik çağda belki başka bir uygarlık, belki genel olarak antik çağda bakılan bakış açısı şeklinden de söylenmiş olabilir. Çünkü Mısır kelimesini yonca, gözler ve güneşten sonra hatırlıyorum. O yüzden cevap vermeyeceğim çünkü doğru olduğuna ikna edemedim kendimi.
0: Peki. Kendine eğer ikna edemediysen bizi ikna edebilmen herhalde çok da mümkün olmayabilir ama
1: evet.
0: yine de ben 1000 TL'yi sana veriyorum. Yarın tekrar beraberiz ki yarın bir değil, iki değil, üç yarışmacımıza veda edeceğimizi sen evet. de biliyorsun. Şu anda kasada 12 bin lira oldu toplam. Yarın beraberiz.
1: Evet.
0: Ama bir tahminim var.
1: Tahminim
0: bir şeyler yazdığını gördüm çünkü.
1: Göstereyim tahminimi. Tahminim gözlerdi. Az önce de söyledim zaten. Gözler tahmininde bulunacaktım ama dediğim gibi kendimi ikna edemedim. O yüzden 1000 lirayı almayı tercih ettim.
0: Sen gözler yazdın ve acaba final sorumuzun doğru cevabı neydi? Hep birlikte görüyoruz şimdi. İki çiçek, iki yay, İki çizgi işte buydu. Vermiş olduğum detaylarda bir rakamı dik bir çizgi, 10 sayısı yay, 1000 sayısı ise çiçek.
1: Evet.
0: İlk etapta aslında senin kafanı karıştıran eski Mısır'dan önce söylediklerim.
1: Evet.
0: Yani güneş, gözler, yonca, hayvan ayaklarının kullanılması.
1: O ne için kullanılıyormuş peki?
0: O ilk başlarda doğa veya dünya ile ilişkili kolay sembollerle yazılıyordu. Daha sonra ben çağlara geçmeye başladım
1: yani
0: antik.
1: Şundan emindim. Mısır kelimesi gözlerden sonra kullanıldı. Zaten cevap vermemin sebebim de oydu.
0: Evet.
1: Yoksa 1 2 3 4'ü yakalamıştım. Orada da 1 10'u yakalamıştım ama cevap vermemeyi tercih ettim.
0: Peki.
1: İlk de vermemişim.
0: Nuhat yarın da bizimle birlikte değerli izleyiciler.

0: Çok karışık işler.
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum. Bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün neredeyim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Saraycı Atölyesi'nde çalışacağım. Böyle deriden kemer, çanta, cüzdan yapılıyor. Ben dedim ki ben cüzdan yapayım en iyisi, en basiti diye düşündüm kendimce. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buna benzer bir çalışma yapacağım. Dilan Hocam bizi bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden yanına gidelim. Kolay mı sandın? Başlıyor.
2: Sevimli sunucumuz Tuğba bugün el becerisini konuşturacak ve deri cüzdan yapacak. Ama acaba yapabilecek mi?
3: 5, 4, 3, 2, 1, kayıt.
1: Efendim, ben Dilan Hocam'ın yanına geldim. Nasılsınız bugün? Nasıl
4: İyiyim,
1: gidiyor her şey?
4: İyi gidiyor. Dersteyiz.
1: Çok güzel, çok keyifli
4: oldum.
1: Bir çalışma var arkamızda. Bugün ben cüzdan yapmak istiyorum dedim ama yapabilir miyim onu da bilmiyorum deriden.
4: Ben inanıyorum sana. Yapabileceğine inanıyorum.
1: Gerçekten mi?
4: Çok zor bir şey değil.
1: Böyle deri kokusunu çok seviyorum ben sevgili seyirciler. Bugün deri çalışacağımı öğrenince de çok mutlu oldum ben.
4: Yumuşak bir deri.
1: Evet, yumuşak.
4: Özellikle çalışması daha kolay oluyor yumuşak deriyle. Seni yormak istemediğim için bunları seçtim.
1: Gerçekten mi? Yorum beni, hiç problem değil.
4: Yorulmanı istemiyorum. İşten soğuma.
1: Öyle mi?
4: İki tane derimiz var. Hangisiyle çalışmak istersin?
1: Ben direkt kırmızıya yöneldim ama
4: kırmızı.
1: Uygun mudur bu?
4: Uygundur. Çalışabilirsin. Tamam. İpliğin de var. Kırmızı ipliğin.
1: Ha, elle dikiyoruz değil mi?
4: Elle dikiyorsun. Evet. Saraç dikişi. Biraz zor ama gözünü korkutmak istemiyorum.
1: Yo, yaparım ben bir şekilde. Alıştım artık.
4: Yapabilirsin.
1: Diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama.
4: Yapacaksın. Ben yardım edeceğim sana.
2: Dilan Hocam, Tuğba yapabilirim diyorsa tam tersi oluyor. Sizi çok yorulacak, haberiniz olsun.
4: Kalıbımız bu şekilde. Ben senin için hazırladım. Çünkü bunun için ayrı bir günümüz olmalıydı seninle.
1: Davet,
4: bu şekilde.
1: Ben bunu görünce davetiye zannettim.
4: Küçük
1: bir Ayberk dedi, ben de diyor. Niye? Evlenecek için mi acaba Ayberk? Algıda seçicilik.
4: Şık tamam. Bir davetiye olacak o zaman.
1: Evet.
4: Şu şekilde derimizin kenarından koydum. Biz bunu normal kalemle çizmiyoruz. Gümüş kalem. Özel bir kalem. Deri için üretilmiş bir kalem.
2: Gümüş kalem mi? Merak ettim Tuğba, nasıl bir şey?
1: Ve çizim başlar. Değil mi hocam?
4: Evet, kalemimizi dikiyoruz.
1: Şuradan mı şöyle yapmıştık? Dur şöyle yapalım. Tamam.
4: Ağırlık merkezi ortada.
2: Tuğba, biraz güven kendine. Elin titriyor sanki.
1: Korkuyorum yanlış bir şey
4: bakalım
1: yapacağım diye.
4: Bakalım çıkıyor mu? Evet, tamam.
1: Çıkıyor mu?
4: Çıkıyor oldu. Şimdi ne yapacağız? Burada ben kalıplarımda işaretler almışım. Bunlar kalıplarımı nereden katlayacağım, ne şekilde dikeceğim bunları gösteriyor. Yanlardan da şöyle ufak işaretlerimizi alıyoruz. Hı hı. Bunlar bizim dikiş siperlerimiz. Evet. Hmm. Bu şekilde çizdik.
1: Aa, ne güzel şey çıktı. Hemen altına kalıbı çıktı.
4: Şimdi cetvelimizi kullanarak 1 santimlik paylar veriyoruz bunda. Şöyle cetveli kullanabilirsin.
1: 1 santimlik pay içine mi katlanacak?
4: İçine katlanacak. Evet, hem temiz durması açısından hem de kolay dikebilmen için. Şimdi şuraya kadar, şuradan şuraya kadar 1 santim böyle işaret almanı istiyorum senden.
1: Ha, bir dakika. Hangisiydi?
4: Bu şekilde noktalarımı birleştiriyorum. Hmm. İşaretlerini almıştım ya. Buraya kadar. Siperime kadar. Burası benim dikiş payım. Temiz katlama payım.
1: Ha, tamam. İçine gelecek orası.
4: Evet.
1: Tamam.
4: Daha sonra diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Burada işaretini almıştım. Şimdi sana bırakayım bu tarafa.
1: Emin misiniz?
4: Evet.
1: Şurayı taklit edeyim ben.
4: Taklit edemem. Aynı benim öğrencilerim gibisin Tuba. Kalıbı sana hazır verdim. Daha yapabileceğim bir şey yok. Daha yapamam
1: belki
4: başka
1: vardır
4: şey.
1: Başka şeyler.
4: Evet, şuraya kadar gelebilirsin.
2: Dilan Hocam, imkan olsa Tuğba tüm işleri size yaptırır.
4: Şimdi kesim işlemine geçiyoruz. Kalemimizi bırakıyoruz. Tuğba, bu deri kesme bıçağı. Maşalı bıçak diyoruz.
1: Ben bunu makasla keseceğiz biliyorum.
4: Makas yok.
1: Yok
4: makas bizde sadece iplik kesmede kullanılır.
1: Ha.
4: Evet, bunu tutmak kolay değil ama bunu da öğreneceksin.
1: Kolay mı sandın? Hemen kolay mı sandın? Ben programın adını.
4: Şimdi bıçağımızı nasıl tutmamız gerekiyor onu ilk önce göstereyim.
1: Tamam.
4: İşaret parmağımız oyuntuya gelecek. Baş parmağımla siper yapacağım. Diğer parmaklarım da bana yön gösterecek.
1: Bu şu an iki parmağımızı daha işlevsel, diğerleri de yardımcı.
4: Yardımcı. Yamuk yapma.
1: Ay bir de ben solağım ya. Yine bak bir şey oldu. Şöyle.
4: Evet. Solaklar da yapabiliyor Tuba.
0: Biz de insanız. Biz de yaparız.
4: Evet, bakalım. Kesmiş misin?
0: Yuhu.
4: Şimdi diğer taraflar aynı işlemimizi yapıyoruz.
1: Tamam, yaparız.
4: Yaptın. Harika.
1: Nasıl ciddiyim ama?
4: Üzülmemiş. Yapamadın.
1: Bir şey söyleyeceğim.
4: Sana inanmıştım oysa ki.
1: Bana inanmamanı daha önce söylemiştim
4: evet,
1: sana ama.
4: İnanmayacağım artık.
1: Ama o kadar bastırdım.
4: Biraz daha sıkı.
1: O kadar bastırdım.
4: Güçlü olduğuna inanıyorum senin. Yapabilirsin bunu. Biraz daha.
1: Hah, şükür.
4: Ucunu da ben keseyim bari.
2: Bakın Dilan hocam, Tuğba siz farkına varmadan işi size yaptırıyor. Onun taktiği bu.
4: Diğer tarafta aynı şekilde.
1: Ha, artık oval mi olacak şurası
4: evet,
1: yoksa?
4: Evet, oval. İşte burası biraz seni zorlayacak.
2: Kolay mı sandın Tuğba?
4: Evet, seni biraz daha zorladı. Nedeni?
1: Kolum ağrıdı.
4: Hayvanın göbek kısmına gelen deri parçası öyle daha mi yumuşak oluyor. Burayı da keselim.
1: Yine Ayber telefonla bir şey yazmış. Yüzümüzü kara çıkarma, o cüzdanı yap ve gel. Niye? Çünkü cüzdanı sen mi istiyorsun Ayber? Ha? Ne diyorsun? Senin mi olacağını zannediyorsun?
4: Hayır, Tuğba'nın olacak. Tuğba yapıyor çünkü.
1: Hey, bunu alacak, kız arkadaşına götürecek. Ben bilmiyorum sanki seni. Hayır efendim.
4: Evet şimdi Tuğba.
1: Evet, devam ediyoruz.
4: Dikkat etmen gereken noktaya geldik. Kapak kısmımızın, bu cüzdanımızın kapak kısmı kesilen evet taraf. Yuvarlak tarafları var, yuvarlak hatları. Bundan dolayı bıçağımızı biraz daha kaviste tutacaksın. İlk başta ben yapayım istersen.
1: Evet, bence de sen yap.
4: Sen gör. Bugün işin iyice kolaylaştırdım ben.
1: Fark ettim.
4: Yani her şeyi ben yapayım, en son sana hediye edeyim istersen Tuba. Olur mu?
1: Olur valla, biz hayır demeyiz. Hatta burada keselim bence, ya daha devam etmeyelim.
4: Süper.
1: Oho, sizin eliniz alışmış tabii benim.
4: Oho. Bu bir bahane değil Tuba. Bu bir bahane değil. Yapabileceğine inanıyorum.
1: Vallahi on numara oldu. Hiç bu kadar iyi olamaz.
4: Süper. Diğer tarafı da sen yapacaksın. Şimdi sana nasıl rahat geliyorsa öyle yap.
1: Hmm, bana hiç rahat gelmedi şu an.
4: Yapmayacağım, zorlamıyorum. Kendine doğru çevir ki
1: biraz
4: daha rahat.
1: Çizginin dışına çıksam da.
4: Biraz mı? En az 5 milim.
2: 5 milimcik de olur Dilan hocam. Tuğba da sonuçta ilk defa yapıyor bu işi.
4: Yine kesmedi. Benim yaptığım ve aslında Tuğba'nın olması gereken ve Tuğba'nın yaptığı.
1: Aslında olan. Sonra da biz bunu kaydı kesiyoruz. Hoca yapıveriyor benim yerime.
4: Hop bitti.
1: Aa, yaptım diye devam ediyorum. Bak bunu da burada açıklıyorum.
4: İstersen cetvel de kullanabilirsin.
1: Hayır, kullanmayacağım.
4: Çok cesur. Bu parmaklar niye büzüldü öyle?
0: Aa, şey kalem tutuyorum ben.
4: Aynen öyle.
1: Hah. Harika.
4: Ya.
1: Bir alkış efekti alabilir miyiz baş?
4: Derilerimizde. Evet.
1: Tamam.
4: Tamam. Şimdi kalıbımız buydu. Kalıbımıza payı vererek derimizden kestin. Şu an diğer işlemimize geçiyoruz. Diğer işlemimizde kullanacağımız ürün çift taraflı bant.
2: Giderek meraklı bir noktaya gidiyor iş.
4: Şimdi çift taraflı bandın açılması biraz zordur. Ben ne yapıyorum? Bu da benim tekniğim. Hafif bir kesik atıp ucundan kaldırma işlemi yapıyorum. Sonra ya tutuyorum ve çekiyorum.
1: İşte öyle boşa hoca olunmuyor. Yine bir alkış efekti istiyorum Ulaş buraya.
4: Teşekkür ederim. Şimdi diğer tarafı senin yapmanı istiyorum.
1: Tamam, bana da ooo efekti alayım.
2: Dilan hocam Tuğba bu. Mutlaka kendine göre bir tarz geliştirir. Bakalım ne yapacak?
4: Benim tekniğimi yapacak mısın? Yoksa tırnakla mı açacaksın?
0: Bilemedim.
4: Bir denedi tırnakla açmayı.
0: Tabii ki tırnakla açacağım.
4: Havalı.
0: Ya. Çünkü biraz pay bıraktım oraya, evet. Açabileyim diye.
4: Bak, küçük küçük. Çok vurmana gerek yok. Bak, kenarı hem temiz oldu.
0: Aa, çok güzel. Efendim, cüzdanı böyle çepeçevre derme işlemini tamamladık. Evet, şimdi dikme aşamasına geçtik değil mi?
4: Evet.
0: Dilan hocam geçirdi bunu ipliğe. Dedi ki ben seni bir önceki programlarda gördüm. Bir türlü geçiremiyordun.
2: Dilan hocamız da sıkı takipçilerimizden anlaşılan.
4: Güzel de yapıyorsun şu an.
0: Gerçekten.
4: Evet.
0: Diğer hocalarımız da bizi izliyorsa.
4: Görsünler.
0: Daha önce bana kızanlar.
4: Birazcık şurada bir şeyler oldu ama. Evet, kapakta biraz kaydı ama olsun.
2: Olur, mutlaka bir şeyleri ters yapar Tuğba, Dilan hocam. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dikişleri biraz eğik yapması normal. Siz de şaşırmayın.
0: Ha, kendi duruyor mu öyle?
4: Üfledim.
0: Tamam, az önce ben de üfledim. Durmayacak diye.
4: Biraz daha.
0: Korkuyorum.
4: Tamamdır. Süper.
0: Çok güzel oldu.
4: Ve evet, artık kapatmaya geçiyoruz. Artık cüzdanımız. Bence çok güzel oldu rengi de. Çok hoş.
0: Değil mi?
4: Evet. Şimdi polis kopçası dediğimiz aksesuar. Alt kısımdan bir delik açacağım. Bu noktada çarklı delgeçim bana yardımcı olacak.
0: Tamam.
4: Tık, açtım. Hop, kırıldı. Şansa bak.
0: Aa, ne kırıldı?
4: Delgeçimiz kırıldı. O kadar güçlü bastırdım ki.
0: İyi ki benim elimde kırılmadı. Sonra evet. Diyeceklerdi ki Tuğba gitti, kırdı,
4: ufak etti. Ufak bir kesik atabilirim buraya.
0: Oh, çok karışık işler.
4: Şimdi sana bırakacağım Tuğba bunu yapmayı.
0: Tamam.
4: Evet, vurabilirsin. Tamam. Bak, tek delik açtı.
0: Oldu mu?
4: Evet, oldu.
0: Tamam.
4: Şimdi bir de alta bu ürün üstte gelecek şekilde takmanı istiyorum.
2: Hadi bakalım Tuğba.
4: Şimdi oldu. Üst kısmını takacağız.
2: Diğer tarafa da tak şimdi.
4: Tamamdır. Şimdi yukarıdan bir iz almıştık hatırlıyorsan.
0: Tamam.
4: Onu da delgeç alarak ayarladım tekrardan. Tamam.
2: Sen de ustalıkla başardın. Tebrik ederiz Tuğba.
0: Bitti mi?
4: Evet.
0: Böyle.
4: Ellerine sağlık.
0: Oldu mu?
4: Oldu. Bu kadardı.
0: Hep açılıp kapanırken böyle yapacağım.
4: Evet.
0: Bu başlangıç seviyesiydi. Başlangıç seviyesindeki bir kişinin yapabileceği bir cüzdan çalışması. Çok teşekkür ederim. Gerçekten atölyenizin kapısını bize açtığınız için. Öğrencileriniz henüz yemekten dönmedi ama onlara da çok teşekkür ediyorum buradan.
4: Rica
0: kendileri çok güzel ilgilendiler bizimle.
4: Bugün Tuğba Deri Atölyesi'ne geldi. Benimle küçük bir cüzdan yaptı. Bence başarılıydı. Kesimleri ve dikimleri özellikle çok hoşuma gitti. Temiz de çalışıyor. Zevkli. Aynı zamanda kırmızı seçiminden dolayı Tuğba'yı tebrik ediyorum. Tekrar bekliyorum onu. Çok pozitifti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne misafir olduk. Böyle bir deri çalışması yaptım ben, deri cüzdan. Saraciye, değil mi?
4: Saraciye.
0: Genel adı. Ben bundan çok mutlu oldum. Eminim siz de olmuşsunuzdur. Bir sonraki programda nerede oluruz bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Filet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Filet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
10: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
11: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
12: Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
13: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
14: Dayanız Cafer Yiğit!
15: Estergon Kalesi... Bugün 16.15'te TV4'te.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
20: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama...
21: ve %100 Magnum çikolatası.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

Ne Yapmalı programından merhaba. Her hafta size pratik dünyada kullanabileceğiniz psikoloji bilimsel bulgularını içeren bir takım bilgiler verdiğim bir program sunuyorum. Bu hafta konumuz sağlıklı ve uzun ilişkiler. Aşık olmak çok kolay, bir ilişkiye başlamak çok kolay. Ama önemli olan bu ilişkiyi sağlıklı ve uzun bir hale getirebilmek. İşte bugünkü konumuz yaşadığınız romantik ilişkilerin, evliliklerinizin, eşlerinizle olan o uzun vadeli planlarınızın nasıl gerçekleşebileceğine dair psikolojik bir takım ipuçları vereceğim size. Hazırsanız hemen ilk maddemizle başlayalım. Birinci maddemiz aslında psikolojideki çok önemli bir kavram. Akıl okumamak. Akıl okumayın diyorum. Ne demek akıl okumak? Akıl okumak şu demek. İlişkiler biraz uzadıktan sonra kişiler şöyle bir hataya düşebiliyorlar. Ben artık onun ne düşündüğünü sormadan davranışlarından anlayabiliyorum. Oysa ki sormayıp davranışlardan anlama türü bir hata yaparsak onun düşüncelerini değil kendi ön yargılarımızı doğru zannedebiliriz. Ve sık sık şunu duyuyoruz evli çiftlerle aile terapisi yaparken. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Çünkü bunu bana söylemedin. Bunu söyleyenler şöyle bir geriye dönüp baktığında şunu fark ediyorlar. Aslında hiç sormadınız. Çünkü siz onu o kadar çok tanıdığınızı düşünüyorsunuz ki artık düşüncelerinize, onun düşüncelerine dair kararlarınızı eşinizin davranışlarını izleyerek veriyorsunuz. Ama size birinci tavsiyem şu, uzun ve sağlıklı ilişkiler için eşinizin gerçekten ne düşündüğünü sorun. Onun aklını okumak yerine kendisine bu durumla ilgili ne düşünüyorsun diye sormanızı tavsiye ediyorum. Hemen ikinci madde. Evliliklerde, ilişkilerde o kadar önemlidir ki sınırlar. Bunun yanına bir tane daha ekliyorum. Roller. Sınırlar şu demek. Evet, evlilik ve ilişki iki kişinin artık bir arada olması anlamına geliyor. Hatta buna iki de çocuk dahil ettiğimizde sayı 4 oluyor. Yani biz 4 kişi bir arada yaşamaya başlıyoruz. Ama unutmayın ki bu bir aradalık sizin bir birey olmanızı yok etmiyor. Yani her ilişkide biz olmadan önce ben bir birey olarak kimim sorusunu sormaya devam edin. Kendi yaşam felsefeniz, hobileriniz, yaşam görüşünüz, dünyaya bakışınız, bunları biz olurken bir kenarda bırakırsanız bu ilişki kısa süreli ve tatmin etmeyen bir ilişkiye dönebilir. O yüzden birincisi aile içindeki sınırları iyi koymak, ikincisi ise aile içinde size verilen rolleri arada bir gözden geçirmek lazım. Roller şu, ev için, aileniz için, çocuklarınız için aldığınız sorumluluklarda adil bir paylaşım var mı? Eşinizin ve sizin sorumluluklarınız size yeterince adil geliyor mu? Ev için yaptığınız rolleri siz kendiniz mi seçtiniz? Ve bu rolleri uygulamaktan memnun musunuz? Şayet değilseniz ev içi rolleri yeniden gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü bu gözden geçiriş sizin daha uzun ve sağlıklı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak. Çünkü şikayetleriniz azalacak ve şikayetleriniz genelde aile içinde enerjiyi emerken siz rollerin adil dağılımına inanırsanız aile hayatınız bu enerji kaybını yaşamayacak. Gelin üçüncü maddeye geçelim. Peki diyorlar, aşk bitince ne olacak? 3. Aşkı uzatın. Ah keşke mümkün olsa. Aşkı uzatmak belki mümkün değil ama aşkı sevgiye döndürmek mümkün. Aşk öyle büyük bir enerji ki doğanın insanlara ve bütün canlılara belki de verdiği size şunu söylüyor. Sana şimdi karşındaki insanın kötü özelliklerini hiç görmeyeceğin enteresan bir illüzyon yaratacağım. Ve bu illüzyon içerisinde sen onu tanı, sev, bir ilişkiye başla, onunla beraber bir aile olmanın değerinin farkına var ve artık kendini bu şekilde tanımlamayı öğren. Ama ne yapacağız? Aşıkken bu aşkı uzun süreli bir ilişkiye çevirebilmek için
kıskanmayı, kendine acımayı, yalnızlık korkusunu bir kenara bırakıp birini gerçekten sevmeyi, özlemeyi, onunla iyi zaman geçirmeyi ve ona güvenmeyi ilişkinin içine dahil edeceğiz. Şayet ilişkimizi bu saydığım doğru kavramlarla oluşturabilirsek, o zaman işte aşkın bittiğini hiç fark etmezsiniz bile. Artık aşkınız bitmiş olsa bile sevgi ve güven üzerine oturtulmuş bir ilişkiniz olur. İşte bir ilişkinin uzun ve sağlıklı olmasının yollarından bir tanesi onu aşkla değil, sevgi ve güvenle tanımlamaktır. Ve ne güzel ki bu sizin elinizde. Gelin bakalım o zaman harika bir şekilde dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü maddede bunu yapmayın dediğim şeyleri aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Dördüncü maddeye bunu yapmayın diyeyim. Nedir bu? Önce ilişkiyi bitiren bir hatayı kadınlara söylemek istiyorum. Bunu asla yapmayın diye. Erkekler bir ilişkiyi ne zaman bitirirler biliyor musunuz? Bizim psikoloji dünyasının bulgularına göre erkekler küçümsendiğini hissettiği zaman, yani eşlerinin onu küçümsediğini hissettiğinde o ilişkiyi bitirmeyi düşünüyorlar. Çünkü erkekler her zaman eşlerinin karşısında daha güçlü, ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi bir rol üstlenmek üzere büyütülüyorlar. Toplum erkeğe aslında bu zorlamaya gerek olmasa bile güçlü olmalısın, aile reisi olmalısın, beğenilmelisin ve problem çözmelisin bunları öğretiyor. Fakat kadın erkeği küçümsediğinde dünyanın en önemli ilişki terapistlerinden biri olan Gottman şunu söylüyor. Erkekler küçümsenmeyi sevmez. Eşi bir erkeği küçümsediğinde o ilişkinin dışına çıkmak isteyebilirler. Peki aynı şey kadınlar için geçerli mi? Ya da kadınlar için buna benzer bir durum var mı? Evet, Gottman'a göre kadınlar için de buna benzer bir şey var. O da şu, şayet bir kadın beraber olduğu erkek tarafından umursanmadığını hissederse, işte o zaman umursanmama hissi kadınları ilişkinin dışına çıkarıyor. Yani erkekler küçümsenmekten, kadınlar ise umursanmama hissinden ilişki içinde hiç hoşlanmıyorlar. Bu durumda siz şayet ilişkinizi uzun ve sağlıklı hale getirmek istiyorsanız eşinizi küçümsemekten ya da umursamıyormuş gibi davranmaktan vazgeçmeniz lazım. Gelin bir diğer maddeyle devam edelim. Tahtama yazacağım son madde yine bir uyarı. Buraya karakter yazıyorum. Nedir bu karakter? Bence ilişkiler için en önemli öneri, çok büyük zarar veren bir şey. Küçük, basit, gündelik olaylarla ilgili tartışırken, mesela eşinize dediniz ki, eve gelirken ekmek al gel. O da ekmek almayı unuttu geldi. İşte orada onu, bu gündelik küçük olaydan dolayı onun karakteriyle ilgili suçlamayın. Bu şu demek, ekmek almaya gelip unuttuysa sadece ekmek almayı unutup gelmişti.

0: Bu onun bencil, egoist, evini hiç düşünmeyen biri olduğunu göstermez. Ona bencil, egoist ve evini hiç düşünmeyen birisin demek yerine ekmek almayı unutmuşsun. Git bu hatanı telafi et. Git ekmek al deyin. Biz gündelik ufak olaylardan karaktere dair çıkarımlar yaparsak şayet o zaman ilişkimizi ciddi bir risk altına alıyoruz. Ve bu da ilişkimizin uzun ve sağlıklı olmasına engel oluyor. E tabii ki biz biliyorsunuz bu programda sıklıkla şunu soruyoruz. Şunu söylüyoruz. Sizlere gelip sorduk. Bizim bilmediğimiz birçok şeyi sizden duyuyoruz. Bugün de bu programda da sokağa çıktık ve sizlere sorduk. Acaba ilk sorumuz şu. Sevdiklerinize onları sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz? Çünkü uzun ve sağlıklı ilişkilerin özelliklerinden bir tanesi de bu. Sevdiğinizi eşinize gösterebilmeniz. Bakalım sizden gelen cevaplar nasıl oldu? Ben de merak ediyorum ve zevkle izliyorum. Buyurun.
1: Sevdiklerinize onları sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz?
2: Dokunarak, sarılarak, gülerek.
3: Hoş sözlerimle.
4: Sözlerimle.
5: Çok iyi davranarak. Vallahi bayansa ilk önce yapacağım bir çiçek gibi alırım.
6: Arayarak, kucaklayarak, öperek.
7: Yani devamlı söyleriz birbirimize sevdiğimizi.
8: Hayatlarını kolaylaştırmaya çalışarak. Mesela köpeğim var, onu sevdiğim ama sınavlarak gösteririm.
9: Sohbet, muhabbet ederim çok fazla herhalde. Buluşmak isterim.
10: Sarılırım, öperim, öyle.
11: Güzel laf söyleyerek, mutlu ederek.
0: Ne kadar güzel öneriler geldi. Önce bir çiçek almak gayet klasik gözüküyor ama bence işe yarar. Şayet eşiniz kendisine çiçek getirilmesini seviyorsa neden olmasın? Sarılmak, fiziksel temas, sevdiği şeyleri alıp getirmek, beraber zaman geçirmek, onun ne kadar özel ve önemli olduğunu ona hissettirmek. Aslında bütün bu konuşulanların arkasında bu his var. Her zaman benim için önemlisin. Her zaman benim için özel ve önemli olmaya devam edeceksin. Ve ben ilişkimiz için emek harcamaya ve ailemiz için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Peki bu aileyi kurarken çok özel bir an var. Evlilik teklifi. Her zaman merak etmişimdir. Acaba insanların evlilik teklifleri nasıl oluyor? Kişilerin evlilik teklifleri nasıl oluyor? Her zaman çok romantik mi oluyor bu? Yoksa bazen de ya bizimki işte çok basit ve sıradan oldu. Hatta hiç evlilik teklifi almadım. Bir anda kendimizi İşte nikah dairesinde bulduk diyenler de var mı? Çok merak ettiğim bu soruyu da yine sokakta sizlere sorduk. Bakalım nasıl evlilik teklifleri alınmış? Yine sizden dinliyoruz. Buyurun.
1: Evlilik teklifiniz nasıl olmuştu?
6: Bizim zamanımızda yoktu, normal.
5: Valla göreceğiz sizi evlendim.
6: Oturtturdular bizi, giydirdiler gelinliği, nikaha kıydılar, geldik gittik. Hiç kimse kimseye evlilik teklif etmedi. Hiç teklif almadım ki evlilik teklifi. Evleniyoruz, evleniyoruz, gitti.
7: Mesajlı oldu, mesaj atmıştım benimle evlenir misin diye.
12: Ani bir şekilde olmuştu yani, romantik falan değildi yani şimdiki.
4: Bir yemekte.
3: Güzel bir akşam yemeğiyle, kız kulesiyle.
11: Bir uçaktan geçirdim, orada kendisi okuyarak evlenme teklifi yaptım.
1: Daha olmadı, bekliyoruz. Yani inşallah yakında olur.
0: Şimdi açıkçası evlilik tekliflerinde romantizm yarı yarıya var röportajlarda. Biraz daha yaş arttıkça bu evlilik tekliflerindeki romantizm azalıyor gibi. Çünkü belki de bu evlilik tekliflerini Hollywood filmlerinden mi öğreniyoruz? Ya da erkekler biraz bu Hollywood filmlerindeki bir evlilik teklifini yapmak zorunda mı bırakılıyor? Bu tartışılıyor ama inanın ki şaşalı bir şey olmasına gerek yok. Çünkü ilişki başlarken bütün stres yaratıcı durumlardan uzak durmak lazım. Sadece hatırlanabilir ve sizin için özel olan bir şey yaşamanızda fayda var. Yoktu, görücü usulü evlendikten başlıyor. Telefon mesajıyla teklif ettiğime kadar gidiyor. Oradan biraz daha romantizme dönüyoruz. Kız Kulesi'ndeki bir yemekte yapılan tekliften uçak geçirdim. Arkasında yazıyor diye kadar romantik bir noktaya geldik. Bence gayet güzel bir yolculuk oldu. Görücü usulü evliliklerde de yine evlilik teklifi olmalı. Çünkü görücü usulü evliliklerinde özel günlerinin hatırlanması önemlidir. Bu programda bir de sizden zarf sorumuz var. Onlardan alıyoruz. Gelen sorulardan seçiyoruz bir tanesini ve

0: Kendi kullandığınızda. Şimdi eşiniz öfkelendiğinde şiddet ve saldırganlık uygulama ihtimali olan biri ise, bu tür alışkanlıkları varsa öfkelendiği yeri terk etmenizde fayda var. Çünkü öfkelenen bir insanın öfkesinin geçmesi yaklaşık 20 dakikalık bir süreç. Bu öfkenin bizde yarattığı fizyolojik değişimin azalmasıyla ilgili bir süre. Öfkelenen bir insanın öfkesinin neyin tetiklediğini fark ederseniz, o öfkesini tetikleyen şeyi mümkün mertebe yapmamaya çalışın. Onu öfkelendiren mevzuyu o öfkeliyken konuşmaya çalışırsanız yeterince sonuç alamayacaksınız. Yani öfke normal bir duygudur, şiddet ve saldırganlık kötüdür. Eşinizin öfkesinden de şiddet ve saldırganlık uygulayan biri değilse çok korkmayın. Ama yine de öfkelendiği yerde biraz yalnız kalmasına izin verip onu öfkelendiren durumun çözümünü o öfkeliyken değil, yaklaşık 20-25 dakika sonra, yani öfkenin fizyolojik tepkileri ortadan kalktıktan sonra arayın. Efendim, uzun ve sağlıklı ilişkilerinizin ömrünüz boyunca sürmesini diliyorum. Ve tabii ki ondan önce size harika bir hafta ve harika bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
2: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
3: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
4: Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
5: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki, Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han ondan korkmadığımızı anlasın.
6: Dayanız Cafer yedi!
7: Estergon Kalesi bugün 16.15'te TV4'te.

0: Puebla'da Meksikalı bir kızla karşılaşıyoruz. Ve ona Türkçe öğretmeye çalışıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler Puebla'nın çarşısındayız. Çarşının hemen köşesinde Jocelyn'le merhabalaştık. Hello, ¿cómo estás?
2: Muy bien.
1: Muy bien. Türkiye'yi bir duymuş mu hiç? Bir Türkiye ile ilgili herhangi bir şey biliyor mu? Hiç duymuş mu Türkiye'yi?
2: No.
1: Bilmiyor efendim. Biz Türkiye'yi öğretmeye, anlatmaya geldik. Türkiye Avrupa'da.
2: Sí.
1: Europa. Next time, evet, gelecek sefere biz Türkiye'ye bekliyoruz kendisini.
2: Okay. Muchas gracias.
1: Okay. And I will teach you merhaba. Can you say merhaba? Merhaba. Hola. Hola.
2: Hola.
1: No, no. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Narhaba.
1: Me. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ha? Merhaba. One second. Okay. Merhaba.
2: Merhaba.
1: One, two, three.
2: Merhaba.
1: Gracias. Gracias.

0: Burası da Puebla'nın tarihi çarşısı.
1: Değerli izleyenlerimiz, işte Puebla'da uğranması gereken duraklardan biri daha. Çarşı, geleneksel çarşı ve elbette hem el ürünleri, hem kıyafetler, hem yöresel ürünler, aklınıza gelen birçok şey burada var. Yani Puebla'ya geldiğinizde mutlaka uğramalısınız. Çünkü biz alışverişi severiz. Alışveriş bizim folklorumuz değerli izleyenler. O yüzden alışveriş yapmak için en uygun yer Puebla'da burası. Gördüğünüz gibi bu benim çerçevem. Çerçevemin dışına çıkmadan, kadraj dışına çıkmadan biz size alışveriş Puebla'da nasıl yapılır hepsini anlatacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Puebla'da alışveriş zamanı.

0: Pazar yerinde tura başlıyoruz. Harika hediyelik eşyalar, renkli yöresel kıyafetler dikkatimizi çekiyor.
1: Evet değerli izleyenler, alışveriş zamanı dedik. Hanımlar ekran başına Pueblo'ya geldiğinizde neler alabilirsiniz? İşte görmüş olduğunuz gibi böyle çantalarımız var. Evet, çantalar, farklı renklerde çantalarımız var. Özellikle Meksika motifi diyebileceğimiz Aztek motiflerini taşıyan farklı renkte, farklı motiflerde olan sırt çantaları, bunlardan da alabilirsiniz. Magnetler var görmüş olduğunuz gibi böyle. Gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi Meksika'ya has özel kıyafetler bunlar. Pançolar var. Yani Meksika deyince akla gelen kıyafetler hani panço. Bu arada Pueblo'nun bir özelliği var değerli izleyenler. Pueblo'nun kendine has bir kıyafeti var. Özellikle çocuklara giydirdikleri o böyle kabarık etekli bir elbise var. Onu da bulmaya çalışacağız. Pueblo'ya has bir kıyafet bu. Başka yerde yok. Burada var. Evet, gelin bakalım daha neler varmış. Club America. Is that Club America?
2: Yes.
1: Yes, see? Okay. Bak bu çantaları çok sevebilirsiniz değil mi? Çok güzel bak, böyle böyle harika. Aa, Pueblo yazıyor bakın üstünde. Üstünde Pueblo yazan tabii anı. Bunu alacaksınız. Hani Pueblo'ya gittiğiniz belli olsun değerli izleyenler. Burada bu arada şunu da belirtelim. İşte Frida fotoğraflı bir çanta. Frida bu bölgede özellikle çok fazla seviliyor ve Frida'ya atıfta bulunan birçok şey var. Çünkü bu bölgeden, yani bu bölgeden, bu eyaletlerden, Meksiko City'nin güneyinden, Huacan'dan ve tabii bu bölgede Frida'yı sahiplenmiş durumda. Onu da belirtelim. Çok şık magnetler var burada. Şimdi İspanyollar bu bölgeye geldiklerinde seramik ve fayans işçiliğini getiriyorlar ve kendi kiliselerine, yapmış oldukları bu koloniyel binaların dört bir yanına bu fayansları nakşediyorlar. İşte bunun kanıtı olarak da tabii fayans, seramik dediğiniz zaman bu tip kaplar, bu tip hediyelikler çok fazla var. Hani pek fazla yerde görmediğimiz tipte bir magnet mesela bu. İçinde Pueblo yazıyor ve bir seramik ürün diyoruz. Evet, görüyorsunuz burada bunlara ne deniyordu? Sancho mu deniyordu? Bir şey deniyordu. Serape, serape dedikleri bir şey, böyle şal gibi. Atkı gibi, şal gibi değerli izleyenler. Renkli renkli oluyor ve el işçiliği. Pueblo yaz elbiseler. Bakın çocuk versiyonu da var burada. Çocuk versiyonunu gösterebilir miyim? Bakın, görüyorsunuz değerli izleyenler. Bunu böyle Chine Poblana. Evet, Chine Poblana deniyor. Yani kız çocuklarına yönelik. Bakın görüyor musunuz? Bu tüm Meksika'nın her noktasında Pueblo ile anılan bir kız çocuğu kıyafeti değerli izleyenler. Her gittiği yerden, gittiği yere yönelik mag alanlar, işte burada da maglar var farklı farklı ve seramikten, üstünde Pueblo yazıyor, seramiğiyle, fayansıyla, bu işçiliğiyle çok ünlü ve övünüyor Pueblalılar. Biz bu işte Meksika'nın en iyisiyiz diyorlar ve görmüş olduğunuz gibi bunlar da var diyoruz.
0: Pazar yerinden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Puebla'nın meşhur pazar yerine Parian diyorlar. İspanyollar gittikleri birçok yerde sömürgelerine bu pariyenleri kurmuşlar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, marketteyiz dedik, alışveriş yapabilirsiniz dedik ama tarihsel dokusu buranın nasıl? Bir de onu anlatalım. Buraya her şeyden önce İspanyollar The Parian, Parian diyorlar. Parian Filipinler marketi. Uzak Doğu kültürü biraz da aslında ama şöyle. İspanyollar kolonyal şehirlerini kurduklarında ilk önce Filipinler'de Parian isimli bir pazar alışveriş yeri kurmuşlar ve o pazar yeri adetini ele geçirdikleri bütün kentlerde uygulamışlar. İşte Puebla'ya da geldiklerinde burada Aztekleri yendikten sonra oluşturmuş oldukları Puebla şehrinde Parian isimli bir alan oluşturmuşlar. 1796'dan beri açık bu dükkanlar ve alışverişin Puebla'daki merkezi diyoruz bu nokta için. Şimdi

Burası da Puebla'da Santa Clara semti. Santa Clara ve Puebla tatlılarıyla meşhur. Tatlıcı dükkanlarını gezmeye başlıyoruz.

0: yıllardan tadıyor. Puebla'nın lezzetlerini tek tek keşfediyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, tatlı şeylerden bahsedeceğiz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve geldik. Burası Santa Clara Caddesi. Santa Clara Caddesi Puebla'nın en tatlı caddesi. Çünkü az önce de söyledik, gastronomi kültürü çok önemli bu kentte. Tatlılarıyla meşhur bir kent. Birçok yemeği var ama şimdi konumuz tatlıysa bu cadde tatlının doğru adresi diyoruz. Gördüğünüz gibi arkamda birçok tatlı çeşidi var. Birçok kurabiye, birçok şekerleme, farklı farklı ürünler var ve tattırıyorlar da. Gelin bakalım neler varmış burada. Gel gel gel, ella ella, come. Gel. What is that?
2: Coconut.
1: Coconut, can I try? Deneyebilir miyim? Coconut, evet. Hindistan cevizi varmış içinde. Güzel, bizdeki kurabiyeleri andırıyor. Tatlı kurabiyeler olur ya bizde. Hindistan cevizli bir tatlı. Evet değerli izleyenler, biraz da şunlardan tadalım. What is that? Chocolate. Evet. Spicy diyor, yani biraz baharatlı diyor. Acı diyor. Bakalım. Tadı. Oo. Bu biraz bizim çemen gibi bir şey bu. Değil mi? Biraz çemene benziyor. Öbürünü tadalım. Şuradan azıcık. Bu taraftaki daha güzel. Bu taraftaki daha güzel. Bu biraz acılı. Hafif çemene, çemene şekeri dökmüşsün de o şekilde olmuş gibi. Puebla'nın en tatlı yerindeyiz değerli izleyenler. Geldiğinizde bu dükkanlara uğrayıp tadım yapabiliyorsunuz. Ağzım yüzüm yandı. O acı yaktı beni vallahi. Yaktı değerli izleyenler. Yandım. Yandım vallahi.

0: Puebla'da şimdi teleferik zamanı. Puebla'da yapılacak şeyler listesinde ilk 5'e girer teleferik. Haydi teleferiğe gitme zamanı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puebla tarihi şehir merkezindeki turumuzu buradan noktalıyoruz. Şimdi Puebla bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü Puebla'da 2-3 tane farklı bölge var ve yapılabilecekler var. Burası tarihi şehir merkeziydi. Burada yapılabilecekleri yaptık. Şimdi teleferiğe gitme zamanı, çünkü Puebla'nın birazcık dışında Yenişehir merkezinde harika bir teleferik opsiyonu var ve Puebla'ya tepeden bakabiliyorsunuz. Teleferik macerası için hazırsanız işte teleferikten Puebla nasıl gözüküyor, buyurun izleyin.
0: Puebla'da teleferik maceramızı sizlerle buluşturuyoruz. Teleferikten keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Teleferik macerasını tamamlıyor, Puebla merkeze geri dönüyoruz. Puebla'da akşamlar nasıl yaşanıyor, buyurun izleyin.
1: Değerli izleyenlerimiz, keyifli bir teleferik macerasının ardından Puebla'ya tekrar döndük. Bunun sebebi bu kentin en ünlü yanlarından biri de akşamları elbette. Akşamlar çok renkli, festival havasında geçiyor bu kentte. Binalar ışıklandırılıyor ve bu kolonyal İspanyol yapıları inanılmaz keyifli hale geliyor. İşte biz de bu görüntüleri sizlerle buluşturacağız. Puebla, bakın akşamları nasıl?

0: Puebla'da katedral bahçesinde çok keyifli bir kutlamaya denk geldik. Ve biz de bu kutlamanın arasına karıştık. Müzikle dolu bir gece. Harika bir gece yaşanıyor Puebla'da.
1: Puebla'da her gece bir eğlence, her gece bir festival değerli izleyenler. İşte şu anda da Puebla Katedrali'nin bahçesinde akşamı bulduk. Puebla'lılar toplandılar. Yabancılar, turistler çok rağbet ediyorlar bu kente. Onlar toplandılar ve elbette mariachiler arkamızda harika müzikleriyle bu geceye farklı bir ambiyans katıyorlar diyoruz. İşte mariachiler ve Puebla Katedrali'nin bahçesinde harika bir ambiyans.
2: Urge que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir.
0: Puebla'daki bu keyifli kutlama gecesinden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza ve Meksika'da bir günü daha tamamlıyoruz. Teşekkürler Puebla, teşekkürler Meksika.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: sizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
1: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
2: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
3: Kumandanına haber et gelsin! Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
4: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
5: Estergon Kalesi bugün 16.15'te TV4'te.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
5: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
6: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
5: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul

0: Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
13: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeni bir bölümle karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Fatih Bey katıldı. Merhaba Fatih Bey.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: 14.06.1985 Erzurum İspir doğumluyum. Tekstil işiyle uğraşıyorum.
0: Peki yarışmaya nasıl katıldınız?
2: İzliyordum zaten. Burada olmam gerektiğini düşündüm açıkçası. Hem sizinle karşılıklı diyaloğa girmek hem bu heyecanı yaşamak istedim. Başvurdum, mülakata çağırdılar ve buradayım.
0: Peki, başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. Elif Hanım, rengarenk olmuş bugün kıyafetimizle birlikte.
3: Evet, öyle oldum. Böyle tercih ettim.
0: Hoş geldiniz siz de.
3: Teşekkür
0: ederim. Seray Hanım dün finalde bizimle birlikteydi ve 5000 lira para ödülünün sahibi oldu. Bugün daha moralli bir şekilde yarışıyor. Ve yanında da Nuhat var. Nuhat da 2 kez üst üste finali adına yazdırmıştı. Ve aynı zamanda 10.000 lirayla şu anda en fazla para kazanan yarışmacımız konumunda.
2: Ölüm grubuna düşmüşüm ben o zaman.
0: Evet, biraz zorlu bir grup olacak tabii ki. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez 2000 puan değerinde olacak. Son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var. Ve soruların değeri 3000. Bu kez eğer bir kişi bildiği takdirde 4'er soru yönelteceğim ve çarpı 2 puan kazanma şansı var. 5000 lirada para ödülü olduğunu zaten herhalde söylememe gerek yok diye belirtiyorum. Başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: O zaman dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz programımıza ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.
4: Aşkımızın önünde bu vekaletname engelse ver kardeşim vekaletnameyi, ben burada kapı gibi duruyorum.
5: Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alperen.
4: Heyecanlı heyecanlı her sabah.
6: Ama onlar seni alkışlıyorlar şu anda.
4: Ay teşekkür ederim.
6: Hayatım.
7: Hem çok hoşuma giden durum geldi. Süheyl'i konuşturmadan program yapıyor böyle.
0: Ünlü bir sunucu soracağım şimdi size. Adapazarlı bir anne ile Alman bir babanın kızı olarak 1976'da Almanya'da dünyaya geldi. Almanya genç milli basketbol takımına girdi. 17 yaşındayken Türkiye'ye geldi. 1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2006'da mankenliği bırakarak şarkıcılığa geçiş yaptı ve ilk albümü Çok Yalnızım'ı yayınladı. Wipeout, Fear Factor, Var Mısın, Yok Musun? Ve Big Brother gibi birçok fenomen programının sunuculuğunu yaptı. Şu anda da Haziran 2021 tarihinden bu yana 360 TV'de Aileler Yarışıyor programını sunmakta. Sorumuz gelsin. 360 TV'de yayınlanan Aileler Yarışıyor programının ünlü sunucusu kimdir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat.
1: Asuman Krause.
0: Seray Hanım.
2: Asuman Krause.
0: Fatih Bey.
3: Asuman Krause.
0: Ve Elif Hanım.
4: Asuman Krause.
0: Ne güzel. 4'te 4 aynı cevabı verdi şu anda yarışmacılarımız. Asuman Krause mi acaba doğru cevap? Tabii ki doğruydu. Tebrik ediyorum yarışmacılarımızı. Asuman Krause'ye de buradan selamlarımızı da iletelim. Şu anda Türkiye'nin en başarılı kadın sunucularından birisi. Ve bizim hemen yayınımızın öncesinde de Aileler Yarışıyor programı da yine 360 TV'nin en çok izlenen programlarından birisi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Bakalım konu başlığımız ne?

Konu başlığımız organlarımız. Omurgalılarda yemek borusuyla 12 parmak bağırsa arasında kalan sindirim organıdır. Omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçasıdır. Öz suyunda hidroklorik asit, mukus ve enzimler bulunur ve besinlerin kimyasal olarak parçalanmasını sağlar. Doluyken her 20 saniyede bir özel hareketlerle katı ve sıvıyı birbirine karıştırır. Besinlerin sindirime hazır duruma getirerek yiyecekleri geçici olarak da depolar. Sorumuz gelsin. Sindirim sistemimizin bu önemli organının adı nedir? Süreniz başladı.

0: de aramız nasıl?
1: Gayet iyi.
0: Ama spor da yapıyorsunuz herhalde.
1: Son zamanlarda bıraktım pandemiden dolayı ister istemez. Biraz ara verdim.
0: Var mıydı ilgi alanınız olan özel bir spor?
1: Ya, futbolla uğraşıyordum. Profesyonel olarak da uğraşıyordum. Sakatlanınca ister istemez bırakmak durumunda kaldım.
0: Öyle mi? Kısa mı sürdü?
1: Kısa sürdü. Aşilden dolayı olmadı daha doğrusu.
0: Her şeyin başı sağlık. Sağlık tabii ki. Tabii. Ama şu anda takip ediyorsunuz herhalde.
1: Tabii tabii. Özellikle. Peki.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun. Nuhat?
2: Mide.
0: Seray Hanım?
3: Mide.
0: Fatih Bey?
1: Mide diyecektim ama elim karaciğere gitti. Neden gitti ben de bilmiyorum. İlk iki elin günah olmaz derler. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.
0: Peki ve Elif Hanım?
3: Mide.
0: Mide dediniz. 3 mide, 1 karaciğer var. Bakalım doğru cevap ne? Mide tabii ki doğru cevap olacaktı ve böylelikle Fatih Bey dışındaki diğer yarışmacılarımız şu anda iyi başladılar, iyi gidiyorlar ve işte sırada 3. sorumuz. Dizi dünyasıyla devam ediyoruz yarışmamıza. Başrollerini Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın paylaştığı 2001 yapımı komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Toplamda 3 sezondan oluşan dizi 2004 tarihinde 106. bölümüyle ekranlara veda etmiştir. Amerika yapımı The Jeffersons adlı sitcom dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. Renkli karakterleriyle Türk dizilerinin unutulmazları arasına girmiştir. Haluk Bilginer'in canlandırdığı huysuz kuru temizlemeci İhsan Yıldırım, en büyük eğlencesi şüphesiz İhsan'la uğraşmak olan evin hizmetçisi Menekşe ve yan komşu İrfan gibi ilginç karakterleri vardır. Sorumuz gelsin. Başrollerini Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın paylaştığı komedi dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: dizide İhsan Yıldırım eşi Sevinç Hanım için, yani Türkan Şoray için bir kuru temizlemeci biliyorsunuz sahibi kendisi. Yan komşuları
1: İrfan
0: eve hizmetçi aldığından dolayı o da aynı şekilde gösteriş olsun diye bir hizmetçi almaya başlıyor ve ardından da hikaye böyle başlıyor. Acaba bu diziyi bulabildiniz mi? Buyurun lütfen cevaplarınızı rica edeyim. Nuhat?
2: Ben diziyi bulamadım ama Bizimkiler dizisi eskilerden sevdiğim bir dizi olduğu için bunu yazmak istedim. O yüzden Bizimkiler cevabını veriyorum ben.
0: Bizimkiler dedin. Seray Hanım?
3: Tatlı Hayat diye hatırlıyorum. Umarım doğrudur.
0: Fatih Bey?
4: Cici Dadı.
0: Cici Dadı. Cici Dadı diye bir dizi...
4: Tam ismi şeye gelmedi aklıma, o yüzden...
0: Dadı vardı ama.
4: Dadı vardı. Evet.
0: Gülben Ergen'in oynadığı dizi değil miydi o? Dadı.
3: Evet, öyleydi.
0: Ben öyle hatırlıyorum en
4: evet,
0: azından.
4: Doğru.
0: Ama Cici Dadı'yı bilmiyorum. Belki bu dizinin adı Cici Dadı olabilir Fatih Bey. Elif Hanım?
1: Tatlı Hayat.
0: Tatlı Hayat. Duydunuz mu siz Cici Dadı?
1: Duymadım.
0: Duymadınız. Yok. Peki. Şu anda iki Tatlı Hayat, bir Cici Dadı ve bir de Bizimkiler var. Acaba sorumuzun doğru cevabı ne? Tabii ki Tatlı Hayat olacaktı. Böylelikle Seray Hanım ve Elif Hanım puanlarını arttırdılar. Tebrik ediyorum. Bu etabı artık bitiriyoruz. Dördüncü sorumuz geliyor. Bakalım konu başlığımız ne? Bir genel kültür sorusu gelecek şimdi. İnsanların doğudan batıya ya da batıdan doğuya farklı zaman dilimlerinde seyahat etmeleri sonucu vücudun günlük ritminin bozulması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Zaman dilimi değişimi sendromu olarak da bilinir. Vücudumuz gündüz gece döngüsü boyunca aydınlık ve karanlık değişimlerine göre zamanı kontrol eden bir iç mekanizma tarafından yönetilir. Bu mekanizma vücut saati olarak da adlandırılır. Zaman dilimlerinin değişmesine neden olan yolculuklar yapan ya da vardiyalı çalışan kişilerde bu mekanizma bozulur. Bunun sonucunda yorgunluk, uyku bozukluğu, dikkat eksikliği ve benzeri fizyolojik bozukluklar ortaya çıkar. Sorumuz gelsin. İnsanların farklı zaman dilimlerinde seyahat etmeleri sonucu vücudun günlük ritminin bozulması nedeniyle ortaya çıkan duruma ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle uzun uçak yolculuklarında. Burada saat 12, uçağa bindik. 11-12 saatlik bir yolculuk yaptığımızı düşünelim. İşte gece saat 23'te aslında normalde 11 saatlik yolculuk bitiyor. Ama gittiğimiz yerde 6 saatlik ya da 7 saatlik Türkiye'ye göre farklı zaman dilimi olabilir. Mesela Güney Kore 6 saat var. Saat 23'te normalde vücut bünyesi ama oradaki yerel saat 05. Böyle bir değişimin adı ne acaba? Onun etkilemesinin sonrasında biz ne yaşıyoruz? Buyurun. Nuhat?
1: Jet lag dedim ben.
0: Seray Hanım?
2: Jet lag dedim. Umarım doğru yazmışımdır.
0: Fatih Bey?
3: Jet lag dedim ben de.
0: Ve Elif Hanım?
4: Jet lag.
0: Yaşadınız mı hiç böyle bir durumu?
3: Evet.
4: Yaşadım, evet.
0: Nereye gitmiştiniz?
4: Singapur'a.
0: Singapur'a.
4: Evet, 12 saat kadar yol sürüyor.
0: Aşağı yukarı değil mi? 11-12 saat var.
4: Sürüyor, evet. Böyle bir durum yaşadım. Çok sıkıntılı oluyor gerçekten.
0: Dört yarışmacımızın birinde bir farklılık var şu anda. Herkes şu anda birbirinin cevabına bakmaya başladı. Farkı bulabildiniz mi?
4: G ile mi yazıyor, K ile mi yazıyor?
2: Fatih Bey de eğer yanlışsa ya G ya K, hangisi bilmiyorum.
0: Siz bir şüphem var demiştiniz değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, K mi? Ama G diye hatırladım.
0: G mi, K mi şüphesindesiniz şu anda.
1: Ben de G diye hatırlıyorum, o yüzden G ile yazdım. G diye hatırlıyorum ben de, o yüzden G ile yazdım. Yabancı bir
0: kendi kelime olduğu Fatih Bey de bir tek K harfini görüyoruz.
3: K harfi.
0: Ve Elif Hanım?
4: G olması lazım bence.
0: Sizce G olması lazım. Peki, görelim o zaman doğru cevap neymiş. Doğru cevap 3 yarışmacımıza puan kazandırıyor. Bir harf maalesef Fatih Bey'den puan veremiyoruz. Daha önceki yarışmalarımızda da yine harf konusunda maalesef puan veremediğimiz yarışmacılarımız da olmuştu. Peki etabı bitirdik şimdi. Etabı bitirdiğimizde karşımıza nasıl bir durum çıktı? Şu anda Elif Hanım ve Seray Hanım'ın 1450'şer puanı bulunuyor. Nuhat 950 puanla hemen arkalarından geliyor. Ve Fatih Bey bugün aramıza katıldı ama ilk etap pek iyi geçmedi.
3: Evet, iyi geçmedi.
0: 250 puanınız var.
3: İkinci etapta telafisini yapacağız.
0: Önümüzde daha 8 sorumuz var.
3: Evet.
0: Ve dikkat etabına başlıyoruz şimdi. Yeni bir etap demek, yeni 4 soru demek ve artık her biri 2000 puan değerinde. İşte 5. sorumuz geliyor.

Bir icat, güneş kremi icadı. Geçmişte insanlar güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için bitkileri kullanıyorlardı. Eski Mısırlılar pirinç, yasemin ve acı bakla bitkilerinin özlerini ciltlerine sürüyorlardı. Eski Yunanlılar zeytinyağı, kızıl deriler ayçiçek yağını kullanıyorlardı. Güneş kreminin mucidi olarak kaynaklarda farklı isimler öne çıkıyor. 1940'lı yıllarda İsviçre-Avusturya sınırında bulunan 3350 metrelik Piz Dağı'na tırmandığı sırada İsviçreli Franz Greiter'in vücudunda ciddi derecede güneş yanığı oluştu. Greiter bu olaydan sonra cildi koruyacak bir ürün geliştirdi. 1960'larda dünyada bir standart haline gelen güneş koruma faktörünü ortaya attı. 1977'de suya dayanıklı güneş kremleri üretildi. Sorumuz gelsin. Ayçiçek yağını güneş kremi yerine kullanan topluluk hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Şu anda mevsim kış tabii. Ama kış olsa da yine krem kullanılıyor aslında. Çünkü mesela kar tatilinde bilmiyorum hiç gittiniz mi Seray Hanım?
1: Yani Uludağ'a gitmiştim ama öyle yani uzun süre kalmadım tatil olarak. Ben zaten ama güneş kremini yaz kış mecburen beyaz tenli olduğum için çok etkileniyorum zaten. Kullanıyorum.
0: Hemen anında renk değişiyor mu?
1: Evet yani bronzluk denemez ona ama büyük bir kırmızılık oluyor cildimde. Kullanmak zorunda kalıyorum o yüzden.
0: Peki. Acaba ayçiçek yağını kimler kullanıyordu güneş kremi yerine? Buyurun cevaplarınızı rica edelim. Nuhat?
2: Kızılderililer dedim ben. Yazarken biraz büyük başladım. Sonra sığmayacak diye biraz küçülttüm ama Kızılderililer.
0: Ama şu anda okuyabiliyoruz.
2: Tamam o zaman sıkıntı yok.
0: Seray Hanım yine ufak ufak yazmış dünkü
1: ufak
0: gibi.
1: Oldu evet. Kızılderililer.
0: Fatih Bey?
3: Tamamen rakamlara odaklandığım için.
0: Siz İsviçre dediniz. Ve Elif Hanım?
4: Kızılderililer.
0: Elif Hanım yazdığınıza bir daha bakabilir misiniz rica etsem?
4: Kızılderililer.
3: Dere.
4: Kızılderililer.
0: Şu anda düzeldi.
4: Düzelteyim. Görünsün ama puan bilmiyorum. Size insafınıza bırakıyorum.
0: Siz Kızılderililer diye yazmışsınız.
4: Evet.
0: Fatih Bey az önce tek harften puan evet. alamadı biliyorsunuz değil mi? Siz şu anda her ne kadar düzeltmiş olsanız da ben onu maalesef Kızılderililer olarak kabul edeceğim. Çünkü ilk etapta öyle yazmıştınız.
4: Sağlık olsun.
0: Eğer doğruysa doğru cevap. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Eski Yunanlılar zeytinyağı, Kızılderililer ayçiçek yağını kullanıyorlardı. Cevap soruda. Kızılderililer doğru cevap. Şimdi etabın adı biliyorsunuz değil mi etabın adını?
4: Dikkat.
0: Dikkat et.
4: Dikkat.
0: Dikkat sadece dinlemekle değil. Aynı zamanda yazmakla da dikkat etabı. Bu bakımdan harflere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ben ne dediysem aynı zamanda sorunun detayında aynı şekilde yazmanızı biz sizlerden rica ediyoruz. Şu anda 5. sorumuzu geride bıraktık. Bakalım yeni sorumuz nereden gelecek?

İpek böcekçiliği konu başlığımız. İpek böceği ilk defa milattan önce 2600'lerde Çin'de beslemeye alınmıştır. Yurdumuzda ipek böcekçiliği 1500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde ipek böcekçiliğinde daha verimli olduğu için sadece ilkbahar beslemesi uygulanır. İpek böceklerinin Ege ve Akdeniz bölgesinde Nisan, diğer bölgelerde Mayıs aylarında beslemesi yapılır. İpek böceğinin hayatında 4 değişik dönem vardır. Bunlar sırasıyla yumurta, larva, krizalit ve kelebek dönemleridir. Besleme yönünden önemli olan dönem larva dönemidir ve bu devre uygun şartlarda 26-27 gün sürer. İpek böcekleri bu devrede 4 kez deri değiştirerek beslenir ve büyürler. Deri değiştirme safhası yaşa göre 24 ila 48 saat kadar sürer. Sorumuz gelsin. İpek böceklerinin beslemesi Ege ve Akdeniz bölgesi dışındaki bölgelerde hangi ayda yapılır? Süreniz başladı.

0: İpek böceği deyince tabii akla gelen bazı iller var. Bu illeri tahmin eden Seray Hanım'a şöyle bir bakarsak eğer. Seray Hanım.
1: Bursa'da evet çok var ama artık Diyarbakır sanırım Türkiye'de ön planda diyebiliyorum.
0: Evet. Bursa, Diyarbakır, Bilecik gibi farklı farklı şehirlerde özellikle ipek böcekçiliği bir hayli.

0: yaygın ki dünyada da şöyle bir bakarsak eğer yaş koza üretimi konusunda da ilk 20 ülkenin içerisinde yer alıyoruz ama Çin tabii bu konuda bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü bütün her şeye hakim olduklarından dolayı özellikle bu konuda da diğer ülkeleri de ihracatta bayağı bir etkiliyor. Peki cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat.
1: Mayıs dedim ben.
0: Seray Hanım.
2: Mayıs.
0: Fatih Bey.
3: Mayıs.
0: Ve Elif Hanım.
2: Mayıs.
0: Uzun bir aradan sonra ilk defa 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Bakalım puana dönüşecek mi bu cevaplar? Cevap soruda. İpek böceklerinin Ege ve Akdeniz bölgesinde Nisan, diğer bölgelerde Mayıs aylarında beslemesi yapılır. Cevap soruda. Mayıs doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımızı da tebrik ediyoruz. Puanları arttırdılar. Sırada 7. sorumuz var. Zeytin çeşitleri, ülkemizde aslında 50'nin üzerinde çeşit var. Eşek zeytini İzmir'in Ödemiş ilçesi ve civarında yaygın olarak görülen bir çeşittir. Meyveleri ve çekirdekleri çok iridir. Tavşan yüreği, Antalya'ya özgü iriliği ve et oranıyla dikkat çeken, genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen bir çeşittir. Saurani, Hatay'ın Altınözü ilçesi ve civarında yoğun olarak görülen meyve ve çekirdekleri küçük olan bir çeşittir. Patos, Trabzon ve civarında yaygın olan meyveleri küçük, çekirdekleri çok iri bir çeşittir. Samanlı, tatlı zeytin olarak da adlandırılır. Marmara bölgesindeki Karamürsel ve İznik civarında yetişir. Otur, Artvin ve civarında yaygındır. Kalembezi, Gaziantep'in Nizip ilçesi ve Kilis'te yetişir. Sorumuz gelsin. Antalya'ya özgü olan ve genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen zeytin cinsinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Süremiz bitti. Elif Hanım, sever miyiz zeytini?
1: Tabii ki. Mutlaka.
0: Peki zeytin alırken sizin için önemli olan nedir? Tadı mıdır, yoksa büyüklüğü mü, küçüklüğü mü?
1: Tadı ve etine dolgun olması önemli.
0: Büyük olmasını daha çok
1: evet,
0: mu seviyorsunuz?
1: Evet.
0: Fatih Bey?
2: Aynı şekilde iri olması ve tadı. Küçüklerde pek o tat olmuyor açıkçası.
0: Seray Hanım, Bursa'da...
3: evet, Gemlik'te.
0: Bursa'da yok aslında değil mi?
3: Evet, Gemlik zeytini, kuru evet. Sele diye. Geçer, ben en çok onu beğeniyorum.
0: Peki, zeytin alırken aslında zeytinin kalitesiyle ilgili olarak en önemli nokta nedir biliyor musunuz?
3: Çekirdek rengiyle alakalı, hani bu artık boyama vesaire yapıldığı için onu duydum. Ama onun dışında bir şey bilmiyorum açıkçası.
0: Asitlik derecesi aslında en önemli unsur. Ya, bir zeytinin evet bir olabilir. Kalitesinin en önemli unsurlarından bir tanesi asitlik derecesidir. Şimdi birçok çeşitlerini saydık. Daha çok fazlası var ama acaba sorumuzda da belirttiğimiz gibi Antalya'ya özgü olan hangisi? Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Nuhat?
4: Ben tavşan yüreği gibi bir şey duydum. Tam emin olamadım ama siz özellikle etli bir zeytin deyince ben de zeytini daha çok etli sevdiğim için aklıma direkt o kaldı. O yüzden tavşan yüreği diye duydum ben. Tavşan yüreği yazdım.
0: İlk defa mı duydun peki?
4: İlk defa duydum evet.
0: İlk defa duydum. Seray Hanım?
3: Ben Antalya'yı kaçırdım. Hatta diğerlerini dinlerken sürekli onu düşündüm. Neydi diye. Umarım gelmez dedim ama o yüzden üzgün işareti koydum.
0: Soru da oradan geldi.
3: Unuttuğum yerden geldi.
0: Fatih Bey?
2: Aynı şekilde ben de Seray Hanım gibi unuttuğum için 30 diye aklımda öyle bir şey kaldı ama herhalde o da yok sizin söylediklerin arasında.
0: Otur dedim de 30 dedim mi bilmiyorum.
2: S ile 30. Yani bir harfle kaçırmadık bu sefer. Tamamen.
0: Orada bir harfi koymamız lazım o zaman işte ya. Yani ya bir harfi değiştireceğiz orada ya bir harfi ekleyeceğiz. Elif Hanım.
1: Tavşanlı bir şey dediğinizi hatırlıyorum ama bir eki var mıydı? İkinci bir ismi var mıydı ondan emin değilim. Bu kadarını hatırlayabildim.
0: Peki aslında hepimiz zeytini seviyoruz ama iş çeşide gelince birazcık zorlanıyoruz. Buyurun doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Tavşan yüreği Antalya'ya özgü iriliği ve et oranıyla dikkat çeken genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen bir çeşittir. Cevap.

Buzu geride bıraktık. İlk defa tek başına bir yarışmacımız çarpı 2 puan kazandı. Ve artık sırada 8. sorumuz var. Yani etabı bitiriyoruz. Bakalım konu başlığımız ne? Türkiye'nin havalimanlarına bakacağız şimdi. Ülkemizde şu anda 56 sivil havalimanı bulunmaktadır. Taşımacılık ve ulaşımda kullanılan havaalanlarından 37'si uluslararasıdır. Ve bunlardan bazılarını sayacağım şimdi size. Balıkesir, Koca Seyit Havalimanı, Kütahya, Zafer Havalimanı, Ağrı, Ahmedi Hani Havalimanı, Kars, Harakani Havalimanı, Iğdır, Şehit Bülent Aydın Havalimanı, Amasya, Merzifon Havalimanı, Denizli, Çardak Havalimanı, Bursa, Yenişehir Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı. Sorumuz gelsin. Kars'ta bulunan havalimanımızın adı nedir? Süreniz başladı.

0: bir evliyadan almıştır ismini. Bizanslara karşı verilen bir savaşta Kars'ta şehit olduğu için onun ismi de o havalimanına verilmiştir hatta. Acaba bulabildiniz mi Kars'taki havalimanımızın ismini? Buyurun cevaplar lütfen. Nuhat?
1: Ben Ahmedi Hani dedim ama Iğdır'dakiyle Kars'takini biraz harmanlamış olabilirim. Tam emin değilim. O ikisinin arasında çok gidip geldim. Böyle bir şey ortaya çıktı. Ahmedi Hani dedim.
0: Seray Hanım?
2: Ben buradan Kars'ta çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ona selam gönderiyorum. Hatırlayamadım maalesef.
0: Ben de tabii Dilek diye yazınca gerçekten Dilek Havalimanı diye yazdığınızı düşündüm. Peki. Yok. Fatih Bey?
3: Cengiz Topel Havalimanı olarak geldi aklıma ama hani söylediklerinizden onu çıkarmaya çalıştım. Tahminimce yanlıştır. Çünkü ben bir başladım böyle bir seri halinde güzel bir şekilde devam ediyorum. Bir rekoru egal etmedim. Ondan yana şeyim şimdi 150 puan.
0: Yok, rekorla ilgili şu anda herhangi bir sorun yok.
3: Tamam o zaman.
0: Yani
3: rahat rahat.
0: En az puan alan yarışmacımız değilsiniz.
3: Tamam, rahat rahat devam edebiliriz.
0: Elif Hanım?
4: Ben Kocatepe dedim. Yani aklımda tuttuğum şeyler var ama o kadar çok söylediniz ki tam olarak emin değilim, hatırlayamadım.
0: Peki, farklı farklı cevaplar görüyorum. Acaba bir çarpı iki gider mi yoksa buralar kıpkırmızı mı olur? Hep birlikte görelim şimdi. İşte etabı nasıl bitiriyoruz? Cevap soruda. Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı, Kars Harakani Havalimanı. Cevap soruda. Harakani Havalimanı doğru cevap olacaktı. Nuhat biraz yaklaştı Ağrı'dan yola çıkarak ama Kars Havalimanı'nın ismini kafamda, bilemedi.
1: Kafamda şehrin yerine göre kodlamıştım. Ağrı ile Iğdır da çok yakın yerler olunca Ağrı, Iğdır, Kars. Sanırım orada Ağrı'yı Kars'a kaydırmışım. Öyle bir şey oldu.
0: Peki, şimdi 8 sorumuz geride kaldı ve hemen puan durumunu hatırlayalım. Nuhat 6450 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 2950 puanla ikinci sıradasınız. Elif Hanım 1950 puanınız var. Üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Fatih Bey 8 soruda 750 puan alabildiniz. Artık final öncesi önümüzde 4 soru var. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan 4 soru için akıl oyunu etabına başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Sırada 9. sorumuz var. Hayvanlar alemindeyiz. Güneybatı Afrika'ya özgü mirketler iki ayaklar üzerinde dikilerek etrafı kolaçan eden tipik hayvanlardır. Mirketler küçük boyutta yuvalar yaparlar ve yer altında çoklu girişe sahip büyük tüneller kazarlar. Bir mirket tek başına 10 dakikada 2 metrelik bir tünel kazabilir. Mirketler et oburdurlar ve 13 ila 15 yıl arasında yaşarlar. Boyları yaklaşık 30 santimdir. 3-25 üyeli gruplar halinde yaşayabilirler. Çok çevik olan mirketler

Mirketler yuvalarından sadece gündüz çıkarlar. Mirketler yaşam alanlarından ayrıldıklarında yavrular için bir yetişkini bakıcı olarak da bırakırlar. Sorumuz gelsin. Bir mirket tek başına 10 metrelik bir tüneli kaç dakikada kazabilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Nuhat?
1: 10 dakikada 2 metre kazıyordu. 10 metreyi de 50 dakikada kazar diye düşündüm.
0: Ne kadar kazıyordu?
1: 10 dakikada 2 metre kazıyordu. 10 metreyi de o zaman 50 dakikada kazar orantısını kurdum.
0: Seray Hanım?
2: Evet, aynı şekilde ben de 50 dakika.
0: Siz de 50 cevabını verdiniz. Fatih Bey?
3: 2.
0: Siz 2'yi nereden buldunuz?
4: dakika ile metreyi şeyleri karıştırdım ben. Bir anda şey gelince de bu kadar kolay olur mu hemen yazayım dedim. Demek ki olmuyormuş bu kadar kolay.
0: Yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
4: Evet, yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Elif Hanım da yazmış yanlış.
5: Ben de aynı Tonga'ya düştüm. 10 dakikada 2 metre kazıyordu.
4: Evet.
5: Hızlı hareket edince hata yaptım.
0: Siz de yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
5: Yanlış olduğunu düşünüyorum, evet.
0: Peki, 2 tane 2 var. 2 tane de 50 var. Bakalım etaba nasıl başlıyoruz? 50 doğru cevap olacaktı. Nuhat ve Seray Hanım puanlarını böylelikle arttırdılar. Ve aşağıyla aradaki puan farkı da giderek açılıyor. Öyle görünüyor ki bu etapta Nuhat ve Seray Hanım arasında yine bir final mücadelesi yaşanacak. Ama Elif Hanım'la Fatih Bey'den bir sürpriz eğer olmazsa.
5: Düzeleceğiz inşallah.
0: Artık çünkü yavaş yavaş finale doğru geliyoruz Fatih Bey.
4: Tek soruya bakıyor, belli olmuyor dediğiniz doğru. Gibi.
0: Tek soru yeter mi? Şu an için yetmez tek soru. Çünkü Nuhat'ın 7950 tamam. Puanı var.
4: İki soru diyelim o zaman.
0: Evet. O yüzden hani tekten daha fazlasına ihtiyaç var şu anda. Ve önümüzde de 10. soru önce konu başlığı var. Hollywood tabelası, bakalım detaylarda neler var. Hollywood tabelası Los Angeles, Kaliforniya'da bulunan bir şehir ve Amerikan kültürünün simgesidir. Tabela 1923 yılında ilk olarak aslında bölgedeki gayrimenkul yatırımını artırmak için yapılmış. 1978 yılında yıkılıp çelikten tekrar yapılmıştır. Yüksekliği 13.7 metre, uzunluğu 106.7 metredir. İlk yapıldığında tabelada Hollywood değil, Hollywoodland yazıyordu. Hollywood tabelası 1973 yılında Los Angeles Kültürel Miras Komisyonu tarafından kültür mirası olarak ilan edildi. Tabelaya yaklaşılmasına yasal olarak izin verilmiyor. Hollywood tabelası güvenlik kameraları, dikenli çit, hareket sensörleri ve mikrofonlarla izlenip korunuyor. 2012 yılında Hollywood tabelası boyandı. Yüksek yansıtıcı beyaz renkte 255 galon boya kullanıldı. Sorumuz gelsin. Hollywood tabelası ilk yapıldığı yıldan kaç yıl sonra kültür mirası olarak ilan edildi? Süreniz başladı.

0: son 2 saniye. Filmlerde hep görüyoruz aslında, değil mi? Yani filmlerin öncesinde ya da filmin içerisinde de, ama bu kadar detaya hakim miydiniz bilmiyorum.
1: Yok.
2: Yok, hayır.
3: Hiçbir fikrim yok.
0: Hep gördüğümüz bir şey ama işte onun da bir hikayesi var. Buyurun, cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Nuhat?
4: Bir önceki sorudaki gibi 50 buldum yine ben. 1973-1923 yaparak 50.
0: Seray Hanım?
1: Ben de. 1978 vardı bir de ama umarım o değildir. O yeniden yapım tarihiydi yanılmıyorsam. Umarım 1973'tür. 50 yazdım ben de.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Fatih Bey?
2: 56 yazdım ben. 79 diye bir şey kaldı aklımda. O yüzden 23-79.
0: Peki, ve Elif Hanım?
1: 50.
0: Siz de 50 cevabını verdiniz. O zaman doğru cevabı görelim. 50 olacaktı doğru cevap ve sadece 3 yarışmacımız puan alabiliyorlar. Kaldı önümüzde 2 soru. 2 soruda şu anda Fatih Bey, çarpı 2 yaparsanız 2 tanesinde ya final olur ya burada kalma şansınız devam eder. Aksi takdirde işiniz bayağı bir zorlaştı çünkü.
2: Sağlık olsun, yapacak bir şey yok.
0: Evde nasıldı peki performans?
2: Ya evde daha kötüydü.
0: Daha mı kötüydü?
2: Ya çünkü dikkat dağınıklığı çok oluyordu evde ister istemez. Şimdi öyle bir rahatlık olduğu için. Hani burada da aslında öyle bir dikkat dağınıklığım yok ama şimdi başta heyecandan bir iki soru gidince açıkçası tamamen down oldum.
0: Genelde aslında tam tersi gitti. Cevaplar verirler. Evde daha iyi oldukları için burada daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini düşünüp yarışmaya katılan çok fazla yarışmacımız var. Siz ilk defa evde daha kötü bir performans diyerek...
2: Bundan kötü zaten artık siz düşünün.
0: Evet. Yani bundan daha kötüyse...
2: Oluyor.
0: Daha mı kötü? 750'den daha mı kötü evde?
2: Oluyordu çünkü dediğim gibi dikkat dağınıklığı olduğu için bir rahatlık oluyordu.
0: Evet. Burada belki tarihe geçmediniz ama evde bir tarihe geçmişliğiniz olmuş demek
2: orası
0: ki.
2: Orası kesin.
0: O zaman sırada 11. sorumuz var. Konu başlığımızı görelim.

Kadın hakları ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım şimdi. Kadınların siyasal katılım hakları için mücadeleleri ilk olarak 1789 yılında Fransız Devrimi ile başlamıştır. 1893 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülke, o yıllarda bir İngiliz kolonisi olan Yeni Zelanda olmuştur. 1997 yılında Jane Shipley, Yeni Zelanda'nın ilk kadın başbakanı seçilmiştir. Finlandiya kadınlara oy hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Almanya ve Avusturya'da ise bundan 12 yıl sonra 1918 yılında kadınlar oy hakkını elde etmiştir. Türkiye'de ise kadınlar 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 1938'de Bulgaristan sadece çocuk sahibi olan kadınlara oy kullanma hakkı tanımış, 1944'te bu şartı kaldırmıştır. Halen bazı ülkelerde hem erkekler hem de kadınlar sınırlı oy hakkına sahiptir. Sorumuz gelsin. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi olan Finlandiya'da kadınlar hangi tarihte oy hakkını elde etmiştir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Şu anda Finlandiya'nın bir kadın başbakanı var. Biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Evet. Çok da genç.
1: Hatta bir,
0: evet,
1: bir ya da iki tane bakanın daha da kadındı diye hatırlıyorum.
0: Parlamentoda, evet. 36 yaşında şu anda en genç kadın lider unvanına sahip. Ve Finlandiya tabii 1907 yılında hatta meclise 19 tane kadın milletvekili sokan, bu anlamda da önemli bir yer tutan ülke. İlk kadın başbakanın kim olduğunu bilen var mı acaba aramızda, dünyada?
1: Şeylerde geçen 1997 diye bir ilk kadın başkan diye geçiyordu ama ilk kadın
0: o neredeydi?
1: Başkan mı? Emin değilim.
0: Yeni Zelanda'da.
1: Aynen.
0: Ama dünyada Margaret Thatcher ismini duymuştunuz, evet, herhalde,
2: İngiliz
0: değil mi?
2: Başbakan.
0: Evet. İngiltere'de. Türkiye'de de Tansu Çiller biliyorsunuz, evet, ilk kadın başbakan olarak tarihte yerini almıştır. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat?
1: 1906.
0: Seray Hanım?
3: 1906.
0: Fatih Bey?
4: Aklıma tutamadım şimdi. 1787 yazdım ama kadına şiddete de hayır diyorum burada. Hiç olmazsa bir işe yarısın cevabım.
0: Siz farklı bir tarih verdiniz, evet, ve Elif Hanım?
2: Ben Yeni Zelanda ile karıştırdım. 1897 yazdım.
0: Peki, o zaman şu anda yine Nuhat ve Seray Hanım da aynı cevapları görüyorum. Bakalım puan olarak dönüşü nasıl olacak bu cevapların, görelim. ...1906 doğru cevaptı Nuhat ve Seray Hanım. Böylelikle puanları almayı başardılar.
1: Gerçekten
0: şimdi
1: Seray Hanım'ın nefesini alsam da hissediyorum. Çok sıkı bir takip. Kaçmaya çalıştıkça kaçamıyorum bir türlü. Bakalım son soruda nasıl olacak?
0: Ya şöyle, şimdi yan yanasınız ve arka arkaya cevaplar geliyor. Önce sen söylüyorsun Nuhat. Evet. Ardından Seray Hanım aynı cevabı duyuyor. Orada moraliniz bozuluyor mu? Kendi, mesela kendi cevabınızdan emin olduğunuz anda?
3: Yo, ben mutlu oluyorum.
0: Mutlu oluyorsunuz.
3: Aynen.
0: Peki Nuhat, sen aynı cevabı duyduğunda?
1: Yok, moral bozukluğu olmuyor. Tatlı bir çekişme var zaten. Dün de yine birlikte çekmiştik. Aynen. O finale çıkmıştı. Seray Hanım finale çıkmıştı. Ondan önceki gün yine ikimiz çekmiştik. Ben çıkmıştım. Sırayla gidiyor böyle, bir o bir ben. Yani çok fark etmez aslında.
0: Evet. Aynen. Bugün şimdi tabii Nuhat sen daha yakınsın finale. 10.450 puan var. Seray Hanım 6.950 puanınız bulunuyor. Arada yani evet biraz puan farkı var. Ama Seray Hanım'ın bu soruda göstereceği performansa bağlı oldu artık final şansı. Fatih Bey 750 puanınız bulunuyor. Burada kalma şansınız var son soruda. Ama final şansınız şu an için ortadan kalkmış durumda. Elif Hanım 2950 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Evet. Sizin de final şansınız ortadan kalkmış durumda. Ama burada devam etmeyi için şansınız şu anda var. Ve artık final öncesindeki son sorumuza geçiyoruz. İşte 12. sorumuz. Sıla konu başlığımız. Sıla Gençoğlu 17 Haziran 1980'de Denizli'de dünyaya geldi. Kenan Doğulu ile tanışarak onun 7 sene vokalistliğini yaptı. 2007 yılında Sıla adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. 2009'da İmza, 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var, 2012'de Vaveyla albümleriyle listede başarılarını da sürdürmeye devam etti. Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu gibi sanatçılarla albümlerinde yer aldı. Haziran 2012'de ilk canlı albümü Joker'i yayımlayarak önceki albümlerinde yer alan şarkıları farklı düzenlemelerle yeniden seslendirdi. 2014'te Yeni Ay'la birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu ve 2016'da Mürekkep albümüyle yine zirvede yer aldı. Erol Evgin albümü 2016 çıkışlı Altın Düetler'de yer alan Ateşle Oynama şarkısında Evgin'le düet yaptı. Bugüne kadar 4 Altın Kelebek ödülü, 7 Kral TV Video Müzik ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Sorumuz gelsin. Sıla ilk albümünden kaç yıl sonra Erol Evgin'le düet yapmıştır? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, final öncesindeki son sorumuzda süremiz bitti. Ve her şeyin netleşeceği şimdi cevapları görelim. Buyurun. Nuhat.
1: Çok emin değildim bu sefer ya. Erol Evgin'le düet tarihinden emin değildim. 2016'yı hatırladım. 9 buldum ben cevabı.
0: 9. Seray Hanım.
2: Ben de ilk albüm 2007, ona eminim. 2016 diye hatırlıyorum. 9 yazdım.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Yine şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Aynı cevabı vermenize. Fatih Bey.
3: 17.
0: Sizin farklı bir cevap vermenize şaşırdık mı?
3: Hayır.
0: Şaşırmadık. Ve Elif Hanım.
4: 9.
0: Sizin de cevabınız Nuhat ve Seray Hanım'la aynı. Peki. O zaman doğru cevabı görelim. Doğru cevap 9 olacaktı. Nuhat Bey, Nuhat ve Seray Hanım'la zaten aynı cevabı verdiğiniz için matematiksel olarak da doğru cevap belli olmadan finalist belli olmuştu. Bir kez daha Nuhat. Tebrik ediyorum. Neler hissediyorsun? Seray Hanım dün finalde bizimle birlikteydi. Evet. Bir gün ara vermiştin ama yeniden karşımda evet. Olacaksın.
1: Biraz önce dediğim gibi işte bir gün ben, bir gün Seray Hanım. Böyle sırayla gidiyoruz. Yarın da umarım o olur. Yani çok fark etmez benim için de. Bugün ben burada yarışacağım finalde. Mutluyum. Üçüncü finalim. Gittikçe, final sayısı arttıkça ben de daha rahat olmaya başlıyorum. Özgüvenim de ona göre artıyor. Şu an bekliyorum finali.
0: Seray Hanım, Nuhat onun tabiriyle hep ensemde hissediyorum dedi. Ve gerçekten tabii bu yarışmaya büyük bir heyecan da kattınız aynı zamanda. Tebrik ediyorum. Yarın yeniden birlikte olacağız.
2: Görüşmek
0: dün
2: üzere.
0: Finaldeydiniz. Elif Hanım yine beraber olacağız yarın. Evet. Ve Fatih Bey, size maalesef veda ediyoruz.
3: Aynen.
0: Bir kitap hediyemiz olacak.
3: Teşekkürler.
0: Belki kısa sürdü yarışma macerası. Bugün gelmiştiniz. Bugün de veda ediyoruz size. Neler söyleyeceksiniz?
3: Değişik bir heyecan oldu benim için. Yani sizinle burada baş başa karşılıklı olarak yarışmak, arkadaşlarla beraber. Gönül isterdi daha iyi yerlere gelebileyim, heyecanıma yenik düşmeyeyim. Aslında heyecanlanmayacağımı tahmin ediyordum ama başta bir iki soruda yanlış gidince ister istemez bütün şeyim bozuldu. Odaklanamadım daha doğrusu. Ama herhalde evde daha iyi olacağım bundan sonra.
0: Peki, bizi izlemeye devam edin.
3: Her
0: teşekkür
3: zaman.
0: Ediyoruz tekrar katıldığınız için. Değerli izleyiciler, Nuhat bir günlük aranın ardından yine finalde. Bu zamana kadar iki final gördü, ikisinde de cevap verdi ve 5.000 lira olmak üzere toplam 10.000 lirayla üçüncü kez karşımda olacak. Bakalım yine 5.000 liranın sahibi olacak mı? Birazdan finalde karşınızdayım.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben
2: nasıl, yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.

0: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız mı buraya daha?
1: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
17: Otel harika.
18: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Kiret'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Bu var ya bu.
10: Yok, dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
23: Yeni silah sallan kasaba meydanına.
24: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin.
25: Beni seven ardımdan gelsin.
26: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
27: Evladım, adın ne senin?
25: Adem efendim.
26: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
0: veriyordum su ver. Ölmüşlerimizin ruhuna.
24: Adalet aslanlar!
4: İslam Bey de...
25: İslam Bey'e ne olmuş?
4: Ağır yaralı efendim.
24: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
25: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
24: Biraz evvel yolcu ettik onları.
5: Nereye?
24: Düşman cephanelerini uçurmaya.
5: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
25: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
24: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
6: Vatan ve Namık Kemal bugün 18'de TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey değil mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
18: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte...
22: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben!
21: Botanik!
22: Abacus!
21: Kasa!
22: Marul! Kumbara!
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara!
18: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
24: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Genç yarışmacımız sevgili Nuhat yeniden karşımda.
25: Bir gün aradan sonra burada olmak, burada tekrar olmak güzel bir duygu, güzel bir heyecan. Bu heyecanı yaşamayı seviyorum. Yine buradayım. Heyecanla bekliyorum şu an.
24: Nuhat şimdi tabii sadece finalde hani 5'er bin lira kazanarak, iki finalde de 10 bin lira kazanan yarışmacı olarak değil, aynı zamanda finale çıkamadığında dün de yine çok iyi bir performans vardı. Final için yeterli olmadı sadece. Seraya'nınla aradaki çekişme güzeldi. Derslerin dışında kendini nasıl geliştiriyorsun? Çünkü burada farklı farklı kategorilerden farklı farklı etaplarda sorular var. Ve bu başarıyı yakalayabilmek çok da kolay değil. Sadece yetenek değil aynı zamanda. Bunun karşılığında başka şeyler de var.
25: Şöyle söyleyeyim, ben meraklı bir insanım, merak ederim birçok şeyi. O yüzden merak ettiğim zaman da araştırmayı severim. Özellikle birçok konuda kitap okumayı severim. Daha lise zamanlarımda daha çok roman ya da kurgu şeyler, hikaye roman tarzı okuyordum. Şu an zaman geçtikçe daha felsefik, daha ya da tarihi romanlar, daha farklı şeyler de okumaya başladım. İlgim var, okumayı seviyorum. Onun haricinde örneğin spora ilgim var. Sporla alakalı da çok fazla bazı gereksiz bilgiler de var hatta beynimin içinde. Hatta abimle bazen otururken çok saçma bilgiler veriyorum. Neden bu bilgiyi söyledin ki şimdi falan diyor. Ben de farkında olmuyorum, söylüyorum. Onun haricinde geliştirme müzikle alakalı şöyle. Müzik aleti, şu an sadece piyano öğreniyorum yaklaşık 2-3 aydır. Ama müzik aleti çalmayı çok istiyordum ben küçüklüğümden beri. Henüz o konuda çok fazla bir yeteneğim var mı yok mu emin değilim. Ama müziği genel olarak dinlemeyi çok seviyorum. Ya hayatımın her alanında var müzik. O yüzden müziğe ayrı bir sempatim var. Çok fazla yeteneğim olmayabilir belki ama sürekli bir kulak aşinalığım olmasını seviyorum o konuda. Dediğim gibi farklı şeyleri görmek mutlu ediyor beni.
24: Bu bilgi paylaşımlarında abinle aranda bir rekabet var mı? Yani o da senin gibi mi?
25: Şöyle, o daha gerekli bilgileri biliyor desem daha şey olur. Yani ben de aynı şeyleri, birçok şeyi biliyoruz zaten. Konuşurken maç esnasında birbirimize de söylüyoruz işte şöyle olmuş böyle olmuş gibisinden. Ama bazı işte çok eski zamanlarla alakalı bilgiler oluyor mesela. Onları ben bir anda söylüyorum. Mesela Dünya Kupası tarihiyle alakalı. Neden bilmiyorum, lise zamanında öğrenmiştim sanırım. İşte nerede düzenlendi, kim kazandı gibi bir bilgi var şu an mesela beynim içinde. Arada boşaltmaya çalışıyorum aslında bunu, çok yer kaplamasın diye, ama bir şekilde girdiği için kalıyor. Böyle şeyleri karşılıklı o söylüyor, ben söylüyorum. İkimizin de aklında bir nevi yer edinmiş oluyor.
24: Abin çalışıyor mu?
25: Çalışıyor, evet.
24: Ne iş yapıyor şu anda?
25: Bir firmada elektrik elektronik mühendisliği okudu, bitirdi. Şu an bir firmada çalışıyor. Biraz yurt dışı ile bağlantı işlerini kuruyor daha çok. Şu an o pozisyonda çalışıyor. Öyle ev içinde tatlı bir atışmamız oluyor onunla da.
24: Peki Nuhat, teşekkür ediyorum. Yani sadece yarışmadaki performansın değil, aynı zamanda yarışma içerisinde karşılıklı diyaloglar, sohbette de çok keyif aldığımı söylemem lazım.
25: Teşekkür ederim.
24: Sana finalde başarılar diliyorum.
25: Teşekkürler.
24: Geçelim mi final sorumuza?
25: Geçelim.
24: En son hangi konu başlığı gelmişti? Kazandığın 5000 lira.
25: Vizesiz gidebilen ülkeler.
24: Vizesiz.
25: Aynen.
24: Peki. Acaba bu kez nasıl bir soru bizi bekliyor?
25: Bakalım.
24: İşte final sorumuzun konu başlığı.

Çımağıl Mağarası, bu kez yurt içindeyiz, evet. Nuhat. Bayburt'ta bulunan Çımağıl Mağarası doğal sit alanı olarak tescillenmiştir. 1100 metre uzunluğunda ve 11 bölümden oluşan mağaranın tavan yüksekliği yer yer 30 metredir. Mağaranın dışındaki sıcaklık 22 dereceyken giriş salonu 18, iç kısımlar 12 derecedir. Mağarada küçük su birikintileri, sarkıtlar, dikitler, ork desenli duvarlar, mağara içleri, mağara çiçekleri, traverten basamakları, fil kulakları bulunmaktadır. Ana salon 3 kola ayrılmaktadır. Kremalı oda, hayaletler odası ve mavi oda. Kremalı odanın salonu 90 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğindedir. Hayaletler odası 160 metre uzunluğunda, 70 metre genişliği ve 12 metre yüksekliğiyle mağaranın en büyük salonudur. 80 metre genişliğinde, 20 metre boyundaki mavi odada ise küçük bir gölde bulunmaktadır. Mavi odanın girişinde sarkıtlar, küçük bir su birikintisi, ucunda ise 100 metrekare büyüklüğünde bir göl bulunmaktadır. Final sorumuz gelsin. Çımağıl Mağarası'ndaki kremalı oda ve hayaletler odasının toplam uzunluğu kaç metredir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Nuhat, süremiz sona erdi.
1: Evet.
0: Yine kalemi aldın, düşündün, bir şeyler yazdın, bazı hesaplamalar yaptın. Tıpkı daha önceki finallerdeki görüntüye benzer bir görüntü vardı karşımda.
1: Bu sefer o kadar emin değilim ama. Çünkü,
0: eyvah.
1: şöyle uzunluk ve genişlik kısmında belki rakamlar, sayılar karışmış olabilir. Çünkü çok fazla sayı vardı. Bir de öncesinde sıcaklık vardı. Onlara da biraz kafam gitti. En başta uzunluğunu vermiştik 1111 bölümden oluşan şekilde. Oraya kafam gitti, o yüzden tam uzunluk genişlik kısmında emin olamadım.
0: Hatta en sonunda bir şaşırtmaca yaptım. Diğerlerinde uzunluğu önce vermiştim. Daha sonra genişliği vermiştim. Arada bir genişlik verdim, yükseklik verdim.
1: Yazdığım sayı o yüzden biraz küçük gelebilir, ya küçük çıkabilir tahminimde. Çünkü çok uzunluk olarak şu an düşününce o kadar uzun, o kadar kısa olamaz diye düşünüyorum şu an yazdığım sayı için. Bakalım.
0: Peki, şimdi bir şey yazdım bakalım diyorsun. Emin olmadığını ifade ediyorsun. Daha öncekilerde de emin değildin ama yine de yazdığın cevaba güveniyordun. Bu kez güveniyor musun? Onu hep birlikte göreceğiz. O yüzden soruyorum. Yine bir 5000 lira için cevap mı vereceksin? Yoksa bu kez 3. finalde ilk kez 1000 lirayla yarın yeniden bizimle birlikte mi olacaksın?

0: İki gün önceki finalde şöyle bir şey söylemiştim. Buraya gelirken şunu demiştim kendime. Bir fikrim varsa gerçekten onu hissediyorsam yazarken yanlış da olsa doğru da olsa korkmadan kaldıracağım demiştim. Ama şu an yazarken doğru olduğunu hiç hissetmiyorum. Ya içimden o şekilde gelmiyor ve fikrim olduğuna da pek düşünmüyorum. O yüzden ben yarın devam etmeyi düşünüyorum. Yine şey yazdığımı göstereceğim ama ben yarın 1000 lira alıp yarın devam etmek istiyorum.
1: O zaman bu kez bununla yetiniyoruz.
0: Evet. Peki. Böyle olacak.
1: Üçüncü kez finaldeydi Nuat. İlk defa cevap vermeme hakkını kullanıyor ve kasadaki para 11 bin oldu. Yarın tekrar bizimle birlikte yarışmayı garantilemiş oldu Nuat. Neden cevap vermediğini de mükemmel bir şekilde açıkladın zaten ama yine de bir tahminim var. Görelim tahminini.
0: 120 yazdım ben ama biraz kısa geldi sonra yazdıktan sonra.
1: Kısa geldi diyorsun 120. O zaman bakalım final sorumuzun doğru cevabı neymiş? Evet, kısa gelmesi gayet doğal. Çünkü bir tanesinin zaten 160 evet. metre uzunluğu vardı. Diğerinin 90 ve toplam 250 doğru cevap olacaktı. Yine de tebrik ediyorum Nuat.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir performanstı tabii ki bugünkü yarışmada. Yarın yeniden beraberiz.
0: Tekrardan burada olacağım için mutluyum. Belki de bu yüzden cevap vermek istemedim, bilemiyorum. Tekrardan yarışmak o heyecanı, adrenalini yaşamak içindir belki de. Ama yarın yine burada yarışacağım için mutluyum.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Denizli yakınlarındaki Laodikya Antik Kenti'ndeyiz. Taş döşeli yolların etrafına dizilmiş anıtsal çeşmelerini, kiliselerini, tapınaklarını ve geçmişten kalan eserlerini hep birlikte gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Laodikya antik kenti bir rivayete göre Kral Antiochos tarafından kurulmuş. Suriye kralı olan ve İskender'den sonra Selekos hanedanını kuran 1. Antiochos işte bu kentin kurucusu olarak bazı kaynaklarda geçiyor. Rivayet odur ki kendisinden eşi, annesi ve kız kardeşi kendi adlarına bir şehir kurmasını istemişler. Ve işte o da eşi adına burayı, Laodikya'yı kurmuş. Diğerlerini ise Nisya ve Antiko kenti oldukları söyleniyor. Bunlar da annesi ve kızı için kurduğu kentler diye bir rivayet var. Ancak Plinius'un yazdığına göre burası 2. Antiochos tarafından kurulmuş ve kurduktan sonra da buraya eşinin adını vermiş. Laodikya adı işte onun eşinin adından geldiği söyleniyor. Kentin olduğu yer bir yükselti, bir plato ve böylece korunmaya çok müsait. Bunun içinde etrafı surlarla çevrilmiş. Bunun haricinde kentin etrafından 3 farklı akarsu geçiyor. İşte bunlar da buranın bereketini getiriyor. Ama bütün bunların ötesinde burası ticari olarak bir kavşak noktası ve tekstil alanında da o dönemde bile çok ileri. İşte bütün bunlar burayı zenginleştirmiş. Ve buranın Antiochos'un eşi adına kurulduğunu Charles Texier Küçük Asya Seyahatnamesi'nde şu şekilde anlatmış. Antiochos yeni bir şehir kurarak buna karısının adı olan Laodicea adını bir onur olarak verdi. Burası önceleri önemi az bir yerdi. Fakat toprağının iyiliği ve halkının sanatkarlık yeteneği Laodikya'nın zenginliğini ilerletmiş ve Tiber zamanında burası Frigya'nın en güzel şehirlerinden biri olarak tarihe geçmişti. İşte Charles Texier Laodikya'nın kuruluş hikayesini kitabında bu şekilde aktarmış.

İsa'dan sonra 26 yılında Laodikyalılar Roma İmparatoru Tiberius adına bir tapınak yapmak için yarışmaya katılırlar. Ancak Roma yönetimi onların olanaklarının yetersiz olduğunu söyleyerek yarışma dışı bırakır. Laodikyalılar yarışma dışı kalır ve o yarışmayı Smyrna kazanır. Ve Tiberius adına tapınak Smyrna'da yani İzmir'de yapılır. Ancak bunu söylemelerine rağmen aradan 40 yıl geçtikten sonra İsa'dan sonra 60 yılında bu bölgede büyük bir deprem yaşanır. O depremde bölgedeki bütün antik kentler yerle yeksan olmuştur. Ve tamamı neredeyse Roma'dan yardım alarak tekrar ayağa kaldırılır. Ancak bir tek Laodikya kendi olanaklarıyla kendi şehrini yeniden imar eder. İşte Laodikya'nın bu zenginliğinin kaynağı tekstildir. Strabon adlı Amasyalı bir coğrafyacı burada yetiştirilen koyunların yününden bahseder. Ve kuzgünü siyah renkten, boyamada kullanılan kuzgünü siyah renkten de bahseder. Ve en önemlisi bu koyunların Milet'teki koyunlardan daha kaliteli yün çıkardığını anlatır. Yine Mimarlık Üzerine 10 Kitap adlı bir kitabı yazan Vitruvius adlı bir yazar, Romalı yazar da yine buranın sularından özellikle çürük kokulu sularının koyunlara iyi geldiğini ve iyi yün ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyler. İşte bu yünden elde edilen kumaşlar ve boyama sanayi ile birlikte burada tekstil endüstrisi çok para kazanmalarına sebep olmuş. Ve Trimata adlı bir tunik Roma'da çok ünlü. Burada

Laodike Antik Kenti'ni boydan boya geçen bir cadde var. Taş döşeli, oldukça sağlam durumda. Adı Suriye Caddesi. Ve bu caddenin başlangıç noktası Suriye Kapısı olarak başlıyor ve diğer tarafta da Efes Kapısı'nda son buluyor. Bugün neredeyse 1 kilometresi oldukça sağlam bir durumda. Onun haricinde aslında şehrin 4 kapısı varmış ve bu cadde işte Efes ile Suriye kapılarını birbirine bağlıyormuş. Tabii ki isimleri baktığı yönlerden geliyor. Muhtemeldir ki burası Suriye'ye, Orta Doğu'ya giden yolların başlangıcıydı. Bu nedenle bu isim verildi. Diğer taraftan devam ederseniz zaten bugün bile Efes'e giden yol olduğunu görürsünüz. Bunun haricinde burası sadece bir yol değil, sağlı sollu stoaların gölgesinde dükkanların olduğu bir caddeydi. Yani kentin en önemli alışveriş merkezlerinin başında geliyordu. Sadece alışveriş değil, burası aynı zamanda sosyal olarak da günün geçtiği bir yerdi. Bunu da sağda solda kalmış bir takım oyun tablolarından anlıyoruz. Özellikle bir iki tane bugünkü tavlaya benzeyen bir oyunun mermere nakşedilmiş hali burada hala görünebiliyor. Yine bu cadde üstünde hemen arkamda gördüğünüz bir yapı var. Bu aslında 3. yüzyılda yapılmış bir ev. İçindeki freskolardan buranın bir zengin evi olduğu anlaşılmış. Ancak çok geniş bir alana yayılıyor ve muhtemeldir ki süreç içinde bu kadar işlek bir caddede ev yerine dükkana dönüştürmek muhtemelen daha karlı gelmiş olmalı. Ve daha sonra burası bir üretim atölyesine dönüştürülmüş. İçindeki küplerden bu anlaşılmış. Daha sonra ise bir bölümü içki satan bir dükkana dönüştürülüyor ve sonraki aşamada ise teraziler falan bulununca anlaşılıyor ki burası bir dükkan olarak da kullanılmış. Sonuç itibariyle bu ev 1. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar 600 yıl boyunca 5-6 farklı işlev için kullanılmış. Bugün ise geriye kalan arkamda gördüğünüz görüntü.

Laodikya'daki arkamda gördüğünüz tapınak hayatına Apollon ve Artemis'e adanarak başlıyor. Ancak sonraki dönemlerde, özellikle Roma döneminde 1. ve 3. yüzyıl arasında artık bu tip tapınaklar imparatorlara ithaf ediliyor ve onların adını alıyorlar. İşte burası da o dönemde imparator adına yapılmış, onun adını almış bir tapınak. Ve 2. yüzyılda burası İmparator Komodus adına ithaf ediliyor. Bunun da aslında bir hikayesi var. Laodikyalılar oldum olası Neokoros, yani tapınak koruyuculuğu unvanını almaya çalışmış. Neredeyse 200 yıl boyunca bununla uğraşmışlar. Ama bir türlü kısmet olmamış. Sonunda işte İmparator Komodus adına bu tapınağı inşa ediyorlar ve tapınak koruyuculuğu unvanını alıyorlar. Ancak bir süre sonra Komodus ölüyor. Yıl 192. Ve o dönemde Roma imparatorları öldükten sonra Senato'nun kararıyla ya yüceltilirler ya da adları her yerden silinir. İşte Komodus ikinci sınıfa dahil oluyor ve adı pek çok yerden kazınıyor. Neyse ki daha sonra iade-i itibarla tekrar bu haklarını elde etmiş. İşte o dönemde tapınak koruyuculuğu unvanı Laodikyalıların elinden alınıyor.

Bir süre sonra Caracalla dönemi, İmparator Caracalla döneminde bu unvanı tekrar elde ediyorlar. Ancak geçtiğimiz yıllarda bulunan bir yazıtta buradaki o Neokoros, yani tapınak koruyuculuğu unvanının kazındığı yerine ise

Laodikya'dan önce burada aslında küçük bir kent varmış ve adı Diospolis, yani Zeus'un kenti anlamına gelen bu adla anılırmış. İşte Zeus sonraki dönemlerde de Laodikya'nın baş tanrısı ilan edilmiş ve sadece onun adına değil pek çok başka tanrıça adına yine burada tapınaklar inşa edilmiş. Ve o dönemden başlayarak zaten pagan döneminde burası kutsiyeti olan, kutsal olan bir şehir olarak ilgi görmüş. Hristiyanlık kabul edildikten sonra ise bu tapınaklar yavaş yavaş yıkılmaya ya da şekil değiştirmeye başlamış. İşte içinde bulunduğum tapınak da bunlardan biri. Hemen yan tarafta Laodikya Kilisesi inşa edilmiş ve o kilise yapılırken de pek çok parça, malzeme muhtemelen buradan kullanılmış. Ama ayrıca yine burası o kilisenin arşiv binası olarak hizmet etmeye devam etmiş. Bugün ise bu tapınak çok güzel bir cam platformla daha da güçlendirilmiş ve o platforma çıktığınızda da karşıda bütün Çürük Su Vadisi'ni görme şansını buluyorsunuz.

Her ne kadar Laodikya'nın geçmişinden yoğun olarak bahsettiysem de Laodikya'nın önemi bambaşkadır. Özellikle Hristiyan dünyasında. Çünkü Laodikya'daki kilise Yuhanna İncil'inde adı geçen 7 kiliseden biridir. Ve Yuhanna Hazreti İsa'nın havarilerinden biridir ve Tanrı ona bir emir verir. Bugün olanları ve gelecekte olacakları yaz der. Ve yazdıklarını adını saydığım 7 kiliseye gönder der. İşte o 7 kiliseden biri Laodikya'dır ve Yuhanna İncil'inde hem bu 7 kiliseden bahseder hem de her birine mektuplar gönderir. İşte o gönderdiği rivayet edilen mektuplar Yuhanna İncil'inde Laodikya'ya yazılmış olan bölümde şöyle geçer. Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Zenginim, zenginleştim. Hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun. Ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et. Bu mektubun içeriğinde geçen ne sıcaksın ne soğuk kelimesi buradaki yer altından çıkan sıcak suların daha sonra Laodikyalılar tarafından ılıklaştırılarak kullanılmasıydı. Ama burada anlatılan şey bambaşkaydı. Onların biraz dini vecibelerini yerine getirmemesinden gelen şikayetler vardı. Özellikle onlar biraz inançsız davranıyorlardı ve bunun da sebebi aşırı zengin olmalarıydı. İşte Yuhanna'nın yazdığı mektupta kastettiği budur ve onlara bir uyarı niteliği taşımaktadır bu mektup.

Bu mektup ne kadar işe yaradı bilmiyoruz. Ama anlaşılan o ki sonraki dönemlerde Laodikyalılar inançlı birer Hristiyan olmuşlar. Çünkü özellikle Konstantin'in Milano fermanıyla Hristiyanlığı artık tanımasıyla birlikte Hristiyanlık su yüzüne çıkmış, görünür olmuş ve sonrasında da özellikle ilk konsülle birlikte Anadolu'da artık kuralları ortaya çıkmaya başlamış. İlk konsül 325 yılında

Denizlik'te toplanır. Daha sonra tam tarihi belli olmamakla birlikte 348-380 arasında işte burada da bir konsil toplanır. Aslında bu daha ziyade bir halk meclisidir Hristiyanlar arasında. Ve Asya'daki pek çok Hristiyan babası bu toplantıya katılır. Ve bu konsilin sonunda da 60 kanun belirlenir ki bunlar Hristiyanlığın kurallarını içeren kurallar silsilesidir aslında. Ve bu nedenle burası hem İncil'de adı geçmesi hem de halk meclisinin burada toplanması nedeniyle haç yeri olarak da kullanılmaya başlanıyor. Ve dediğim gibi o mektubun etkisi muhtemeldir ki sonraki dönemlerde kendini göstermiş. Kilisenin önemli mimari özellikleri var. Aslında Hristiyan dünyasında hiç karşılaşmadığımız bir kilise planı var. Çünkü normalde yan duvarlar düz olur. Oysa burada aynı arkamda gördüğünüz apsis gibi 11 tane apsis var. Yani yarım daire. Bunlar yanlarda, sağda, solda yer alıyorlar. İşte bu hiç karşılaşılan bir durum değil. Onun için bu özellik de mimari anlamda burayı özel kılıyor.

Laodike'ye geldiğinizde tipik bir Roma evinin planını görme şansına sahipsiniz. Avlulu ev olarak anılan bir Roma evi ayan beyan görünüyor. İçeriye girdiğinizde işte o avlu, yani Roma evlerinin, villalarının olmazsa olmazı atrium bölümü ayakta duruyor. Ve şu anda içinde bulunduğum alan işte o atrium, yani avlu bölümü. Burası üstü açık ve bir miktar suyun olduğu bir alan. Yaz aylarında serinlemeyi sağlıyor. İşte bu atriumun, avlunun etrafında da yaşam alanları var. Yatak odaları, yemek odaları gibi. Ama bu evin bir başka özelliği var. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Konumu çok enteresan. Çünkü bir tarafta şehrin tiyatrosu, bir tarafta büyük kilise ve tapınak var. Yani şehrin en güzel konumlarından birine yapılmış, mimarisiyle de Roma mimarisinin, ev mimarisinin en iyi örneklerinden biri olması, buranın bir zamanlar varlıklı bir ailenin evi olduğunu bize anlatıyor zaten. Ama sonraki dönemlerde muhtemelen bu aile Hristiyanlığa geçiyor ve Hristiyanlıkla birlikte evlerinin bir bölümünü, muhtemeldir ki yemek odası bölümünü kiliseye çeviriyorlar. Bir apsis ekliyorlar. Yerine de Optus Sectila denilen mermer döşeme mozaikler yapıyorlar. Ve o mozaiklerde yine Hristiyanlıkla ilgili işaretler de var. Ve böylece bu ev hem bir evken bir bölümü de kilise olarak uzun süre kullanılmış. Bu nedenle burası kiliseli avlulu ev olarak da kayıtlara geçmiş.

Laodikya gerek tekstilden gerekse de ticari yolların ortasında olmasından dolayı oldukça zenginleşmiş. Bunu da aslında en iyi anlatan şey her şehirde bir tiyatro varken Laodikya'da iki büyük tiyatro var. İşte onlardan biri hemen arkamda gördüğünüz tiyatro. Ancak burası tabii ki çok deprem bölgesi olduğu için kaveyalar yani oturma basamakları oldukça harap durumda. Muhtemeldir ki gelecekte restore edilecek ve daha sağlam bir görüntüye kavuşacak. Ancak tiyatronun sayısı en azından

bize şehrin nüfusu ile ilgili ipuçları veriyor. Tiyatronun 8 bin kişilik olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam genellikle 3 ile çarpılır ve o şehrin nüfusu ortaya çıkar. Anlaşılan o ki Laodikya'da nüfus 30 bin kişiyi buluyormuş. Ve bütün bu zenginlik aslında ilk kurulduğu yıllardan beri var. Çünkü M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen yazıtlarda hem buradan, tiyatrodan hem de cimnazyumdan bahsediliyor. Anlaşılan o ki daha ilk dönemlerinden itibaren şehir oldukça geniş ve güçlü bir kent olarak hayatına başlamış. Tiyatronun yine belli olan yerleri var. Özellikle o locası, ön tarafta sahneye en yakın yöneticilerin oturduğu koltuklar ve localar. Ama asıl belli olan şeyler bazı koltukların, kavealarının üstünde olan Yunanca harfler. Bu harfler aslında bize bir şey söylüyor. Diyor ki, burası şu aileye aittir ya da şu meslek grubuna aittir. Çünkü burada geldiğinizde herhangi bir yere oturamıyorsunuz. Her meslek grubuna, her aileye ayrılmış yerler var. İşte bu yazılarda onları işaret ediyor.

Roma İmparatorluğu döneminde Temenos denilen alanlar vardı. Buralar kutsal alanlardı ve tapınaklar genellikle burada olurdu. Temenos kesmek anlamına geliyor. Kökleri aslında Antik Yunan'a kadar gidiyor. Antik Yunan'da kutsal bir alan yaratmak için vahşi ormanın bir bölümünün kesilmesiyle açılan alana, yani vahşi ve doğal olandan arındırılarak elde edilen kutsal alanlara Temenos denildi. İşte bir zamanlar burası da Laodikya'nın kutsal alanıydı. Yani Temenos olarak geçiyordu ve pek çok tapınak buradaydı. Başta Laodikya'nın dokuma tanrıçası Athena'ya ait tapınak, Zeus'a ait iki tapınak ve altarlar vardı. Ancak daha sonra Hristiyanlıkla birlikte bunlar buradan sökülerek başka yapılarda kullanıldılar. Ve burası aynı zamanda kentin agorasıydı, yani çarşısı. Ve böylece iki işlevi olan geniş bir alandı burası. Bir taraftan kentin ticari kalbinin attığı yerdi, diğer taraftan ise kutsal alanıydı. Böylece yıllar boyunca kullanıldı ve bir zamanlar burada olan Athena Tapınağı ise buraya çok uyuyordu. Çünkü kendisi dokuma tanrıçasıydı.

Tanrıça Athena'nın önemli özelliklerinden biri de dokuma tanrıçası olmasıdır. Ve antik Yunan'da kadınlar gergef işlemeyi, dokuma yapmayı onu örnek alarak öğrenmişlerdir. Ve hepsi onun kadar güzel dokuma yapmak için can atarlar. Ve sonunda Lidyalı bir prenses olan Arakne bunu başarır. Arakne çok güzel gergef dokumaktadır. Bunu kendisi de farkındadır ve övünmektedir. İşte bu övünmeleri sonunda Athena'nın kulağına gider. Ve Athena yaşlı bir kadın kılığında onun yanına gider. Ve ona sorar, güzel dokuyor musun diye. Evet çok güzel dokuyorum der. Peki Athena'dan da iyi misin der. Athena ne ki ben ondan çok daha iyi gergef dokuyabilirim diye cevap verir. Hatta onunla yarışabilirim bile der. O zaman yarış der ve yaşlı kadın kılığından çıkan Athena kendini gösterir. Ve aralarında bir dokuma yarışı başlar. Athena tanrıları, tanrıçaları öven modellerde dokuma yapmaktadır. Arakne ise özellikle Zeus'u aşağılayan, kötü durumlarını gösteren şekilde dokumalar yapmaktadır. Ve son

Sonunda yarışma biter, görülür ki Arakne gerçekten de çok güzel dokumalar yapmaktadır. Athena öfke krizine girer ve onun dokuma tezgahını dağıtır ve kendisini de azarlar. Buna dayanamayan Arakne kendini asar ve ardından yanına gelen Athena bu sana yetmez der. Sana öyle bir ceza vereceğim ki tıpkı bir örümcek gibi sonsuza kadar ağında asılı kalacaksın der. Ve onu örümceğe çevirir. İşte Arakne kelimesi bugün hala kullanılan bir kelime olarak köklerini mitolojiden alır.

Laodikya, Roma imparatorları için her dem önemli bir kent olmuş. Bu nedenle de pek çok imparator burada yapılar yaptırmış ya da onlar adına pek çok yapı inşa edilmiş. Septimus Severus, Caracalla, Troyan bunlardan bazıları. Ve pek çoğu da çeşme inşa ettirmiş. Nymphaeum denilen bu meydan çeşmeleri hem görselliğiyle hem de suyla kentin ilişkisini kurması anlamında önemli mekanlardı. Ve bugün ayağa kaldırılmış olan hemen arkamda gördüğünüz Troyan Çeşmesi oldukça göz alıcı bir yapıya sahip. Ancak bu çeşmenin sıra dışı bazı özellikleri var. Hem bize tarihi bir takım olayları anlatıyor hem de üzerinde bir yazıt bize su ile ilgili bilgiler veriyor. Hemen ön tarafında bir yazıt var. Bu yazıt su kanunu ve o dönem için suyun tedarikinden kullanımına kadar, temizliğine kadar her şey kurallara bağlanmış. Ve en önemlisi de insanlara suyun kullanımı konusunda bir takım uyarılarda bulunuyor. Suyun korunması anlamında böyle bir yasanın 1900 yıl önce buraya yazılması oldukça ilginç bir detay. Onun haricinde çeşmenin üstünde bir de dev boyutta ki bu tanrısal boyuttur İmparator Troyan'ın heykeli var. Troyan'ın yanında ise insani boyutta bir başkası diz çökmüş vaziyette duruyor. O yanında diz çökmüş olan kişi ise Daçyalı bir asker. Peki İmparator Troyan'ın çeşmesinde Daçyalı bir askerin ne işi var?

Günümüzdeki Makedonya'nın kuzeyinde yaşayan Daçyalılar Jül Sezar'dan beri Roma'nın başını artmıştır. Ve sürekli güç toplayıp Roma'ya saldırırlar. Yağmacı bir halktır ve aynı şekilde Trajan döneminde de bu dert devam eder. 101 yılında İmparator Trajan Daçyalıların üstüne yürür. Ancak kralları aman diler ve böylece kuşatmayı kaldırır Trajan. Ancak kral 4 yıl boyunca güçlerini toplar ve 105 yılına gelindiğinde Roma'nın üstüne yürür. Ama bu sefer Trajan onları affetmez. Karşı bir saldırıyla Daçyalıları yener ve krallarını da esir alır. İşte çeşme üzerinde Trajan'ın yanındaki Daçyalı diz çökmüş asker bize bu tarihsel olayı anlatmaktadır. Ayrıca çeşmenin önünde bir de geniş meydan var. Bu meydan geçmişte çok önemliydi. Çünkü yönetici binaları, resmi ofisler hep bu meydanın çevresindeydi. Ve bu meydan ve çeşme Hristiyanlıkla birlikte yavaş yavaş değişime uğramaya başladı. Ancak anlaşılan o ki çeşme Hristiyanlık döneminde de kullanıldı. Çünkü üstünde kazınmış harçlar görüyoruz. Onun haricinde İmparator Trajan'ın ve yanındaki Daçyalı askerin heykeline Hristiyanlık döneminde dokunmadılar. Oysa pagan dönemden kalan bir şeydi ama buna rağmen dokunmadılar. Çünkü o dönemin Hristiyanları kendileri için önemli olan Hristiyanlığı tanıyan Konstantin'e benzettiler. Ve bu nedenle de bu heykele dokunmadılar ve bu sayede de bu heykel günümüze kadar ulaşmayı başardı.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
9: Yıldır hep seninle.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
15: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
16: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
17: Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
18: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
19: Dayanız Cafer'in yeri!
1: Estergon Kalesi... Bugün 16.15'te TV4'te.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
1: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
15: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Biz bugün gezmek olsun da
6: İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
20: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
6: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
20: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
6: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
20: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
6: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
20: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
23: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize
2: iyi gelecek. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben

0: Botanik, abaçef,
1: kasa, marul, kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Masa yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
8: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
5: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Dimes Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir kıyam versem.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
18: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
17: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
18: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
19: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
20: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
21: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
22: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
21: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
20: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
23: Bugün burada uyuyamayacağız.
21: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Abi ne yapıyoruz şu an?
25: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
23: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Denizli yakınlarındaki Laodikya Antik Kenti'ndeydik. Yolculuğumuz boyunca tapınaklar, kiliseler ve anıtsal yapılar bizlere eşlik etti. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları hikayeler, rivayetler ve özellikle de mitolojik öyküler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Evet, güzel bir gün, keyifli bir gün. Sarıları giydik, içiniz açılsın inşallah Tuğçe'nin mutfağını izleyince. Evet, çok kıymet verdiğim ablalarımdan bir tanesi bugün yine mutfağıma konuk. Sosyal medyada gurme anne kız olarak bildiğimiz sevgili Kadriye Topdemir. Kadriye ablacığım bugün buraya gelecek. Neler yapacağız Kadriye ablayla birlikte? Şöyle bir anlatayım. Ama sizi uyarıyorum sevgili seyircilerimiz. Bugün böyle bir yemeği yaparken onun soğumasını beklerken diğer yemeğimizi yapacağız. Sonra buna geçeceğiz. O yüzden takipte kalın bizi 45 dakika boyunca. Eğer sorularınız olursa da benim kendi kişisel sosyal medya adresimden, Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. O da Tuğçe2elekurt diye bir Instagram adresi. Zaten mesajlarınızı alıyorum. Sağ olun.

0: Son zamanlarda ilgi çok yüksek. Olabildiğince yetişmeye çalışıyorum. Evet, ne yapıyoruz bugün? Hemen anlatayım size. Güzel beşamel soslu kereviz yapıyoruz. Yani beşamel sosu zaten sevmeyen yoktur ama kerevizle buluşmasına ilk kez tanık olacağım. Bakalım nasıl bir lezzet, birazdan öğreneceğiz. Sonra ne yapıyoruz? Beyaz turp efendim. Şöyle elimde beyaz turp. Detokstayım. Turpun zararı olmaz herhalde deyip birazdan ağzıma atarım diye düşünüyorum. Beyaz turp çorbası tavuklu. Son olarak da güzel bir helva yapacağız. Pekmezli bir helva. O zaman Kadriye ablamı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Makyajda karşılaştık. Bir daha şöyle bir sarılalım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim.
1: Çok teşekkürler. Seni gördüm. Daha iyi oldum.
0: Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok şükür. Bir arıza yok. Sağlığımız yerinde. Çok o yüzden şükür. Problem yok
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet canım.
0: Kızınla bir türlü gelemedin.
1: Evet, maalesef yine finallerine denk geldi. O da çok gelmeyi arzu etti ama kısmet. İnşallah bir dahakine diyelim.
0: İnşallah zaten programımız devam ettiği sürece senin ve kızının bizim kapımız sizlere açık
1: İnşallah,
0: daha doğrusu.
1: Canım, çok sağ ol.
0: Kadriye ablacığım, üç farklı lezzetimiz var evet. Ama aslında ilk olarak beşamel soslu kerevizden başlayacaktık. Ama ve lakin bir helvanın ununu bir kavuralım, evet. Karıştıralım ve soğumasını bekleyelim.
1: Aynen,
0: sonra
1: canım.
0: Da beşamel soslu geçelim. Kerevizimize geçeriz. O zaman efendim sistemimiz böyle, bir helvanın soğuması gerekiyor. İlk önce ondan başlayalım, soğusun, o soğurken de kerevize geçeriz. Buyurun, geliyor helvanın malzeme listesi ekranlarınızın başına. Evet, bakalım neler varmış. Pekmezli topak helvamızda 1 su bardağı un, 1 su bardağı tam buğday unu, yarım çay bardağı susam, yarım su bardağı kıyılmış ceviz, devamı var. 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı da pekmezimiz var. Oh, doğal şekerle bir
1: evet,
0: helva yapacağız.
1: Evet.
0: Çok da severim, detokstayız neyse. Ya ben bir seyahate çıkmıştım da çok yedim.
1: Evet, takip ettim canım.
0: Evet.
1: Bir Hatay'a uzandın sanırım.
0: Uzandım,
1: evet,
0: aynen.
1: Gördüm.
0: Yedim. Sonra işte detoksa girdim. Böyle
1: olsun,
0: oluyor
1: çok
0: yani.
1: Çok ihtiyacın yok ama
0: vallahi
1: sen
0: hemen
1: istiyorsan.
0: 2 kilo koymuş üstüne.
1: Evet, maalesef.
0: Maalesef. Ne yapıyoruz ablacığım?
1: Şimdi hemen alalım tavamızı, tenceremizi alalım, yağımızı
0: evet.
1: alalım.
0: Şurada kavurabilir miyiz? Ya da
1: olur.
0: Ben bunu
1: evet,
0: altını açayım mı?
1: Olur.
0: Bir kızarmaya başlasın mı şey için, kereviz için?
1: Onları bir ama kurulamamız gerekiyor
0: tamam,
1: ya Tuğçe'cim.
0: Tamam canım. O
1: belki
0: zaman
1: şey
0: birazdan yaparız. Hı-hı. Evet, ocağımızı açıyoruz. Bir dakika şurayı düzeltelim. Hı-hı. Evet. Koyduk ocağımıza
1: evet,
0: tenceremizi, tavamızı.
1: Biraz sıvı yağ koyacağım Tuğçe'cim.
0: Onları kavuracağız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet canım. Önce susamını kavuracağız. Hmm. Ondan sonra onlarını.
0: Hemen veriyorum o zaman sana
1: evet,
0: buradan
1: canım.
0: Susamı. Birazcık
1: şuradan.
0: Da tereyağı diyorsun.
1: Evet güzelim. Biraz da tereyağı. Şöyle
0: evet.
1: Hemen alalım.
0: Yağ yanmasın diye de sıvı yağ koydum.
1: Evet canım.
0: Evet. Güzel. İçinde rafine şeker olmadan pekmezli bir helva yapıyoruz efendim. Takipte hmm. kalın. Helva sevmeyen var mıdır?
1: Yani yoktur sanırım.
0: Ya tatlı sevmeyenler vardı. Ben hiç anlamam.
1: Ben öyleyim mesela.
0: Aa.
1: Ben bir tatlı sevmeyen insanlardan biriyim yani.
0: Nasıl oluyor? Bana biraz anlatır mısın? Nasıl mümkün oluyor böyle
1: yani
0: bir şey?
1: Yani onu ben de bilmiyorum. Benim damak tadım daha çok böyle acı, ekşi, tuzlu
0: ona
1: şeylere
0: gidiyor.
1: Yatkın. Evet, tatlıyı böyle 40 yıl yemesem aklıma gelmez diyebilirim.
0: Benim de yani tuzlu mesela et aklıma gelmez. Ne bileyim işte çorba da aklıma gelmez. Sebze aklıma gelir, ot seviyorum ama hı-hı. yani her öğün tatlı yerim. Mesela sabah kahvaltısında özellikle kış mevsiminde tahin hı-hı. pekmezsiz olmaz benim için.
1: Evet,
0: çilek
1: aslında...
0: reçeli bayılırım.
1: Yani dediğin gibi aslında reçelden ziyade hani doğal pekmez,
0: doğal,
1: tahin vesaire
0: tahin.
1: Daha faydalı.
0: Evet, evet.
1: Yani benim çocuklarım falan çok seviyor da ben işte sevmiyorum.
0: Boş ver, iyi bir şey. Şeker
1: evet.
0: çünkü biliyorsun yani vücuda
1: zararlı.
0: En zarar veren evet ne diyelim
1: canım.
0: Glukoz çok zararlı. O yüzden mümkün
1: evet.
0: olduğunca tatlı yememek lazım. Meyvelerden doğal şekerden almak
1: vücuda
0: lazım.
1: Almak
0: evet.
1: lazım. Aynen,
0: şimdi
1: canım.
0: İlk önce susamımızı kavuruyoruz efendim.
1: Evet canım.
0: Ben sana unları getiriyorum. Hı-hı. Hem tam buğday unumuz var hem de beyaz
1: evet.
0: unumuz var değil mi? Biraz esmer bir. Evet.
1: Ve hani diyoruz ki tam buğday olmasa olmaz mı? Olmuyor gerçekten. Tam buğday farklı bir lezzet katıyor.
0: Katıyor. Çünkü. Yani biz mesela annemle beraber evde artık beyaz unu tamamen bitirdik. Yani kekimizi, poğaçamızı.
1: Tam
0: evet
1: buğday.
0: Daha kahverengi oluyor. Doğru ama tam buğday ununa geçtik. Organik bir aldığımız marka var.
1: Ne kadar
0: oradan
1: güzel.
0: Hep tam buğday unu alıyoruz. Evet
1: tabii.
0: Evet.
1: Ruşeyim de biliyorsun. Ruşeyim
0: evet. Evet, siyez unu, nohut unu, kinoa unu, kara buğday.
1: Kesinlikle.
0: Yani biraz bu alternatif daha sağlıklı.
1: Yönelmek
0: lazım sağlığımız
1: kesinlikle
0: için.
1: Canım.
0: Zaten geçen gün bir film izledim vizyonda olan. Bütün psikolojim.

0: mi bozdu. Bir nasıl? Kez daha Şampiyon diye bir sinema filmi var şu an vizyonda. Gitmeni tavsiye ederim ama yani biraz psikolojiyi böyle sağlam tutmak lazım. Çünkü gerçek bir hikayeden alıntı film. Bir at çok güzel. Bolt Pilot çok efsane bir atmış zamanında 95 yıllarında. Ve neyse Sadet'e geleyim. Orada bir maalesef kanser hastası bir kızcağızımız var. Yani evet. Gerçek hikayede de öyle tabii ki. Ya bir kez de anladım ki yani her şey boş. Sağlıktan şey boş, başka. Sağlık. Hakikaten kesinlikle. Öyle. Sağlığımıza özen gösterelim. Aynen. Beslenmek de sağlığın parçalarından bir tanesi.
1: Kesinlikle. Bir böyle. Bütün yani. Ayrı düşünemeyiz.
0: Evet.
1: Ha, şimdi unlarımı ilave ettim o sırada.
0: Unları ilave ettin, şimdi kavuruyorsun.
1: Evet canım, kokusu çıkana kadar.
0: Şimdi benim yönetmenim der ki, ne aradın ablacığım?
1: Hafif dedim.
0: Kısmak mı istedin?
1: Hafiften
0: tamam.
1: Hafiften şöyle bir
0: şimdi kısmı. Mert kulağıma, sevgili yönetmenim, bu detoksun içeriğini anlat diyor.
1: Ha, ben de onu soracaktım ha, sana az önce.
0: Ablam yolladı bana bunu. Dedi ki, kızım dedi, yap dedi. 2 kilo verdim, 2.500 yani 2.5 kilo vermiş 2 günde. Tabii o yağdan gitmiyor. Vücut ki ödemi suya atıyor. Aynen. Detoks ama kendini iyi hissediyorsun. Evet. Hemen anlatıyorum içeriğini. Bir Nilay Keçici diye bir diyetisyen galiba sosyal medyada. Ablam ondan görmüş. Hı-hı. Sabah 2 yumurta yiyorum. 1 dilim peynir yiyorum. Yanında dereotu, maydanoz, yeşillikler. Öğlen sadece sebze yemeği yiyorsun. Zeytinyağlı bir sebze yemeği.
1: Dün mesela çiğ değil ama değil mi? Pişmiş yani.
0: Yok pişmiş. Zeytinyağlı bir sebze yemeği. Dün mesela ne yedim? Karnabahar yedim. Hı-hı. Bugün işte burada ne bulursam yiyeceğim. Evet. Sonra ara öğün gibi saat mesela 4 civarında bir dilim ekmek ve bir dilim peynir yiyorsun. Akşama hazırlık yapıyorsun. Hı-hı. Akşamda işte detoks kısmı aslında akşamda.
1: Bakalım.
0: 3 yemek kaşığı yoğurda. Bir çay kaşığı chia tohumu koyuyoruz. Sonra evet chia koyuyorsun. Süper. Biraz böyle şişiyor. Sonra bir ayvayı soyup böyle güzelce rendeliyorsun içine. Evet ayva tok tutuyor hakikaten ve kış meyvesi yemenizi tavsiye ederim. Evet. İçine de böyle bir avuç nar koyuyorsun. Akşam da onu yiyorsun. 2 gün yapıyormuşsunuz bu detoksu. 2 günden sonra gerek yok çünkü kaslardan erimeye
1: aynen,
0: başlar diye düşünüyorum.
1: Vardı,
0: böyle bilginiz olsun. Ben yapıyorum valla. Bugün birden 60 kiloya çıkmıştım o seyahatten sonra tekrar 58'e. Düştüm. Normal kilom 58 çünkü.
1: Evet.
0: Evet. Öyle yani. Burası sıcak mı bugün?
1: Hem sıcak bir de biliyorsun un.
0: Un.
1: Hani helva terlettim ya başında kavururken.
0: Geldi böyle buram buram. Evet
1: şimdi,
0: ablacığım.
1: Bu şeyin helvanın menşei bizim kurstaki hocamız Gizem Hoca. Onu da ha, almadan
0: sen
1: geçemem.
0: Sen kursa gidiyorsun. Evet. Selam gönderelim bak bu kameraya.
1: Gizem Hocam sizin tarifinizi yapıyoruz.
0: Selamlar olsun Gizem Hoca'ya. Sen devam mı kursa?
1: Evet devam ediyorum. Nisan'ın sonuna kadar aşağı yukarı Nisan sonu gibi falan bitecek.
0: Hı-hı.
1: İnşallah haftanın 2 günü gidiyorum.
0: Sürekli kendini geliştirme, öğrenme.
1: Aynen canım benim. Evet. İşte bu helva da Gizem Hocamızın. Biz bu hafta yaptık bu helvayı ve ben çok beğendim. Hafta sonunda aileme gitmiştim. Davetliydik. Onlara yapıp götürdüm. Onlar da bayıldılar. Dedim ki en iyisi ben Tuğçe'de bunu yapayım. Çok güzel hem de yeni bir tarif.
0: Yeni tarif. Hem de çok denenmiş. Da iyi yaptın. Ay ne güzel.
1: Onun
0: Gizem Hoca'nın tarifini
1: yani.
0: Evet burada uygulamış olacağız.
1: Evet canım
0: evet,
1: benim.
0: Evet hep birlikte. Evet, evet un böyle
1: kokusu
0: rengi
1: çıkmaya
0: kokusu
1: başladı.
0: Çıkmaya başladı.
1: Evet.
0: Rengi dönmeye başladı. Sonra ne yapıyoruz? İlk önce aslında az önce de bahsetmiştim. Beşamel soslu kerevizden başlayacaktık ama soğuması gerektiği
1: aynen
0: için
1: canım.
0: Değil mi?
1: Unun soğuması
0: İlk önce
1: lazım
0: helvamızın
1: biraz.
0: Kavurduktan sonra ununu böyle kaba alacağız ve soğutacağız.
1: Evet.
0: Ardından şerbetini ve dökeceğiz ve hı-hı cevizle servis edeceğiz
1: aynen
0: değil
1: canım
0: mi?
1: Aynen.
0: Oh, yutkunmaya başladım. Çok iyi olmadı bu detoks gününde ama neyse.
1: Denk geldi.
0: Denk geldi vallahi. Şu beyaz Türk çorbasını da merak ediyordum.
1: Beyaz Türk çorbası.
0: Turptan bir şey olmaz yerim ben.
1: Beyaz Türk çorbası da aynı şekilde Tuğçe'cim ben yapana kadar daha önce hiç tatmamıştım.
0: Ben de ilk defa duyuyorum.
1: Ben de ilk defa duydum yine kursta yaptık biz bunu ve ben dedim ya acaba nasıl oluyor turp ne alaka falan diye düşündüm hocamız bize reçeteyi verdiği zaman. Ama bir baktım yani lezzetli.
0: Çok güzel oluyor
1: inanılmaz
0: değil mi?
1: Kesinlikle turp tadı olmuyor zaten çorbada.
0: Ben yani turp herkes tarafından kabul görmüş ve sevilen bir lezzet değil
1: hani
0: aslında.
1: Salatalara arada bir
0: havuçla çok
1: gibi
0: yakışır.
1: Evet evet.
0: Ama ben mesela tarhana çorbasına bayılırım. Hakikaten bizim memleketten Nazil'den gelir tarhanalar.
1: Oh.
0: Evet ve tarhana çorbasının yanında mutlaka turp yerim.
1: Öyle mi?
0: Bayılırım.
1: Yani oradaki herkes mi öyle yiyor yoksa o senin kendi damak zevkinde?
0: Yok yok Nazilli'de o yörede vardır.
1: Var
0: evet
1: ki.
0: Tarhana çorbasının yanında turp yemek tavsiye ederim. Bir tat derim yani.
1: Tamam canım
0: evet
1: bir deneyelim. Bu oldu Tuğçe'cim.
0: Bayağı oldu. O zaman aynen hemen şu kabımızı alalım ablacığım.
1: Evet güzelim. Bunu ben geleyim
0: evet. Ya getirdim.
1: Şöyle sıcak ya. Aha. Ben senden rica etsem, tutsam ben, sen döksen olur mu canım?
0: Tabii ki, tabii ki. Efendim şimdi unumuzu kavurduk. Şu anda kabımıza alıyoruz çünkü şerbetini dökmeden soğuması evet, gerekiyor. Bir nefes alacak. Şöyle şöyle açayım, tamam, hemen arkaya bırakabilirsin ablacığım. Ve sonra bu soğurken de beşamel soslu neye geçiyoruz? Kerevize geçiyoruz. Enteresan bir lezzet. Tüm malzemeler burada. Gel ablacığım evet, sen de böyle. Neler var? Kıyma var içinde. Evet. Ha, herhalde kıymayı kavuracağız. Kerevizleri de kızartacağız.
1: Evet.
0: Kabımıza koyacağız. Beşamel sosunu da yapacağız. Yallah fırına.
1: Haşere de koyup fırına.
0: Evet. Aynen. O zaman efendim beşamel soslu kerevizin malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Neler varmış bakalım. Şu benim parmağımmış. Evet. Çekeyim bari. Evet. 5 adet kerevizimiz var. 12 adet dilim kaşar peynirimiz var. Devamı geliyor. İç harcı için 300 gram yağlı kıyma, 1 adet kuru soğan, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet sivri biber, 1 yemek kaşığı biber salçası. İç harcı için ceviz içi, pul biber, karabiber ve tuzumuz var. Yine var malzemelerimiz. Sosu için ise 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı ve tuzumuz var. Bu zaten beşamel sosumuz. Evinizde varsa böyle birkaç muskat rendesi de beşamel sosa yakışıyor, çok yakışır. Aynen. Bilginiz olsun diyelim. Evet, evet ablacığım.
1: Şimdi Tuğçe'm bizim bunları ocağı kumulamamız lazım. Yakalım, yağımızın aha, altını yakalım.
0: Kerevizleri kızartacağız.
1: Evet canım. Kerevizleri limonlu suya koyduk biliyorsun.
0: Kararmaması için.
1: Aha. Bunları çıkarıp bizim şöyle bir kurulamamız lazım.
0: Evet,
1: bir
0: yoksa yandan burada pıtır pıtır böyle yağlar.
1: Evet, tamam, çok felaket. Evet.
0: O bana denk geliyor biliyorsunuz ki.
1: Şimdi canım, bunlar kurulanırken
0: sen kurulan, ben kıymayı kavurayım, ne dersin?
1: Evet, aynen onu söyleyecektim evet, ben de. Bir yandan
0: şimdi,
1: o da olsun.
0: Soğanla mı kavuruyorum, sade mi kavuruyorum?
1: Canım, soğanla kavuruyorum.
0: Soğanla kavuruyorum, sıvı yağda kavuruyorum.
1: Sıvı yağda.
0: Tamam canım. Şöyle ocağımızın altını açalım. Sıvı yağımızı koyalım. Çok koymayalım, değil mi? Yeter mi bu kadar?
1: Biraz daha alalım canım.
0: Tamam.
1: Tamamdır.
0: Tamam mıdır? Evet. Soğanımı ve kıymamı yanıma alayım. Ve tereyağı koymuyorsun. Tereyağı sadece
1: bir kaşık, bir yemek kaşık koyayım mı? Azıcık, çok az.
0: Azıcık koyalım.
1: Lezzet
0: tamam
1: versin
0: canım
1: diye. Çok az. Geri kalanını da beşamel sosa koyarız.
0: Şu kadar koydum o zaman evet, Kadriye ablacığım. Evet. Yağımızı da koyduk. Bir yağlarımız erisin. Ocağımız kızsın, tavamız kızsın, sonra soğanı, sonra kıymayı beraberce kavuralım. Beşamel soslu kereviz için. Evet, bir taraftan da etrafı toplayalım. Anlat, görmeyeli neler yaptın?
1: Vallahi Tuğçe'cim ben dediğim gibi haftanın iki günü zaten kursla, bütün günüm orada geçiyor. Sabah 9'da başlıyoruz, biz 4'e kadar oradayız.
0: Ne güzel. Kaç kişisiniz?
1: Vallahi bir 14-15 kişi varız.
0: Ne güzel ya, hanımlarımız çok güzel. Ya bu sosyal medyanın en güzel faydası bu oldu. Biliyor değil musun? Mi? Yani aynen, evde oturan hanımlarımızı hı-hı, teşvik etti. Bir çok de, da güzel, para kazanıyorlar da aynı zamanda.
1: Kesinlikle şöyle bir şey Tuğçe. Bir de eğer onu meslek olarak yapmak istiyorsanız, mesela işte kendi bölümümden yola çıkarak aşçılık. Hı-hı. Meslek olarak yapmak istiyorsanız hem eğitim alıyorsunuz, hem gerekli sertifikanızı, belgenizi alıyorsunuz.
0: Alıyorsun, evet.
1: Hem dediğim gibi daha sonra iş olarak yapacaksanız elinizde en azından profesyonel anlamda bir takım verileriniz olmuş oluyor.
0: Olmuş oluyor.
1: Vaktinizi güzel değerlendiriyorsunuz. Pek çok yeni arkadaşlar ediniyorsunuz.
0: Sosyalleşiyorsun. Sosyalleşiyorsun. Ve yemek, mevzu bahis yemek. Daha güzel evet, bir şey olamaz evet, yani. Yemek yemek çok güzel bir şey bence.
1: Yani yemek yapmayı seviyorsanız evet, zaten bu kurslar ideal yani, öyle diyeyim size. Her yönden.
0: Evet, doğru söylüyorsun ama senin ayrıca mesleğin anaokul öğretmeni değil miydin evet, ablacığım?
1: Evet,
0: evet. Emekli olduktan sonra.
1: Aynen canım. Evet.
0: İşte bak yani İkinci sürekli kendini olarak, evet, verimli hissetmek adına hı-hı, çok güzel oldu. Anne kız beraberce evet, bu işe girdiniz. Tabii evet, ki canım, tamamen kızının gençliğinin teşviki işte sosyal medyada.
1: Kesinlikle evet.
0: Genelde böyle oluyor zaten. Buraya aynen, gelen canım, hanımlarımız kızımın, oğlumun teşvikiyle diye anlatıyorlar.
1: Evet canım.
0: Bu arada biraz ben de Hatay'dan bahsedeyim. Hakikaten zaten programımda da daha önce çok Hataylı hanımefendiler gelmişti, böyle Hatay lezzetlerini de yaptık beraberce ve hep diyoruz ki Hatay için, sen de bilirsin, bir gastronomi şehri evet, 600'ün üzerinde tescilli yemekleri var hmm, yani yok Hatay'da, ama tabii ki Hatay denince akla ilk gelen nedir?
1: Künefe.
0: Tabii ki künefe. Ve maşallah bu arkadaşınız, bu sıfata sahip arkadaşınız yemeğine içmesine dikkat eden, burada sağlık sağlık diye bağıran Tuğçe
1: orada,
0: orada bir anda bir şeyler oldu bana.

0: Ve künefe en son Büşra'ya işte işlerimiz bitti, çekimlerimiz bitti. Büşra'ya böyle Büşra künefe yiyelim bayılacağım. Bir daha gitmeden uçağa binmeden künefe yiyelim bayılacağım diye neyse bir künefeciye gittik. Ve iki çeşit değişik künefe vardı normalde. Hani içi peynirlidir biliyorsun künefenin. Ve ben kaymaklı bir künefeye şahit oldum orada. Kaymak peynir yerine kaymak var, evet. Aklınızda olsun, gittiğinizde sorun araştırın efendim. Ve bu arada böyle kendime çeyizlik şey aldım. Çok güzel bir antikacı buldum. Çeyizlik. Bir de pazarlık yaptım ve bana inanamadı Büşra falan. Böyle o kadar o pazarlık diline gittim. Abicim sen şimdi sürekli abicim diye konuşuyorum. Şeyini bulayım diye, o pazarlığa getirebileyim diye.
1: Kıvama getireyim diye.
0: Evet, bayağı pazarlık da yaptım. Evet, yönetmenim, abim benim bana bir pazarlık, hani bir indirim yaparsın diye hakikaten güzel bir indirim de aldım. Çok güzel böyle bir sürahi ve yanında bardaklarını ve kullanılmış eski yani. Ay, o kadar güzel. Bir de Hatay'ın ipeği meşhur.
1: Öyle mi? Bak onu bilmiyordum.
0: Evet, ipeği meşhur. Böyle ipek runner'ları aldım kendime. Oh. Ondan sonra anneme ve birkaç tanıdığım
1: bayağı
0: insana da.
1: Bayağı verimli geçti yani.
0: Ha, bayağı verimli. Salça aldım. Ay Büşra, kargodan geldi mi o salçalar? Merak ettim şu anda. Büşra adına. Daha gelmedi mi? Biber salçası çok meşhurdur. Domates salçası tabii, güzeldir. Tabii. Nar ekşisi çok meşhurdur. Onların hepsini aldık yani. Donanımlı bir şekilde Hatay'dan 3 saat süren uçak yolculuğumuzla geri döndük. 3 saat sürdü.
1: 3 saat.
0: Havada biraz asılı kaldık biz.
1: Ha, onu evet okudum.
0: Okudun mu?
1: Okudum evet.
0: Biraz bizim havada kaldık. Biraz dolaşalım dedik, gökyüzünde kalalım dedik. İstanbul trafiği, iniş trafiği aynen, yoğunmuş. Evet, evet. Ya Mert sen bir şey söyledin, unuttum. Ne dedin? Ha. Evet, Hatay'a niye gittim söyleyeyim. Ben Hatay'a niye gittim biliyor musun?
1: Dedim iş için gitmişsindir diye
0: düşündüm. İş için ama yani, ne için gittim?
1: Ne için ama?
0: Seyircilerimize ilerleyen günlerde sürprizimiz olacak. İki şey için gittim aslında. Bir tanesi sevgili Lokman'ın, biliyorsun geçen sene beraber çalışıyordu.
1: Evet, Lokman'da.
0: Pazardayız da konuk oldum efendim.
1: Oo, süper.
0: Evet,
1: Hatay'da mıydı
0: Hatay'da.
1: Lokman? Süper ya.
0: Evet, bir de Hatay'a gitmişken dedik ki hep hanımlar, benim misafirlerim buraya geliyorlar. Ben de Hatay'da bir eve konuk olayım dedim. Evet, Tuğçe'nin mutfağını süper Hatay'da ya, bir evde çektik. Takipte kalın bakalım, çok güzel Hatay görüntüleri, çok güzel Hatay lezzetleri sizi bekliyor İlerleyen günlerde diyelim.
1: Merak ettim vallahi şimdi.
0: Vallahi güzel. Güzel oldu, bayağı keyifli oldu. Evet ablacığım, kerevizleri atayım. Atıyorsun bir taraftan.
1: Evet canım, yer açıldıkça diğerlerini de atayım.
0: Evet, bol yağda kerevizleri kızartıyoruz efendim. Ben de şunları açayım şöyle. Sen nereliydin ya ablacığım?
1: Ben Karadenizliyim.
0: Karadeniz. Ama nereden Karadeniz'de?
1: Biliyorsun Şebin Karahisar.
0: Ha, Şebin annem, Karahisar, tamam öyle
1: evet,
0: hatırladım şimdi.
1: Şebin Karahisar'la. Rahmetli babam da yine Giresun. O da Çamlık.
0: Giresun'da ne güzel memlekettir. Çok. Ordu, Giresun yan yana, çok, yemyeşil. Çok. Ben ilk işte belki daha önce bunu söylemişimdir sana Giresunluyum deyince. 2008'de ilk kez görmüştüm Giresun'u. Hı hı. Ve dedim ki yani böyle ah içtim, ah verdim mi denir. Bir gün Giresun'un bu yaylalarından, tepelerinden bir ev yapacağım kendime diye. Serin mis gibi. Hı hı. Ama daha kısmet olmadı, inşallah olur.
1: İnşallah kısmet olur.
0: İnşallah.
1: Evet, havası çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Gerçekten nem olmadığı için. Şimdi Giresun'un merkezi deniz. Ha. Ama Şebinkarahisar dağlık olduğu için, nem deniz
0: yok
1: olmadığı için orası süper.
0: Yoksa Karadeniz'in nemi deniz de nemdir
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii, yani ki giriyorsun felaket nefes
0: oy,
1: alamıyorsun.
0: Ben
1: yani.
0: Çamlıhemşin'deydim. Yine bir yemek programı yaparken sene 2013'te. Hı-hı. Nemden kafayı yediğimi hatırlıyorum.
1: Biliyorum ya, çok nemli. Deniz olduğu için.
0: Evet, acayip nemliydi ama o doğayı görünce, o yeşili görünce aynen, yani insan kendinden geçiyor. Kesinlikle. Hakikaten öyle. Öyle. Yeşilin her tonu. Karadeniz'i görelim. Gerçekten görelim.
1: Aynen, güzel.
0: Çok güzel. Sen gidiyor musun peki ziyarete?
1: Tabii, her yaz gidiyorum. Çünkü bizim orada evimiz var. Ha. Annemin, rahmetli babamla beraber yaptırdıkları çok güzel bir bahçeli ev var. Bayağı da böyle bir büyük bir ev. Hani gittiğimizde çoluk çocuk hep beraber
0: kalıyorsunuz.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Kalıyoruz. Bir en az 15
0: yayla
1: gün falan.
0: Yayla mi?
1: Yok, yayla değil ama zaten Şebinkarahisar'ın havası yayla
0: dediğin
1: gibi olduğu
0: gibi,
1: için.
0: Dediğin gibi yayla gibi olduğu için.
1: Hiç yani
0: tepede
1: olmasına
0: kalıyor yani Şebinkarahisar. Evet. Bak evet. Şebinkarahisar'a gitmedim
1: evet,
0: ben.
1: Yani
0: bilmiyorum,
1: şöyle söyleyeyim. Annemin evinden Şebinkarahisar Kalesi ve de o dağları vesaireleri gözüküyor. Çok güzel ve gece yorganla yatıyorsun zaten.
0: Ay en sevdiğim.
1: Ağustos'ta bile yani. En falan değil.
0: Ben Karadeniz'de onu bir tek şeyde yaşadım. Pokut Yaylası'nı bilir misin, hı-hı, Rize'de?
1: Biliyorum,
0: orada yaz vakti gittik. Çok güzel orası da. Sisler aynen, altında muhteşem bir yer. Orada yorganla yattığımı hatırlıyorum, hı-hı, yani. O kadar da hoşuma gitmişti ki.
1: Karadeniz'de böyle yani yorganla.
0: Tepelerde. Evet. yükseklerde evet, yorganla. Baharat koymamı ister misin?
1: Olur canım, tuz, karabiber. Onu birazcık böyle ezebilir misin?
0: Evet,
1: Tuğçe'cim?
0: Aslında biraz ezdim.
1: Pembelikleri kaybolsun.
0: Ezeyim canım, tabii ki. Evet. Efendim, beşamel soslu kereviz yapıyorum.

0: ne yapıyoruz? Kerevizlerimizi kızartıyoruz. Karabiberini koyalım. Evet. Tuzunu da koyayım. Salçasını da mı ilave edeyim? Salça da olacak. Aynen. Ve pul biber de olacak. Evet, tamam canım. Biraz acılı olacak. Evet. Ay bu güzel olur ha.
1: Güzel olur tabii.
0: Ben kerevizi hiç yemiyordum. Çünkü böyle onun bir kokusu var ya.
1: Evet, çocukken aynen ben de.
0: Rahatsız ediyordu beni. Ama sonra portakallı kereviz yapılınca, annem yapınca kerevizle ilgili bütün bakış açım değişti ve artık kerevizi hayatıma
1: soktum.
0: Şimdi
1: bak Tuğçe'cim, bunu yersen, gerçi detoksiyim diyorsun ama artık bir tane yersin. Hiç yememişsin çünkü bu tariften. Hiç yememişsin yani bu şekilde.
0: Neyse kereviz yersen, de sebze de kızartma da.
1: Ha, yani bakalım. Vazgeçemeyeceksin. Bunun da bir hikayesi var. Anlatayım mı?
0: Anlat lütfen.
1: Vaktimiz varsa.
0: Var tabii ki var. Senin için vaktimiz bol. Anlat ablacığım.
1: Şimdi canım. Bu tarifte benim anneciğimin tarifi. Ha.
0: Annem hayatta mı?
1: Annem evet.
0: Maşallah. Çok şükür. Sağlık şifa versin.
1: Evet. İnşallah canım.

0: dediği gibi ben böyle kokusunu bile duyunca, çünkü annem sadece haşlama yapardı. Hani klasik biliyorsun, parça etli vesairedir yaparız ya. Ondan sonra ben de onu hiç sevmezdim. Hiçbirimiz sevmezdik yani, babam da dahil.
1: Kereviz zaten dedim ya, çok kolay sevilecek bir şey değil.
0: Değil, aynen. Ondan sonra Tuğçe'cim annem bu tarifi orada yemiş. Geldi bize bir kere yaptı. Biz önce de patates zannettik.
1: Ha, kereviz zaten bir patatesle karıştırılır bir şey, görüntü olarak.
0: Kızardığı için o lezzeti
1: kokusu da gitmiştir.
0: Evet. Ay, o kadar beğendim.

0: her hafta böyle hemen
1: yapılmaya mı başlandı?
0: Alınmaya başlandı pazardan. Böyle bir bakıyoruz, babam yine kereviz almış.
1: Ve böylece yani, kereviz hayatınıza girdi. O evet. Annenin gününde öğrendiği tarifle.
0: Ondan sonrasında Tuğçe'cim seneler sonra benim...

0: katıldı.
1: Sen bununla mı katıldın yoksa?
2: Ben değil. Ben annemi kaydettirdim. Ama annemin haberi yok.
0: Haberi yok.
2: Annemin haberi yok. Ondan sonra ben kaydettirdim. Hani okulun bünyesinde yapılacak binasında vesairesinde ve o dönemin ünlü böyle şefleri gelecek.
1: Jüri olarak da.
2: Ondan sonra anneme söyledim. Annem böyle bir heyecanlandı. Ay neden benden haberiz yaptım, ben ne yapacağım? O oldu. Azıcık bir sıcak su ilave edebiliriz.
1: Tamam canım.
2: Toparlasın
1: sözünü
2: diye.
1: Sözünü unutma.
2: Ondan sonra neyse annemi ben razı etme. Anne dedim olmaz artık kesinlikle. Yani sen kayıt oldun gideceksin. Ondan sonra annem yarışmaya girdi. Böyle heyecanlandı. Ama çok farklı bir sunum yaptık biz. Şeyin yarışmanın konseptine göre sunum yaptığımız masayı da dizayn etmeniz gerekiyordu. Ben kerevizle ilgili şiiri falan yazdım kartonlara yapıştırdım. Böyle bir güzel bir sunum yaptık.
1: Sunum yaptınız.
2: Yani. Geliyorlar masaları tek tek tadıyorlar, puan veriyorlar vesaire. Ondan sonra Tuğçe'cim annem birinci oldu.
1: Kerevizle.
2: Evet. Tek akan yarışmaya soktuğumuz bu beşamel sosu kerevizle annem birinci oldu.
1: Jüriler tarafından.
2: Evet, evet. Vay. Ödülünü aldı.
1: Ay ne güzel. Yani. Ay bugün de benim mutfağıma bu kereviz kısmet oldu yani. Ödüllü çok kereviz. Sevindim. Çok sevindim. Ödüllü kereviz yemeği yapıyoruz efendim. Ya. Aklınızda olsun.
2: Evet.
1: Evet. Bu arada kıymamız oldu.
2: Evet canım.
1: Evet, altını kapatıyorum. Hı-hı. Bunu şöyle bir kenara alıyorum.
2: Evet, bir nefeslensin.
1: Evet. Bir taraftan beşamel sosu yapmak için acaba... Evet, sen beşamel sosu yap, tamam. Ben kızarmış kerevizleri tamam, tabağımıza canım. Alayım.
2: Aynen,
1: kızarmış. El birliğiyle. Tamam, şurayı evet. Açayım mı sana?
2: Olur, olur canım.
1: Evet, hemen beşamel sosun malzemelerini de getiriyorum sana. Tereyağımız,
2: yine biraz, evet, yine
1: sütümüz.
2: Biraz sıvı yağ da koyayım yanmasın diye.
1: Tamam canım. Şöyle efendim, kerevizleri kadar. Kızartıyoruz. Kıymamızı kavurduk. Şimdi beşamel sosu yapıyoruz. Tereyağı, sütü ve unu getirdim. Değil mi?
2: Evet canım.
1: Ablacığım, al bakalım. Sana ben tahta kaşık vereyim. Evet, o şey yapar.
2: Artık. Şunu alırken evet, evet. Kullanayım dedim. Belki tam parlayamam
1: alamam diye. Mi?
2: Onu da yine kullanayım tamam, dediğin
1: tamam,
2: gibi.
1: Tamam, tamam Gülüm.
2: Kavururken de.
1: Evet. Şimdi beşamel sosunu yapacağız. Zannediyorum şu an hayallerimde şöyle bir gerçek var. Cam kabımıza ilk önce kızarttığımız kerevizlerimizi koyacağız.
2: Bir kat dizeceğiz.
1: Bir kat dizeceğiz. Sonra kıymamızı
2: koyacağız. Sonra kapak olarak öbür kerevizleri de üstüne
1: diğer kerevizleri koyacağız.
2: Koyacağız. Beşamel sosunu kaşık kaşık üzerlerine döküp kaşar dilimi koyup
1: fırına.
2: Birazcık kenarından sıcak su koyup fırına.
1: Fırına. Bu kadar.
2: Evet.
1: Biraz aşamalı sadece ama olsun o kadar çünkü ama ödüllü bir yemek sonuçta
2: evet,
1: yani.
2: Evet, çok lezzetli gerçekten. Yani misafirleriniz

0: ve gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz
1: evet,
0: bir yemek.
1: Evet, davet sofralarında, güzel evet. akşam yemeklerinde gayet güzel yapabilirsiniz bence. Evet. Burada kerevizin de aman aman kızarmasına gerek yok. Çünkü aynen, bir de fırına bir, gidecek
0: evet,
1: değil
0: canım,
1: mi?
0: Evet, şöyle bir rengi dönse
1: rengi
0: yeter.
1: Rengi dönse yeterli bu arada. Evet. Evet, şimdi beşamel sosunu yapıyoruz. Yağımızı erittik, tereyağı ve azıcık sıvı yağ. Bunu kavuracaksın.
0: Evet canım.
1: Evet. Biraz zor geldi mi uzakta olması?
0: Evet, minicik.
1: Buraya alsam burası çok az yanıyor ama.
0: Aynen, şöyle bir şey yapayım belki bir...
1: Ben yapayım mı?
0: Olur
1: daha böyle
0: canım
1: kolumuzun ya.
0: Evet. Ha.
1: Yapayım şöyle.
0: Bu arada Tuğçe'cim ben o cevizleri de kıymaya ilave ediyorum.
1: Ha, cevizleri de kıymaya ilave. Ben de ocaktan... o ceviz dedim acaba en üstüne süs olarak
0: yok
1: mı
0: canım,
1: kullanacağız?
0: Yok canım, şöyle ilave edeceğiz. İçli köftenin içi gibi düşünebiliriz.
1: Evet, bir içli köfte harcı gibi aslında.
0: Aynen canım, evet. Şöyle bir onu alt üst edelim
1: beraberce. Şimdi unun kokusu çıksın beşamel sos için. Sonra sütü
0: evet,
1: yavaş, canım,
0: yavaş yavaş
1: ilave
0: yavaş
1: edelim.
0: Ilave edeceğiz.
1: Tamam canım.
0: Tuzunu da atarız.
1: Hı hı. Dediğim gibi efendim, dilerseniz muskat rendesi de çok yakışır.
0: Evet.
1: Beşamel sosa. Ama herkesin damak tadına uygun olmuyor. Ben seviyorum muskatı. Bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tuğçe, muskatın biraz fazla konduğunda ne etki yaptığını biliyorsun değil mi?
1: Bilmiyorum. Ne yapıyor?
0: Bilmiyor musun? Aa. Aa, hemen söyleyeyim.
1: Az koymak şimdi... lazım onu.

0: Evet.
1: Ama o yüzden dikkat edelim. Lazım. Dikkatli kullanmak
0: Ay,
1: lazım.
0: Çok faydalı. Bol bol rendeleyin falan
2: yapmamak
0: lazım.
2: Yok zaten bol bol rendeleyince de tadı güzel olmuyor.
0: Aynen, acılaştırıyor.
2: Acılaştırıyor. Azıcık böyle bir iki tık tık rendeyle.
0: Evet.
2: Evet. Ablacığım bunun kokusu bence çıkmaya başladı.
0: Evet canım.
2: İlave edeyim mi sütü yavaş yavaş?
0: Yavaş yavaş, azar azar.
2: Azar azar. Biraz tuz koyayım istersen.
0: Evet güzel.
2: Beşamel sosumuza biraz tuzumuzu ilave ettik.
0: Az bir şey karabiber de koyuyorum.
2: Az bir şey karabiber de koyuyorum. Evet. Vallahi sizler sayesinde bayağı burada ben ev hanımı oldum.
0: Evet tabii.
2: Vallahi
0: gerçekten
2: iyi oldu. Maşallah. Çok iyi oldu. Çok şey öğrendim.
0: Ama Tuğçe biliyor musun ben seni pazardayken izlerken de ilk programını birinci bölümden itibaren izliyorduk
2: Ezgi'yle beraber. Ne güzel.
0: Ezgi'ye dedim ki Ezgi dedim biliyor musun bak bu kızcağızın eline çok yakışıyor dedim.
2: Gerçekten
0: ben dedim,
2: mi?
0: Yani var yani yapabilecek şeyi var dedim. Yani bence yapıyordur falan
2: Vallahi,
0: diye.
2: Vallahi sizler
0: i̇lk
2: sayesinde.
0: Orada, yani evet o kamiye vardım hiç yanılmamışım canım dedim.
2: Gerçekten şöyle ben annemle 7-8 senedir annemle yaşadığım için şimdi doğruya doğru. Hı-hı. Anneyle yaşayan kızlarda ne oluyor? Bir anneye güven oluyor.
0: Öyle tabii.
2: Gerçekten öyle.
0: Tabii.
2: O yüzden ben sadece böyle hamur işlerine merakım vardı. Bu şekersiz hani benim hep tarifler
0: evet,
2: var
0: evet,
2: ya.
0: Evet,
2: onlara merakım vardı ama hakikaten çok samimiyetle söylüyorum. Sizler sayesinde baya baya hem bilgi olarak tabii. Hem tutuş yani. Hı-hı. Her türlü
0: teknik.
2: Tutuş, karıştırma, teknik. Her şeyi sizler sayesinde kendimi geliştirmiş canım. Oldum. Vallahi çok iyi oldu.
0: Ne mutlu güzelim.
2: Evet.
0: Daha da iyi olur.
2: İnşallah. Olur. İnşallah. Bu işin
0: tabii
2: sınırı
0: ki.
2: Yok. Bak sen bu işte bayağı ustasın ama hala kurslarda
0: evet,
2: kendini...
0: Evet. Mutfak hani aşk meselesi diyorlar ya. Seversen
2: evet.
0: Zaten onda sınırı yok.
2: Sınırı
0: yani.
2: Yok. Kesinlikle öyle.
0: Ve sen de onu
2: öyle.
0: Seviyorsun. Ben onun farkındayım yani.
2: Seviyorum.
0: Sevdiğim için...
2: Seviyorum.
0: Mutfağı
2: özellikle kendime yapmayı
0: için.
2: Sevmiyorum. Böyle Hı-hı. misafir gelsin, misafirler yapayım. Çünkü ben uzun süre tek başıma yaşadım.
0: Evet,
2: üniversitede
0: canım.
2: Ve devamında bir 7-8 sene.
0: Evet,
2: çok sıkıcı oluyor kendine yemek yapmak. Böyle
0: Değil
2: insanlara
0: mi?
2: Yapacaksın. Onlar böyle yüzünde gülümseme olacak. Takdir edecekler seni. Onu seviyorum
0: ya.
2: Evet.
0: En güzeli o.
2: Oldu mu ablacığım bu?
0: Canım onu böyle bir ben geçeyim mi onun başına? Bu
2: Geç
0: nasıl
2: istersen.
0: Olsa... Şöyle ben bir bakayım ona.
2: Sen istersen bunu son haline getir.
0: Şöyle
2: Ay, sıcak oldu ocağın başında. Değil mi?
0: Evet canım.
2: Kerevizleri de. Alalım. Evet biraz çıkma teli gerekiyor. Topaklanır çünkü.
0: Onları şimdi,
2: şimdi o zaman ben bu cam kaba bir diziyorum alt
0: evet
2: katmanına.
0: Şimdi
2: evet efendim.
0: Ne yapalım biliyor musun?
2: Ne
0: Büyüklerini
2: yapalım?
0: Olabildiğince
2: Alta
0: böyle seçerek.
2: Dizelim?
0: Evet.
2: Tamam.
0: Çünkü hep böyle onların eşlerini bula bula koyacağız Tuğçe'cim. Hani büyüğün
2: tamam.
0: Üstüne büyük gibi.
2: Evet ilk önce büyükleri bir alta diziyoruz efendim. Şöyle alt tabanımızda kerevizlerimiz olacak. Büyükleri diziyorum Kadriye abla.
0: Evet canım. Şunu da israf olmasın alalım.
2: Evet daha sonra çorbamızı yapacağız. Son olarak da helvamızı yapacağız ve bitecek
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet canım bitiyor.
2: Evet.
0: Buna bunu koyacağız. Bunu da garlanda koyarız Hı-hı. kaşık kaşık.
2: Büyükler çok kalmadığı için artık küçüklere geçtim mecburen.
0: Tamam canım. Buradan Hı-hı. da büyük gelir şimdi.
2: Oradan da büyük gelir. Üstlerine onları kapatacağız. Hı-hı. Değil mi?
0: Evet canım.
2: Evet. Alt tabanımız kızarttığımız kerevizlerimiz. Sonra kıymalı harcımızı koyacağız. Sonra tekrar kerevizi koyacağız. Kızarttığımız. Sonra Hı-hı. üzerine beşamel sosu döküp kaşar peynirlerini de yerleştirdikten sonra fırına Hı-hı. göndereceğiz.
0: Evet canım.
2: Üstü kızarınca da alacağız herhalde değil mi?
0: Evet canım.
2: Çünkü her malzememiz pişmiş.
0: Pişmiş evet.
2: Evet. Şuraya bir tane daha koyayım mı ne dersin? Şu küçüğü koyayım.
0: Koy bakalım.
2: Şey Kıymayı da koyayım zaten. Mı?
0: Şimdi hepsine birden koymayalım Tuğçe'cim. Çünkü bakalım kaç tane üzerine gelecek. Eksik kalırsa bu sefer üstleri açık kalır.
2: Ama gelecek zaten evet.
0: Evet o yüzden
2: evet.
0: Tamamına...
2: Bir yarısına kadar koyayım o zaman.
0: Evet canım.
2: Evet Öyle yarısına yapalım. Kadar kıymamızı bir koyalım efendim. Böyle böyle değil mi?
0: Evet.
2: Bir formülü yok.
0: Ortalarına gelecek
2: ortalarına.
0: Şekilde.
2: Ortalarına.
0: Çok Hı-hı. dağıtmadan, dökmeden.
2: Tamam. Kenara çok kaçırma diyorsun.
0: Evet şekerim. Tam tamam. ortalarında olsun.
2: Tamam tamam. Bence öyle anlamadım.
0: Elin bol gitmiş
2: Bayağı,
0: bakıyorum.
2: Şöyle şöyle yani.
0: Evet canım evet evet.
2: Evet. Bir dakika. Şöyle. Öne iteyim cam kabımı.

0: kapaklarını koyalım.
1: Yükseldiniz. Ben kendi kendime konuşuyormuşum gibi oldu da yönetmenimle konuşuyordum bu arada. Diyorlar ki reji olarak kerevize çok meraklı değildik ama bu lezzete çok yükseldik diyorlar.
0: Ya vallahi yükselecek kadar var.
1: Var.
0: Ben öyle söyleyeyim size. Hmm.
1: Şimdi yani, şekerim şöyle. Bilmiyorum. Evet. Bak, üstlerine kapağını yaptık.
0: Canım benim. Şu orta boşuna.
1: Kapatalım. Gelir. Bu ona kadar olur bence.
0: Bu ne olur? Evet. Tuğçe'cim senden rica etsem şuna biraz daha kıyma koyabilir misin?
1: Hangisine
0: ya da
1: canım?
0: Ya da şunları şöyle toparladım canım.
1: Buna mı koyayım kıyma? Döküldü abla ya ister istemez. Evet.
0: Yapalım. Şimdi ona ne yapalım? Şunu koyabiliriz.
1: Koyalım. Bak buradan böyle bulabilirim ben.
0: Dikkat et. Yanmaz. Canım benim.
1: Bu biraz küçük kaldı ama olsun.
0: Ha, olsun bak burada.
1: Şöyle var. Bunu koyarım. Bak tam kapandı. Buna da bunu koyarım.
0: Koyalım güzelim.
1: Buna da şu olur bak.
0: Şurayı da bir ikisini bunları da bir dengeleyelim.
1: Dengeleyelim.
0: Dur bakalım kaç tane oldu? Bir, iki, üç. Ha bak tamam tam olacaklar Tuğçe.
1: Olacak.
0: Şunu da şöyle alayım.
1: Şöyle koydum.
0: Dur şekerim şunu aradan çekeyim seni.
1: Hı
0: hı. Şuna da koyacağız.
1: Ay şuraya kıyma döktüm. Bunu da böyle kapatıyorum.
0: Aynen. Ben de o sırada beşamallerini gezdireyim
1: istersen. Gezdir canım. Biraz daha şuna kıyma koyayım. Evet. Şuradan bir tane kalmış diye tut. Onu da alayım. Ona da koyayım. Şöyle. Beşamellerini gezdir. Ay zamanımız az kaldı. Bir an önce çorbamızı halledip tamam, helvaya canım geçmemiz lazım. Hı-hı. Seyircilerimiz diğer lezzetleri kaçırmasın. Çorba zaten hepsini kavuracağız. Ben çorbayı kavururken
0: tamam
1: sen
0: canım
1: de o sırada helvayı halledersin.
0: Aynen tamam.
1: Evet iki iş beraber yapacağız efendim. Çünkü kerevizimiz, ödüllü yemeğimiz çok mühimdi. Ona yeteri kadar zaman ayırmamız
0: özen gerekiyordu.
1: Evet ve özen göstermemiz gerekiyordu. Fırınımız açık. Kaç derece ablacığım?
0: 180-200 olur canım benim.
1: Evet 180 derecede ayarlı fırınımız zaten. Alt üst tamamdır. Üstüne beşamel soslarını ben hemen kaşar peynirlerini yerleştireyim.
0: Evet canım, şöyle birer dilim üzerine.
1: Evet. Şöyle şöyle. Oo. Bu yenmez de ne olur ya.
0: İşte yemede yenmez oluyor gerçekten.
1: Detoksunda niye bugün yaptıysam.
0: Emineceği yersin Tuğçe emineceği.
1: Neyse acaba öğle yemeği yerine bunu ama sadece sebze yemeği diyordu.
0: Ama sebze işte boş ver kızarmışını.
1: Kıyması ne?
0: Boş ver boş ver onları, oraları görme.
1: Ay ay.
0: Ay bakalım. Tuğçe ya.
1: Ha, o da maydanozları mı? Kişniş
0: ha, evet,
1: gibi duruyor.
0: Evet, üzerim. Şey kereviz yaprağı canım.
1: Ha kereviz yaprağımız. Evet. Maydanoza da benzemiyor. Şöyle kişniş yapayım zannettim ama kereviz yaprağıymış. Koyalım. Şöyle. Böyle böyle. Evet.
0: Evet canım benim.
1: Ben de şöyle biraz hızlanıyorum
0: tamam
1: ki. Evet efendim fırına gidiyor. 180 derecede. Ha, bir şey
0: aynen
1: söylüyordum.
0: Aynen kenarından biraz sıcak su ekleyelim canım benim.
1: Tamam hemen ekliyorum. Için. Ben fırına gönderirken diğer lezzetimiz Türk çorbasının malzeme listesi ekranlarınıza geliyor efendim. Bakalım neler varmış malzeme listesinde. Beyaz turp çorbası 2 adet beyaz turp, 2 adet havuç, 1 adet kuru soğan, 1 adet tavuk göğsü, 2 litre tavuk suyu, yarım litre süt, 2 yemek kaşığı un, 1 paket süt kreması, yarım çay bardağı sıvı yağ, kereviz yaprağı, karabiber ve tuzumuz var. Şimdi ne yapıyoruz ablacığım? Sen bana anlat hem de seyircilerimize o sırada sen de helvayı yaparsın.
0: Tamam canım. Şimdi yağımızı alacağız.
1: Bir yağda soğanları kavuracağız.
0: Aynen canım. Soğanları kavurduktan sonra turplarını ve havuçlarını da alalım.
1: Sıvı yağ kullanıyorsun.
0: Evet.
1: Tamam. Turbunu ve havucunu da kavuracağız.
0: Şöyle biraz kavrulduktan sonra yavaş yavaş sütünü ve de tavuk suyunu en sonda kremasını karıştıra karıştıra karıştırmayı hiç bırakmıyoruz.
1: Unumuz
0: kesilmemesi için. Unu kavuracağız.
1: Ha, ilk önce unu kavuracağız.
0: Aynen.
1: Tamam.
0: Bunu koyduktan sonra unu kavuracağız.
1: Ha, ilk önce
0: o kavrulduktan
1: soğanı.
0: Sonra.
1: Tamam. O zaman efendim ben şöyle bir özetleyeyim. Beyaz turp çorbası yapıyoruz. İlk önce yağımızla soğanımızı şöyle bir kavuracağız. Soğan kavrulduktan sonra unumuzu ilave edip unumuzu kavuracağız. Ardından turbumuzu, havucumuzu ilave edeceğiz.
0: Evet canım.
1: Sonra sütü ve et suyunu,
0: tavuk suyunu
1: koyacağız.
0: Tavuğunu
1: ilave koyacağız.
0: Edeceğiz.
1: En sonunda kremasını.
0: Karıştıra. Aynen canım.
1: Bu kadar. Ben tüm bu işlemleri yine yaparken sizlere anlatacağım ama hatırlarsanız programımızın başında tam buğday unlu ve beyaz unlu güzel bir helva malzemesinde
0: kavurduk.
1: Evet kavurmuştuk unlarımızı.
0: Susam da vardı.
1: Onun soğuması gerektiği için bekletiyorduk. Şimdi diğer işlemleri Kadriye ablacığım evet. yapıyor.
0: Cevizini ekledim.
1: Cevizi ilave ettim.
0: Ben bir kaşık rica edeyim canım.
1: Tabii
0: ondan
1: ki.
0: Sonra.
1: Al canım.
0: Evet, pekmezini ilave edeceğim yavaş
1: Tamamdır.
0: yavaş.
1: Evet, şuradan bir tahta kaşık daha alalım. Soğanımızı, ben Türk çorbası yapıyorum. Az önce, 2 dakika önce öğrendim. Ama şu an uygulamaya koydum. Evet. İlk önce soğanımı kavuruyorum, ardından unumu kavuracağım. Hangi kamera, şaşırdım bir an. Pekmezi de ilave ettim.
0: Evet canım, yavaş yavaş ilave ediyorum.
1: Böyle soğuk bir helva olacak
0: tabii,
1: biraz.
0: Tabii.
1: Şerbet yapmadık, doğru.
0: Şerbeti yok, tamamen pekmez.
1: Pekmez, basit. Sonra sen ona şekiller verin.

0: Kıvırmızı kavuruyoruz. Beyaz turp çorbası için. Ardından ununu koyacağız. Ardından turbumuzu ve havucumuzu da biraz kavuracak mıyız onları da? Birazcık mı?
1: Çok az.
0: Evet. Kavuracağız.
1: Tamam. Çünkü kaynayacak zaten içinde. Hı hı. Böyle bir lezzeti gelsin diye.
0: Tamam canım. Bu tavukları da haşladık. Haşladığımız suyunu çorbamız için kullanıyoruz. Evet. Aynı zamanda da tavukları tiptik biraz değil mi?
1: Evet.

0: En son ekleyelim.
1: En son karabiber. Tamam.
0: Ben unumu koyuyorum.
1: Evet canım, unu kavuracağız beraberinde. Tuğçe'cim, evet. Sen bana bir eldiven göstermişsin ama.
0: Canım, ben sana eldiven ayırdım burada. Al güzel.
1: Ben onları alayım.
0: Tamam. Yavaş yavaş. Evet, biraz daha yağ eklememe gerek var mı?
1: Bakayım canım.
0: Bence bu iyi değil mi?
1: Çok az daha bir istersen şey yapalım.
0: Benim elim ben şey azdır. Hemen öyle az koyarım yağı ben.
1: Biraz daha.
0: Biraz daha.
1: Tamamdır
0: tamam
1: canım.
0: Mı?
1: Evet.
0: Evet, biraz daha sıvı yağ ekledik efendim. Malum benim yağdan yana elim çok bol değil. Şöyle unumuzu da koyduk. Kavurmaya devam ediyoruz. Hemen helvayı anlatayım size. İlk önce tereyağı ve sıvı yağda susamımızı kavurduk. Ardından hem tam buğday unu hem de beyaz un kullanarak güzelce kavurduk. Kokusu çıktı, rengi döndü. Cam kabımızı aldık, biraz soğumaya bırakmıştık hatırlarsanız. Soğumaya bıraktıktan sonra da içine ceviz içini dövülmüş. Ceviz içini ve pekmezini ilave ettik. Şimdi bir yoğurma işlemi yapıyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Kısacık şöyle bir toparlasın diye.
0: Gayet kolay, soğuk bir helva olacak.
1: Evet.
0: Ay ılık, sen bana yazın Tuğçe'nin mutfağında geldiğinde bir tiramisu yapmıştın, hatırlıyor
1: evet.
0: musun? Ay ne güzel tiramisu, top tiramisuydu.
1: Evet, evet.
0: Güzel güzel üstüne süsler de getirmiştin. Evet. Harika ve pratikti.
1: Onu yaptın mı hiç sonradan? Ben bunu yaparım demiştin ya.
0: Vallahi yapmadım, ne yalan söyleyeyim.
1: Kesin ama en azından
0: ama aklımda kaldı bak.
1: Evet, evet. Tarif
0: benim şimdi öyle bir defterim var biliyor musun? Gelen konuklarımın yaptığı ve hoşuma giden lezzetleri yazdığım.
1: Ne
0: evet,
1: güzel,
0: evet.
1: Canım.
0: Böyle ayırdığım tek tek.
1: Evet. Harika.
0: Unumuz da kendini buldu. Şimdi ben turpla havuçları atıyorum ablacığım.
1: Tamam canım.
0: Havucumu ilave ettim. Şimdi turbumu da koyuyorum. Şöyle onları da birazcık çeviriyorum.

0: istediğini söyler demişti.
1: Evet.
0: Aynen öyle. Şu anda da biraz çorbamız yağ istedi. Fark ettim onu. Ne yapıyorsun? Böyle topak topak.
1: Aynen canım. Tombul
0: evet,
1: tombul
0: evinde
1: böyle.
0: Kurabiye yapar gibi yuvarlıyorsun.
1: Top top. Bunu arzu ederseniz üzerine böyle mesela varsa evinizde bir meyve dilimleri, küçük çilekler
0: çok güzel olur. Evet. Kahverengiye çilek yakışıyor.
1: Çok yakışıyor.
0: Mevsiminde yazın yaparsanız daha güzel olur tabii ki.
1: Evet.
0: Bu arada efendim, siz de benimle yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden bize başvuru yapabilirsiniz. Orada böyle bir başvuru formumuz var, bir mail adresimiz var. Bilgilerinizi yazıyorsunuz, yolluyorsunuz. Sonra belki de burada beraberce

0: Et suyunu tabii, ilave edeyim ve sütünü de. Sütü de. Pardon, et suyu diyorum, tavuk suyu. Hı-hı.
1: Tavuk suyunu,
0: hepsini sütünü. Koyuyorum.
1: Evet canım.
0: Evet. Sonra herhangi bir blender işlemi yapıyor muyuz?
1: Yok canım, yapmıyoruz.
0: Tamam.
1: Yani bunun özelliği böyle tane tane,
0: tane, tane ağzımıza gelmesi.
1: Ama mesela çocuklarımıza yedireceksek.
0: Blenderdan geçirebiliriz.
1: Olabilir. Hani hı-hı, isteyen olursa.
0: Yapabilirsiniz. Yapabilir. Bu da bir alternatif. Evet efendim, tavuk suyunu koydum. Şimdi sütünü ilave ediyorum. Hı-hı. Evet.
1: Kremasını da koyabilirsin Tuğçe'cim. Ama
0: tavuklarını koymayayım mı?
1: Tavukların hepsini bir koyabiliriz.
0: Hepsini
1: yani
0: bir tabii koyabilirim.
1: Tabii, çünkü tavuklar da haşlandı ya zaten. Hı-hı.
0: Evet, tavuklarımı ilave ediyorum. Efendim, daha önceden haşladığımız, suyunu kullandığımız ve didiklediğimiz tavukları da ilave ettim. Hı-hı. Şöyle bir çevireyim. Vallahi o kadar besleyici bir
1: çok
0: çorba ki.
1: Çok güzel oluyor.
0: Kremasını da koyuyorum, evet, ablacığım. Sonra aynen, bu da mı kereviz yaprağı?
1: Onu da üzerine en son doğrayacağız.
0: En son doğrayacağız. Süslemek için.
1: Evet canım. Evet. Evet.
0: Şimdi kremasını da koydum. Çiğ krema.
1: Aynen. Bu aşamada evet, Tuğçe'cim, hiç karıştırmayı bırakmayacağız. Biliyorsun kremanın
0: evet,
1: kesilmemesi için. Kaynamaya çıkana kadar karıştıracağız.
0: O zaman efendim sonra kaynayacak. Üzerine de bu kereviz saplarını evet, doğrayıp canım, servis edeceğiz. Evet, evet efendim. Beşamel soslu kerevizimiz fırında pişmek üzere. Çorbamız da zaten kaynayacak birazdan. Servise hazır hale gelecek. Topak helvalarımız, top helvalarımız evet, diyelim de şu anda
1: şekilleniyor.
0: Hala şekilleniyor. O zaman hem etrafı toplayalım hem de yemeklerimizin son şeklini verelim. Birazdan buradayız.

0: kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya?
14: Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanım bu sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik, abaküs,
18: kasa,
19: marul,
8: kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Geceliği 4.200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
12: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
17: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
18: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halkbank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
22: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
23: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
22: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
24: Geceliği 4.200 lira.
25: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
18: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
26: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
27: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin.
28: Beni seven ardımdan.
29: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
30: Evladım, adın ne senin?
28: Adem efendim.
27: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
31: Bir yudum su ver. Ölmüşlerimizin ruhuna.
27: Adalet aslanlar.
29: İslam Bey de.
28: İslam Bey'e ne olmuş?
29: Ağır yaralı efendim.
27: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
28: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
27: Biraz evvel yolcu ettik onları.
29: Nereye?
27: Düşman cephanelerini uçurmaya.
29: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
28: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
27: Gelin benden.
29: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
20: Vatan ve Namık Kemal bugün 18'de TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Ne kadar emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti?
13: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız bu sırada.
13: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın.

0: Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
1: Bir şey mi dedin aşkım?
0: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: %101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktif Klozet Blok 99 lira 50 kuruş.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
8: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
7: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
8: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
7: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
8: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
7: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
8: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
10: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
11: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
12: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
11: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
14: Bugün burada uyuyamayacağız.
11: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
16: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
17: Ama bir mucizeye gerek var.
16: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
17: İşte bu Fairy mucizesi.
16: Fairy 30 dakikada mucize.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care. Yapı kredi hep bir ödemede.
5: Hadi sen de bir yer adım at yapı kredine. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
6: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
1: 18 milyon

0: Evet canım Kadriye ablamla bugün hakikaten çok keyifli lezzetler yaptık. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Eline sağlık ablacığım.
1: Canım benim.
0: Sen hep gel. Artık bir gün kızınla gel ama. Tamam mı? Bekliyorum. İnşallah. Buradan çağrı yapıyorum Ezgi'ye. Evet, değil mi? Ezgi'ydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz sizlere de bizi izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Bir mekanın ruhunu zenginleştiren en önemli şeylerden biri yaşanmışlık. Hiçbir şey tek fonksiyonlu değil. Bir şey düşünülürken küçük evlerde o şeyi, o ürünü, o mobilyayı, o koltuğu hareketli ya da sabit hiç fark etmiyor. Birden fazla işlevin içine entegre edebileceğimiz şekilde tasarlayıp uyguladık.

0: Metrekare'de bu bölüm İstanbul Maslak'ta yüksek mimar Emel Balcı'nın tasarladığı 1+1 daireye konuk oluyoruz. Küçük metrekareli bir dairenin her metrekaresinin değerlendirilerek kullanım alanı haline getirilen ve modern dokunuşların hakim olduğu bu daireyi gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, yüksek mimar Emel Balcı ben. Mimarlık dekorasyon firmasının kurucu mimarıyım. 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. 2003 yılında da yine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisansımı bitirdim. Ağırlıklı olarak lüks villa ve rezidans ve ofis projeleri yapıyoruz. Bu işi kurarken benim en büyük amacım gerçekten herkesin ruhuna, isteklerine uygun projeler tasarlayabilmek ama aynı zamanda tüm işlevselliği de o tasarım içine entegre edebilmekti. Şu anda da Maslak'ta bulunan bir rezidans projesindeyiz. Aslında beni takip edenler bilir. Genelde hep villa ve büyük metrekareli projelerle hep karşınıza çıktık ama bugün bir sürpriz yapıp size küçük 1+1 evin nasıl işlevsel ve nasıl fonksiyonel, aynı zamanda ne kadar da şık olabileceğini gösterebileceğimiz bir proje seçip karşınıza çıkmayı planladık.

şu anda bulunduğumuz proje aslında benim yakından tanıdığım birine ait. O yüzden biraz daha diğer projelere nazaran biraz daha hızlı bir tasarım sürecine girebildik. Ama her projede olduğu gibi bu projede kim olursa olsun belirli sorularımız var sormak istediğimiz. Çünkü bana göre bir mimar ya da iç mimar sizin yaşayacağınız yani benim hazinem dediğiniz kutsal

dediğiniz mekanı sizin için tasarlıyor. Bizim belli sorularımız var. Bu sorular nelere hitap ediyor? Evde yaşayan kişinin ne iş yaptığını, nelerden hoşlandığını, hobileri nedir, neler yapmak ister, evden beklentisi nedir, renkler, dokular, malzemeler. Örneğin ben Emel Balcı kişisi olarak kadife kumaşlarla dokunmaktan çok hoşlanmıyorum. O yüzden keten dokulu kumaşları tercih ediyorum gibi böyle spesifik soruları sorduğumuz, evde nasıl yaşam geçirmesini, kapısından içeri girdiği zaman ne görmek istediğini sorduğumuz, karakterinden huyuna suyuna, nefret ettiği, sevdiği her şeyi öğrendiğimiz bir anket programımız var. Anketleri soru cevap şeklinde yapıyoruz. Bu da yaklaşık 2 saat sürüyor. Tüm o soruların cevaplarını aldıktan sonra bizim zevkimiz, teknik bilgimiz onların ihtiyacını harmanlayarak bir proje oluşturuyoruz. Müşteri sunumumuzdan sonra işte imalatlar ve teknik çizimler, alışverişler gibi vesaire bir standart proje uygulama programımız söz konusu oluyor. Diğer projelerde yaptığımız gibi bu projede de aynısını yaptık. Bu projede kim yaşıyor? Bu projede tek başına bir genç hanımefendi kurumsal hayatta çalışıyor. Ve benden istediği, evet Emel, ev küçük fakat benim bir sürü eşyam var. Depolama alanlarına ihtiyacım var ama aynı zamanda hani her yer dolap olmasına rağmen yine de benim huzurumu bozmayacak, üstüme gelmeyecek şıklıkta, sadelikte ama fonksiyonellikte bir tasarım istiyorum dedi ve zaten şansımıza biraz da tanıdığımız biri olduğu için biraz hızlı bir tasarım süreci. Normalde projelerimizi tasarlama sürecimiz bir ayken burayı 10 günde çözebildik. Zaten çok büyük metrekarelerde olmadığı için kullanılmadık duvar kalmadı ve her duvarın aslında duvar görünen dolaplardan oluştuğunu ve o kadar sade ve hoş renkler yaptık ki ve kulpsuz tasarımlar tercih ettik. Yani her şeye basıp açabiliyorsunuz. Böylece hiç kimse boğulmuyor. Tavana kadar tüm dolapları kullanmaya çalıştık. Açık ve ferah renklerle de evin içine girdiği zaman, sıcak tonlarla karşıladığı zaman kendini çok mutlu ve huzurlu hissettiğinin geri dönüşünü alıyoruz zaten.

bulunduğumuz bu proje daha önce dediğim gibi Maslak'ta bir rezidans projesi ve 22. katta. Yani aslında gün ışığıyla ilgili çok sorunu olmayan, hatta hiç sorunu olmayan, yeterince gün ışığı alan 1+1 bir proje. Net sanırım 55 metrekare civarındaydı. Fakat şu anda bulunduğumuz evdeki projenin diğer 1+1'lere nazaran olumlu tarafları mutfağı yarı kapalı. Yani mutfak salonun içinde değil. Yani salonu ve oturma yaşam alanını çok daha rahat ve güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda evin içinde çamaşır ve süpürge gibi böyle kalın montlarınızı asabileceğiniz bir depo odası da var. Yani bir ardiye odası da var. Böyle olunca aslında bayağı bir yükü üstünüzden almış oluyorsunuz. Yani o ardiye odasına bavullarınızı koyabiliyorsunuz, çamaşır makinenizi koyabiliyorsunuz, banyodan yer çalmıyorsunuz. İşte kışlıklarınızı, kürklerinizi, mantolarınızı koyabiliyorsunuz, elektrik süpürgenizi koyabiliyorsunuz derken o küçük ardiye odası aslında bizim sağ kolumuz gibi bir yer oldu. Mutfağın kapalı olması da salondaki yaşam alanının daha geniş tutulabilmesi için bir avantaj. Ve evin balkonunun oluşu da ve bu balkonun kapalı olup aynı zamanda yaz kış 7/24 kullanabilme şansı vermesi de ve bizim yemek bölümünü salondan çıkartıp oraya konumlandırmamız da aslında evin kullanımını 2+1'e kadar dönüştürdü diyebilirim. O yüzden bol bol depolama ve tüm aksesuarlarımızı yerleştirebileceğimiz alanlar yaratma şansı elde ettik. Şu anda evin oturma bölümündeyiz. O evin girişte hemen karşınızda çıkan küçük bir oturma alanı var. Bu oturma alanında aslında açık renklerde hafif tedi kumaşlı bir L koltuk konumlandırdık. Ve şöyle bir etrafınıza baktığınızda aslında kocaman gibi gözüken bir TV ünitesi var ama gömme gibi. Ve bu TV ünitesinde her projede yaptığımız

olması gibi tabii ki gizli ışıklarımızı bütün mobilyalarımıza entegre ettik. TV ünitesinin altında bulunan tüm dolaplar aslında çift çekmeceli. Yani açtığınızda içinden bir çekmece daha çıkıyor. Yani 4 kademe gözüküyor ama 8 kademeli bir dolap tasarımı yapıldı ve böylece sonuna kadar, yani dibine kadar ne varsa hepsini kullanmaya çalıştık. Aynı zamanda ev sahibinin çok fazla aksesuarları var ve hatta bir şirinler koleksiyonu var. Yurt dışından yıllardır temin ettiği, çocukluğundan kalma. Onları da sergileyebileceği, evin genel renklerine ve dokusuna uygun, yine gizli ışık kullandığımız bir sergileme bölümü dahi yapabildik yani evin kalanında. Orta sehpa özel tasarımımız bizim. Neden kullandık? Böyle organik küçük bir ev olduğu için aslında gördüğünüz her şey, bütün mobilyalarda dahil olmak üzere köşeler, kenarlar hep yuvarlaştırılmıştır. Çünkü dolanım alanı kısıtlı olduğu için bir yere çarpma ya da kolay taşıma, kolay hareket etme özelliğinden dolayı tüm mobilyalarımıza dahil olmak üzere, orta sehpamız da buna dahil, hep organik formlarda ilerlemeye çalıştık ki rahat rahat dolaşırken herhangi bir yerinizi çarpmayın ya da bir şey taşırken sizi zorlamasın. Sürterseniz, çarparsanız bile o yumuşatılmış, dönüştürülmüş organik formları olsun ve hiçbir şekilde sizi rahatsız etmesin diye düşündük. Metal saçta, metalden ve siyah metal kullandık çünkü evin diğer aksesuarı tüm metalleri siyah. Üstüne de mermer tablalı, çok şık, güzel bir orta sehpa tasarladık. Duvarların hepsinde tamamını İtalya'dan getirdiğimiz özel bir duvar kağıdımız var. Lake renklerimiz ve evin genel havasıyla uyumlu bir ton seçip kendinden desenli, yani kendinden dokulu. Yani dümdüz boya gibi de değil, kendinin dokusu da var ama asla göze batmıyor ya da asla sizi rahatsız etmiyor. Perdelerimizde çift renk kullandık. Bunun amacı, tavan yüksekliği aslında kötü değil, 2.70 bu rezidans projemizde. Ama olduğundan daha da yüksek göstermesi için iki kontrast renk kullandık. Bir tanesi duvar rengimize yakın, diğeri tamamen koyu antrasit ve siyah tonuna yakın bir renk ve üst kısmında koyu rengini üst kısmında kullanıp diğer açık rengini, ağırlıklı olan açık rengini alt kısmında kullandığımızda genel bir hissiyat olarak olduğundan daha yüksek gösterir bir aslında psikolojik oyun yapmış gibi bir şey olduk. Dediğim gibi gizli ışıklar her yerde. Tavanda da ben çok oturma bölümlerinde sarkıt, lamba, avize ya da her neyse çok sevmiyorum. O yüzden de genelde projelerimde sadece yemek bölümünün üstüne sarkıt kullanırken diğer yerlerde spot ve gizli aydınlatma kısmını kullanıyoruz. Hemen benim karşımda bir alan daha göreceksiniz. Orada salonda birden fazla, yani üçten fazla kişi olduğunda ama aynı zamanda salon içine de dahil edebileceğimiz bench, yani banklı, aynı zamanda depolu, yani dolaplı özel bir alan da yaptık. Orada salonda fazla kişi geldiği zaman, işte L koltuk ve siyah tekli koltuğumuz yetmediği zaman çok rahatlıkla o tekli koltuğumuzu bir kenara atıp oradaki bankta iki kişi de çok rahat oturabiliyor. Çünkü yan sehpalarımız da servis için çok uygun. Ama aynı zamanda altı, yanı, üstü, her yeri depolama alanı, hatta hem askılık hem depolama raf alanları oluşturabileceğimiz yine bas açlı lake. Arada böyle ufak lake oyunları yaptığımız, küçük detayların olduğu güzel bir oturma depolama alanı gibi bir yer tasarladık. Hiçbir şey tek fonksiyonlu değil. Bir şey düşünülürken küçük evlerde o şeyi, o ürünü, o mobilyayı, o koltuğu hareketli ya da sabit hiç fark etmiyor. Birden fazla işlevin içine entegre edebileceğimiz şekilde tasarlayıp uyguladık. Burada halı seçiminde biraz aslında genelde L koltuklarda ve böyle küçük salonlarda biz çok daha büyük halılar tercih ederiz. Fakat burada özellikle bizden istenen, ben halıyı küçük tutmak istiyorum. Hem temizliği çok daha rahat olsun, etrafına rahatla dönebileyim. Hem de onun kendi bakış açısına göre
Daha küçük bir yalı ortamı, yani zeminin daha çok görünmesi mekanın daha büyük, psikolojik olarak daha büyük algılanmasına sebep olduğuna inandığı için müşterimiz bu projemizde daha küçük bir halı tercih ettik ve daha koyu renkli bir halı tercih ettik. Evin zeminlerinde, girişte ve salon bölümünde ve yatak odasında parke kullanımı yapıldı. Mutfakta ve banyolarda ve terasta da seramik kullanımı var, daha hijyenik olması anlamında. Mutfağın hemen karşısında salona entegre olarak bir kapalı balkon göreceksiniz. Bu kapalı balkonu 7/24 kullanabiliyorsunuz. Kullanıldı ve dış etkenlerden de etkilenmiyor. O yüzden çok rahatlıkla 7/24 hiçbir şekilde kapatmaya ihtiyaç duymadan evin içinde entegre olarak kullanabiliyorsunuz. Ve yemek bölümünü oraya aldık. Yemek bölümü sadece yemek olarak kullanılmıyor. Çünkü bazen home office çalışılıyor bu evde ve o dışarıyı izlerken, aynı zamanda mutfakla iç içeyken hem bir şeyler içebiliyor, hem laptopunu koyup çok rahatlıkla işinde devam edebiliyor, ilgilenebiliyor. Hem de yeri geldiği zaman misafirlerini ağırlayabileceği 5 kişi kapasiteli güzel bir böyle yemek masası yaptık. Orada da depolama alanlarını göreceksiniz. Hatta balkon duvarının sol tarafında bir beyaz metal bir aksesuar göreceksiniz. Bu nedir? Bu çamaşır askısı. Çok rahatlıkla açıp içinde rayları çıkartıp çamaşırlarınızı asıp böylece yaşam alanınızdan bunu da kurtarıp ve hani işiniz bittiği zaman kapattığınızda gayet güzel böyle sevinim mekanizmalı bir aparat da kullanılıyor. Yani dediğim gibi küçük ev olduğu zaman bir sürü küçük küçük detayları aynı anda düşünmek zorunda kalıyorsunuz ve hepsini de uygulamaya geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yapılan hiçbir şey günlük yaşantınızı etkilesin istemiyorsunuz. Yani burada bir çamaşır kurutacağınızı açılır kapalır sistemli bir çamaşır askısı bulduk. Duvara monte ettik, çok da şık oldu ve çok da memnun bu durumdan. O yüzden balkon ve yemek odası entegre ikili işlevli bir alan olmuş oldu. Mutfak ve salonla beraber de gayet güzel iç içe ilerliyor. Evde şu anda ondan yana herkes çok mutlu. Bütün projelerimizde İşin sonunda mutlaka en önem verdiğim şeylerden biri kişisel eşyalar. Bunun içine neler kapsıyor? Bunun içine yurt dışında, yurt içinde gezdiği, topladığı aksesuarlar, biblolar olabilir, saat olabilir, herhangi kitap olabilir, herhangi bir şey olabilir. Şirinler koleksiyonundan bahsetmiştim ya, diğer kalan alanlardaki şeylerden bahsediyorum. Yaklaşık 20 yıldır yurt dışına gidip gelip ya da yurt içine, hepsinin tam nereden olduğunu bilmiyorum ama ona hatıra kalmasını istediği birçok parça var, küçüklü büyüklü. Ve onların hepsini zaten bu görsel alanda sunmak istediğimiz açık raflı ya da camlı kapaklı dolaplarda sunduğumuz alanlarda görüyorsunuz. Yani hani bir mekanın ruhunu zenginleştiren en önemli şeylerden biri yaşanmışlık. Ve bu yaşanmışlıkları sizin birikimlerinizle biz mekana katabiliyoruz. Yani bana deseydiler ki Emel burayı aksesuarlandır, evet gidip bazılardan aksesuarlar alıp koyabilirdim. Ama kişiye o zenginliği katabilmek için hani olmazsa olmazın ne diye soruyorlar ya, bir sanat eserleri, iki yaşanmışlıklarını anlatacak eşya ya da aksesuarlar. O yüzden bu evde de tasarımları yaparken o anket sorularımızdan biri buydu. Sergilemek istediğiniz ya da eve gelince görmek istediğiniz sanat eserleriniz veya aksesuarlarınız var mı? Buna göre tasarım şekillenecek diye. Ve gerçekten de bir sürü yurt dışından alınma kitaplar, objeler, hepsi başka bir ülkeyi anımsatıyor. Hepsi, bazıları çocukluğunu anımsatıyor, bazıları hayallerini ya da yapmış, başarmış olduğu şeyleri anımsatıyor. Bir de çok özel tabloları var. Hepsi orijinal ve çeşitli sanatçılarımıza özel olarak yaptırılmış ve onların hepsinin de tabii ki sergilemek istedik. Hatta banyoda da göreceksiniz, orada bile bir tane sulu boyadan güzel bir tablomuz var ve onu da sergiledik. Çünkü ev kişinin mahremidir ve görmek istediği, baktığı her yerde huzur bulacağı her aksesuar ve her detay o tasarıma eklenmelidir.
TV internetimizde bahsetmek istediğim bir şey daha var. O da hareketli taşınabilir bir şöminemiz var aslında. Kış aylarında hem görüntü, aslında çok ısıtıyor diyemem ama görüntü anlamında ev sahibinin çok hoşuna giden taşınabilir küçük bir masaüstü şöminemiz var, etanollü. TV'miz zaten ev sahibimizindi. Açıkçası bu TV şu anda bulunduğumuz metrekaredeki bir salon için çok ideal boyutta. Tabii ki bu böyle şeyler biraz kişiselleştirilmiştir. Hani çok daha büyük bir ekranda

bazen her şeyin böyle ideal bir oranı vardır ya, o oranları aslında sabit, yani sadık kalmak önemlidir. Hani tabii ki %10 aşağı iner ya da yukarı çıkar ama gelen anlamda konforunuz için o oranlara sadık kalmak gerekiyor. Bazen mimarların tavsiyelerine hani çok istekler göz önünde olunduğunda aman ne olacak deniliyor ama gerçekten işini iyi bilen bizler gibi böyle güç yıllardır bu işi yapan uzmanlar diyeyim, kendimize mütevazi olmayacağım. Ama bunların bazen söylediklerine gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sadece yaşarken anlayabiliyorsunuz. Yani siz o evi kullanmaya başladıktan sonra evet iyi ki buraya da priz koymuş. Aa evet iyi ki televizyonu bu boyutta bize önermiş. Aa evet iyi ki işte şunu yapmış, bunu buraya koymuş deniliyor gerçekten. Emin olabilirsiniz bunların hepsinin geri dönüşlerini alıyoruz. Çünkü bir proje tasarlanırken bundan 5 yıl belki 10 yıl sonrasına göre ayarlanıyor. Yani işte teknoloji ne kadar ilerliyor değil mi? İlerledikçe priz sayısına daha çok ihtiyacınız oluyor belki de. Çünkü ona göre daha fazla küçük eve aletleri kullanıyorsunuz. Yani her şeyin bir robotu var artık diyeyim ben size. Ve hepsinin de bir şekilde şarj olmaya ya da elektrikle ilgili bir bağlantıya ihtiyacı var. Ve biz bunu yıllardır yaparken işe ne gerek var dendiği zaman şimdi iyi ki yapılmış deniliyor. Ve o yüzden de bazı ölçüler, bazı sonradan ilave edilen detayların hepsi bilin ki bir gün işinize yarayacak. O yüzden güvenip mimarınıza güvenmeden işlerinizi devam ettirmeyin.

Bir de banyomuz vardı. Banyomuzdan çok kısa bahsedeyim. Dediğim gibi bir depo alanı olduğu için çamaşır makinesi banyoda yok. O yüzden gayet ferah ve büyük, yaklaşık 1.80 cm yanlış hatırlamıyorsam bir duş bölümü var. Ve aynı zamanda oradaki tüm dolaplama sistemlerini de değiştirdik ve duş hariç kalan yerde yine duvar kağıdı kullandık. Ben duvar kağıdı kullanmayı çok seviyorum. Genelde düz renkler kullanıyorum ama zengin bir his katıyor benim bakış açımla. O yüzden duvar kağıdını neredeyse her yerde kullanıyorum aslında. Ve banyoda da yeteri kadar depolama artı kirli sepeti konulabilecek ve tüm havlu ve şey sistemlerini, işte şampuandı, fazla deterjan gibi malzemeleri kullanabileceği, çok rahatlıkla koyabileceği her yer dolap. Yani orada da göreceksiniz. Çok büyük bir banyosu yok ama yeterli mi? Evet, yeterli bir banyosu var. Çamaşır makinesinden kurtulduğumuz için aslında orada biraz da şansımız yaver gitti diyebilirim.

Evin genelinde kullandığımız lake, yani gri kahve bir lake rengimiz, bizim emel renk diye geçiyor, özel bir karışımımız. Banyoda da kullanmaya devam ettik. Banyoda dediğim gibi depolama alanlarını yoğun tuttuk. Çünkü tek başına da yaşasanız, 5 kişi de yaşasanız bir sürü havlu ihtiyacınız, işte bir sürü deterjan ihtiyacınız, şampuan ihtiyacınız, bakım, her türlü kozmetik ihtiyacınızı karşılayacak depolama alanları gerekiyor. Hatta ayna da aslında dolaplı bir ayna. Yani her iki kanadı da açılıp içi bayağı bir raf, bayağı ihtiyacı, depolama alanı karşılayacak güzel büyüklükte bir dolap ihtiyacımızı da karşılamış oldu. Aynı zamanda o kadar büyük ayna kullanmamın bir diğer sebebi de tabii ki olduğundan büyük göstermek mekanı. Küçük mekanlarda ışığı ne kadar yansıtabilirseniz içeriye, o kadar mekanı büyütme şansınız var. O yüzden ayna bizim bu anlamda çok ihtiyacımızı gören ve işimizi kolaylaştıran bir unsur. Ve genelde ışığı içeri almak istediğim tüm mekanlarda ayna kullanımını hep artırıyorum. Hem metraj olarak artırıyorum, hem adet olarak artırıyorum. O yüzden küçük mekanlarınız varsa, bu yatak odası olabilir, banyo olabilir, salon olabilir, hiç fark etmiyor. Işığı ne kadar içeri alabilirseniz o kadar çok mekanın aydınlığını ve büyüklüğünü daha büyük göstermeyi sağlayabilirsiniz.

Yatak odası bölümündeyiz. Yatak odamız yaklaşık 13 metrekare. Yatak odamızda da aslında tasarım kurallarımızı diğer bölümlerde yaptığımız gibi aynen devam ettirmeye çalıştık. Gördüğünüz tüm düz yüzeyler aslında birer dolap. En çok yatak odasında tabii giysi depolama ihtiyacımız olduğu için hem raf hem askı sistemli bir sürü dolap yapma ihtiyacını duyduk. Ve bunların hepsini de yine kulpsuz, kendinden gizli kulplu. İçini açtığınızda ışık tamamen yanıyor. Yani odadaki hiçbir ışığı aydınlatmasanız da dolap kapaklarını açtığınızda otomatikmen dolap içlerine yanan ışıklar sayesinde tüm dolaplarınızı da çok rahat ve güvenli bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Yatak başımızda yine gizli ışık sevdiğimi çok söylemiştim. Çok şık, sade evin diğer temasına uygun olarak siyah, lineer 2 adet aplik göreceksiniz. Aynı zamanda buradaki elektrik sisteminin vavyenli oluşu da yani odaya girdiğinizde yaktığınız avizeyi yattığınızda yatak başınızdan çok rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Böylece hiç hareket etmeden aslında küçük mekanda işlevlerini ve huzurunuzu devam ettirebiliyorsunuz. Yatak başında yine aynı düzenimizi devam ettirdik. Yatak başında şöyle küçük bir espri yaptık aslında. Özel kumaşlarımız vardı. Bizim bakta da kullandık zaten görmüşsünüzdür. Kumaşlarımız duvara entegre yatak başı şeklinde ayarladık. Böylece hem hacimden kazandık. Yani komple duvarı öne getirmektense duvara entegre kumaş oyunlarıyla hem sadeliği hem şıklığı devam ettireceğimiz yatak başını kullandık. Ve buradaki komodinlerimiz de komple yatak başına entegre edilmiş şekilde hepsi basaç kapaklı. Yatak odalarına şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Ben genelde mobilyalarımızın üstüne lekeyle aynı renk boyalı cam kullanıyoruz. Neden? Çünkü leke çizilmeye daha müsait ya da işte ojeniz vardır, makyaj malzemeleriniz vardır. Döküldüğü zaman onu deterjanla çıkartamazsınız, kazıyamazsınız ama bu tip yerlerde ve genelde bütün projelerimizde özellikle lekelenmeye müsait alanlarda, makyaj masalarında, komodinlerin üstüne genelde leke kullanıyorsak eğer lekeyle aynı renk boyalı cam kullanmayı tercih ediyoruz. Böylece çizilme, üstüne oje de dökseniz asetonla silebilirsiniz ya da bir kimyasal döküldüğünde lekeyi anında yakar ve onu komple değiştirmek zorunda kalırsınız ama bu bayağı hem kullanım süresini artırıyor tüm mobilyanın hem de dayanıklılık anlamında da zaten lamine camlar kullandığınızda kırılma olasılığı da üstüne çok ciddi bir darbe almadıktan sonra neredeyse yok gibi bir şey. O yüzden de yine bu evde de bunu kullandık. Tek tek baktığınız detayları tamamını aslında bütün tasarıma döküldüğünü böylece anlayabilirsiniz. Yani TV ünitesindeki küçük lineer çıtalardan tutun da buradaki gizli boy kulplara kadar, aplik seçiminden lambader seçimine kadar aslında hepsinin birbirine atıfta bulunduğunu anlayabilirsiniz böyle genel bir bakış açısıyla baktığınızda. Buradaki perdelerimiz yine duvar ve lake rengimize uyumlu. Fon, bu ev sahibimizin bizim özel bir isteği vardı. Çünkü çok karanlık bir yerde sadece uyuyabileceğini söylediği için bu da kişiselleştirilmiş bir istek. O yüzden mutlaka blackout, yani perde fonları kapandığında aslında gündüz bile bu odada çok rahatlıkla uyuyabiliyorsunuz. Çünkü o karanlığı sağlayabildik. O yüzden de hiç kafamızı bozmadan, tasarım sadeliğini bozmadan dümdüz fonları, blackout astarlı fonlarımızı koyduk. Ve odada rahat ve konforlu günün herhangi bir saati uyumak istediğinde ya da dinlenmek istediğinde odayı çok rahatlıkla kullanabiliyor. Bu hemen yanımda da çok büyük bir şifonyer görüyorsunuz. Çünkü çekmece hemen hemen herkesin çok ihtiyacı olan bir şey. Hani böyle dışarıdan dolaplar tasarlanıldığında çekmeceler bazen ihmal edilebiliyor ama aslında gerçekten biz dolap içlerine de koymayı çok seviyoruz. Çünkü çekmece hayat kurtarıyor. O yüzden burada da çok fazla çekmeceye ihtiyacı olduğu için yaklaşık 1.40 cm uzunluğunda bir çekmeceli şifonyerimiz var ve çok da kullanıldığını söylüyor. Ve hemen üstünde de gün içinde bazen burada makyaj yapabiliyor, bazen banyoda yapıyor ama evde biri varken yatak odasına yapmak istediği zaman yine gizli ışıklı, her zaman kullandığımız gibi gizli ışıklı tüm evin tüm havasını gördüğünüz gibi her yerde bakın yumuşatılmış detaylar,
yumuşatılmış kenarlar göreceksiniz. O yüzden de aynamızı yuvarlak yapmak istedik ve bütünlüğü dengelemek istedik. Başlarda söylediğim gibi aslında ben çok fazla sarkıt kullanan biri değilim, avize kullanan biri değilim. Ya yemek masalarında ihtiyaç duyulursa ve istek olursa da yatak odalarında kullanabiliyorum. Baktığınızda şeffaf, yüksekliği çok yüksek olmayan ama oldukça LED ışıkları sayesinde aydınlatma ihtiyacımızı da karşılayan güzel bir sarkıt tercih ettik burada da. Böylece odanın tamamında aslında girdiğinizde sizin o İç huzurunuzu, keyfinizi yerine getirecek ama aynı zamanda bütün ihtiyacınızı da karşılayacak güzel bir yatak odası tasarladık.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
13: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
14: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz? Kumandanına haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
13: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
14: Dayanız Cafer'in yedi!
15: Estergon Kalesi... Bugün 16.15'te TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
16: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
17: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
18: dondurma. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
19: Ama bir mucizeye gerek var.
18: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
19: İşte bu Fairy mucizesi.
18: Fairy 30 dakikada mucize.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
5: hayat. İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben!
9: Botanik!
10: Abaküs!
11: Kasa!
10: Marul! Kumbara!
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obsessor. Yeah. Silver
16: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
18: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
19: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsınız?
21: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
22: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
21: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
23: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
23: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
6: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
23: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
6: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
23: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
6: Gezmek olsun, cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Evet sevgili Dimes Kullaymik sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
25: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
24: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem.

0: 81. Dondurma gibi değil, dondurma. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim küpür küpür.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
5: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
8: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
7: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Bugün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
12: Neydi bu?
13: Evet, bu ne?
12: Nedir bu?
13: Kukla mı?
12: Pişleri...
13: Cadı, canavar.
12: Cadı mı?
14: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
11: Eğlenceli cevaplar.
15: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
11: Kahkaha attıran görüntüler.
16: Var mı daha şey?
13: Bitti. Bitti. Bay bay.
16: Tamam.
12: Artık.
11: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: Bugün size Maslak'ta bulunan bir artı bir konut projemizden seslendim. Ne kadar küçük de olsa oldukça modern ve minimalist çizgilere sahip, aynı zamanda oldukça kullanışlı ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz güzel bir projemiz oldu. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

misiniz? Ben Türev Uludağ. Bugün size önce bir ev yapımı mayonez yapacağız. Sonra da hayatımızda hiç vazgeçemediğimiz bir sandviç yapacağız. Hangi sandviç bu? Kulüp sandviç. Ev yapımı mayonezin malzemeleri çok kolay. 2 tane yumurta kullanacağız. Sirkemiz var. Burada hardalımız var, limonumuz var, ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullanacağız. Hemen 2 tane yumurtayı kırarak işlemlere başlayalım. Mayonez özellikle çocukların çok fazla tükettiği bir besin. O yüzden bunu ne kadar evinizde yaparsanız bu sizin için o kadar sağlıklı ve o kadar güzel olacaktır. Yapımı çok kolay. Önce yumurtaları çırpacağız. Yumurtaları çırptıktan sonra içerisine birazdan hardalımızı ekleyeceğiz. Sonra sirke ekleyeceğiz. Sonra limonu ekleyeceğiz. Sonra yağ ekleyip yavaş yavaş böyle kıvam almasını bekleyeceğiz. Yani kıvam alması için yağı bu arada azar azar eklememiz gerekiyor. Azar azar yağ ekleyeceğiz. Güzel güzel karıştıracağız. Sonra o bir kıvam alacak. Kıvam aldığı zaman da mayonezimiz hazır hale gelecek. Bahsettiğim gibi yapımı çok kolay olan bir tarif bu. Daha sonra da bu mayonezle birlikte, ev yapımı mayonezle birlikte kulüp sandviç yapacağız. Gitmiş olduğumuz otellerin vazgeçilmez hani bu sandviçler var ya, o sandviçlerin şu an nasıl yapıldığını size göstereceğim. Yumurtamızı çırpıyoruz. Yumurtayı iyice çırptıktan sonra içerisine hardalı ekliyorum. Dijon hardalı kullanabilirsiniz. Dijon hardalın farkı, geçenlerde belirtmiştim. Bunun farkı içerisinde bulunan koruk suyuyla yapılıyor olması. Yani koruk suyuyla yapıldığından dolayı tadı birazcık daha yumuşak. Birazcık daha tadı lezzetli. Hemen iyice çırpmaya devam ediyoruz. İçerisine sirkeyi ekledik. Limon ekleyeceğiz. Limonu yaklaşık böyle bir yemek kaşığından birazcık daha az olacak şekilde ekleyeyim. Ben göz kararı ekliyorum ama siz ölçüyle yapmak isterseniz bir yemek kaşığından birazcık daha az. Yani bir tatlı kaşığı yeterli olacak. Hemen iyice çırpmaya devam ediyoruz. Çünkü limonu birazcık fazla koyarsanız o da tadını ekşi hale getirecek. Ama o ekşilik olsun istemiyorum ben. İyice çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş şurada yaklaşık 125 milim ayçiçek yağı ve 125 milim zeytinyağı ekleyeceğiz. Ama belirttiğim gibi bunu azar azar ekleyeceğiz. Ekledikten sonra da karıştırmaya devam edeceğiz. Sadece ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz ama ben böyle aromalı tatları sevdiğimden dolayı zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağı bizim ülkemizde çok sık kullanılan, çok sevilen bir yağ. Asidik dengesi kuzeyden güneye doğru inildikçe değişiyor. Lezzeti de kuzeyden güneye doğru inildikçe değişiyor. Aslında farklı bölgelerin farklı yeme içme kültürleri olduğundan dolayı O bölgedeki insanlara çok normal geliyor. Yani Antakya'daki zeytinyağını Balıkesir'de yaşayan bir insan yediği zaman garipseyebiliyor. Ama Antakya'lı insanlar buna çok böyle alışık oldukları için çok lezzetli geliyor onlara. Şimdi buradaki sır şu. Bakın şu an kıvamlı değil. Bunu demek ki kıvam alıncaya kadar çırpma işlemine devam edeceğiz. Yağ yavaş yavaş ekleyerek çırpma işlemine devam ediyoruz. Yağı yavaş yavaş ekliyor olmamızın sebebi şu, o kıvamı bir anda tutturabilmek için. Yani kıvam bozulmasın diye yağı yavaş yavaş eklemeye devam ediyoruz. Ayçiçek yağımızı ekledik. Birazdan zeytinyağını da ekleyeceğiz. Bahsettiğim gibi yapımı çok kolay ama birazcık böyle uğraştıran bir tarif. Rengi normal mayonezlere göre daha sarı olacak. Yani bu renk tabii ki birazcık açılacak ama normal mayoneze göre de sarı bir hali alacak. Belki renk vermesi için pul biber ekleyebilirsiniz. Hemen zeytinyağımızda yaklaşık 125 milim ekledim.
karıştırmaya devam ediyorum. Yağımızı ekliyoruz. Eğer böyle çırpmaktan yorulursanız, el blenderiniz varsa el blenderinizle de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Geçenlerde de belirtmiştim. Evde sıkılıyorsanız mutlaka yemek yapın. Kendinizi kötü hissediyorsanız, mutsuz hissediyorsanız mutlaka yemek yapın. Çünkü bu hem vücudunuzu, kaslarınızı çalıştırdığından dolayı hem de başka bir şeyler düşündüğünüzden dolayı gerçekten sizi başka bir boyuta taşıyacak. Bakın yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Hemen birazcık daha zeytinyağı ekliyoruz ve çırpma işlemlerine devam ediyoruz. Kıvam alıncaya kadar çırpma işlemlerine devam edeceğiz. Kol kası yapabilirsiniz bu sayede. Zeytinyağımızı ekledik. İyice çırpmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika boyunca iyice karıştırdım. Bakın kıvamı iyice değişti. Şimdi ufak bir tadına bakalım. Bakın kıvamını şöyle de gösterebilirim size. Hem sürülebilir kıvama geldi. Şimdi bir tadına bakalım. Bence güzel. Birazcık hemen pul biber ekleyelim. Renk vermesi için. Çok değil ama. Sadece renk vermesi için. Belirttiğim gibi eğer aromatik tatları sevmiyorsanız bunu sadece ayçiçek yağı ile yapın. Çünkü zeytinyağı buna farklı bir aroma veriyor. Sadece ayçiçek yağı ile yaparsanız normal standart bir mayonez elde edebilirsiniz. Ama daha böyle aromalı olsun istiyorsanız da zeytinyağı mutlaka içerisine koyun. Şimdi mayonezimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, kulüp sandviçe geçelim. Şimdiki tarifimiz kulüp sandviç. Kulüp sandviç için hangi malzemelere ihtiyaç var? Burada tost ekmeklerimiz var. Yeşillik kullanacağız. Yeşilliği isterseniz kıvırcık kullanabilirsiniz, isterseniz marul kullanabilirsiniz ama ben fesleğen sevdiğim için fesleğen kullanacağım. Tavuk göğsümüz var, jambonumuz var, kornişon turşumuz var, kaşar peynirimiz var. Biraz önce yapmış olduğumuz ev yapımı mayonezimiz var. Yumurta olması için de hem tereyağı hem de yumurtamız var. Hemen burada var olan tavuk göğsümüzü ortadan ikiye ayırarak işlemlere başlayalım. Şöyle her iki tarafını da bir tuzlayalım. Birazdan ocağa atacağız ve yaklaşık 3-4 dakika içerisinde tavuk göğüslerini kızartacağız. Yemeğe hazır hale gelecek. Ocağımızın altını yaktık, tavuk göğüslerini koyduk. Hemen diğer işlemlerimize geçebiliriz. Kornişon turşumuz var. Kornişon turşumuzu buraya tuz döktük. Tadı, lezzeti birbirine karışmasın. Kornişon turşuları istemiş olduğunuz gibi doğrayabilirsiniz. Ben böyle dikine doğrayacağım bugün. Daha farklı, daha güzel görünsünler diye. Birazdan böyle bütün malzemeleri birleştireceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel bir sandviç elde edeceğiz. Bahsetmiş olduğum gibi tüm otellerde vazgeçilmez bir lezzettir. Farklı tariflerle karşılaşabilirsiniz ama ben size en sevdiğim tarifi veriyorum şu an. İçerisinde ev yapımı mayonez bulundurduğu tavuklu, jambonlu, kaşarlı, yumurtalı vazgeçilmez bir sandviç. Hemen diğer turşularımızı da doğruyoruz. Bunu isterseniz direkt hardalla da yapabilirsiniz ama ev yapımı mayonezle bence daha lezzetli oluyor. Şimdi tüm doğrama işlemlerimizi yaptık. Zaten doğranacak çok da fazla bir şey yok. Hemen burada bütün malzemeleri üst üste koyup birleştirmek kalıyor. Şimdi mayonezimizi ben ekmeğimize sürdüm. Yavaş yavaş tavukları pişireceğiz. Tavuklar piştikten sonra da tavukların her iki tarafını da iyice kızartacağız. Hiç yağ koymadım farkındaysanız. İsterseniz böyle hafif, güzelce birazcık da yağ koyabilirsiniz. Yavaş yavaş pişireceğiz tavukları.
Bütün tavukları pişireceğiz. Jambonları pişirmeyeceğiz. Sadece bundan sonra yumurtayı pişireceğiz. Tereyağında böyle güzelce. Sonra bütün malzemelerin hepsini birleştireceğiz. Gerçekten yapımı çok kolay. Çok keyifli, çok da güzel bir tarif. Kahvaltıda özellikle sandviç yemeyi çok seven insanlardanım. Çünkü ya bu şehir hayatında koştururken bir şeyler hani yetişmek için her yere koşturuyoruz. Bir şeyler yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli koştur koştur bir hayat yaşıyoruz. Ama yumurta yemeden de doymuyorum. Ya diyorum ki ya ne yapacağız? Buna bir çözüm bulmam lazım. Kulüp sandviç o yüzden tam benlik. Hem böyle hızlı bir sandviç, hızlı yapımı kolay olan bir sandviç. Hem de böyle içerisinde yumurta var. Çünkü biliyorsunuz ki ben yumurta yemeden doymuyorum. Yani bu benim garip bir özelliğim. Muhtemelen sizde de olanlar vardır. Ama gerçekten sabahları uyandığım zaman mutlaka yumurta yiyor olmam lazım. Yumurta benim hayatım.

Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok keyifli şeyler yazıyorsunuz. Bana yazmaya devam edin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Gerçekten böyle hani beni çok onur eden şeyler yazıyorsunuz. Böyle işte yapmış olduğumuz tarifleri beraber yapıyoruz. O tarifleri benimle paylaşıyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunları yapmaya devam edin. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Bizi takip etmeye, bizi izlemeye devam edin. Bu gerçekten bizi çok motive ediyor. Yani ekip olarak da çok motive ediyor. İyi ki varsınız. Bu arada tavuklarımız da yavaş yavaş pişiyorlar. Tavuklarım tam da istediğim gibi pişti. Tavuklarımızı hemen bu şekilde sandviçin alt tarafına koyalım. Tereyağını şurada aynı tavada koyalım. Yumurtamızı burada pişireceğiz. Hemen bu arada tereyağı erirken yumurtaları içerisine kıralım. Ben bütün lezzetlerin birbiriyle karışmasından hoşlanıyorum. Şöyle. Diğer yumurtamızı kırdık. Karıştırarak yumurtamızı pişiriyoruz. Birazcık sıvı olsun istiyorum yumurta. O yüzden çok fazla pişirmeyeceğim. Bu kadar yeterli olacak. Yumurtamız hazırlandı. Hemen şimdi bundan sonrası tamamıyla sizin zevkinize, keyfinize kalmış bir durum. Korşon turşuları böyle tek tek güzel güzel yerleştirelim. Domates de koyabilirsiniz. Kimi tariflerde domates de var. Ama ben bugün sandviçte domates kullanmak istemiyorum. O yüzden bol ev yapımı mayonezli tarifime hemen devam ediyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın ev yapımı mayonez belirttiğim gibi hem kıvamı çok güzel oldu hem de rengi normal mayonezlerden farklı oldu. Şurada kaşarlarımızı koyalım. Bol malzemeli. Kat kat malzemeleri koyuyoruz. İnanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi kornişon turşuları koymaya devam ediyorum. Turşu, mayonez, tavuk, yumurta, fesleğen, tost ekmeği. Gerçekten inanılmaz bir birleşim. Yani şu an ağzınızın sulanmaması mümkün değil. Hemen jambonları koydum. Fesleğeni aldım. Hemen fesleğenimizi koyuyorum. Şimdi üzerine yumurtamızı ekleyeceğiz. Bol yumurtalı. Hemen diğer tost ekmeğini de koydum. Şöyle bir ortalığı toparlayalım. Sandviçimizi güzelce bir tabağa alalım. İsterseniz bunu dörde bölüp böyle uzun uzun çubuklarla da afiyetle yiyebilirsiniz. Kulüp sandviçimiz hazır. Umarım bu lezzet tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiverin.
1: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
0: Nerede senet?
1: Bilmem. O benim işim değil.
2: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
0: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
2: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
0: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Küçük Hanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
3: Kıpıldama!
4: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun?
0: Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
4: Sevdim seni delikanlı.
0: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha!
4: Her zaman böyle midir?
3: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
2: Tayfa ister misin?
0: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
2: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
5: Kaptan birazdan TV4'te.

0: 미리요. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Gazi Osman Paşa'dayız. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte ağaç dikeceğiz. Ağacın adı neydi? Ligistrum. Evet, Ligistrum ağacı dikeceğiz. Her yer yeşillensin efendim. Buyurun başlayalım.
1: Çevreci kızımız Tuğba bugün ağaç dikim işinde.
0: Ben şimdi buraya niye düştüm, nasıl düştüm, neden düştüm sevgili seyirciler? Ben burada ne yapıyorum? Biri de sormuyor ki bana. Tuğba sen oraya Tuğba, niye girdin?
2: Çık oradan şimdi ağacı dikelim.
0: Ustam kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş İyi geldiniz Allah programımıza. Harun Usta'yla bugün çalışacağım ben. Aslında bir sürü ekip arkadaşlarımız var. Bugün sokaklara ağaç dikimi var. Hava da çok güzel olunca efendim bu fırsatı kaçırmayalım dediler. Buyurun siz de gelin ağaç dikimine yardımcı olun dediler. Ben de çizmemi giydim, tulumumu giydim, eldivenlerimi taktım. Geldim ustam. İyi mi böyle?
2: İyi. Şu anda iyi misiniz?
0: Şimdi önceden burası açılmış değil mi makineyle?
2: Evet, makineyle açtık.
0: Sonra ben ne yapacağım şimdi?
2: Şimdi...
0: Sana iş yok. Evet.
2: Önce derinliğini ölçeceğiz.
0: Öyle mi? Çıkıyorum,
2: tabii. Bunun en az 60 santim derinliğinde olması lazım.
0: Ha, öyle mi? Bakalım.
2: Evet, siz bakın. Nasıl? İyidir. İyidir 60 santim
0: herhalde. Tam açılmış. Bunlar daha önce makinelerle açıldı. Yani benlik bir şey olmadığı için ben direkt hazır geldim buraya sevgili seyirciler. Şimdi ustam biraz daha kazmayla açmam mı lazım şuradaki şeyleri?
2: Az daha derinletmem lazım.
0: Az daha derinlettirelim.
2: Evet, biraz da genişlet. Ama öyle olmaz.
0: Nasıl?
2: Sen beceremiyor musun bu işi?
0: Nasıl?
2: Bak.
0: Kolay mı sandın? Açalım.
2: Evet. Çok kolay değil.
0: Ha tamam, ben olayı yanlış anladım. Tamam ustam, dur şöyle yapayım. Ya,
2: siz böyle gelin. Ben şöyle. Öğrenmeye başladınız.
0: Çok yabancısı da değilim bu işlerin de.
2: Bayağı becerikli olduğunuz belli.
0: Yine övgüler alıyordum.
2: Ama eskiden değil.
0: Durun bir daha gün bitmedi ustam. Aynı fikirde olacak mısınız bakalım
2: bilmiyorum,
0: sonuna kadar?
2: Bilmiyorum, sonunda konuşuruz.
1: Harun ustam, Tuğba'yı övmek için aceleci olmayın.
2: Gübre az
0: gibi. Ben de atacağım.
2: Evet.
0: Ben atacağım.
2: Tamam.
0: Çok güzel. O zaman kaldır ustam.
2: Evet.
0: Geliyor. Aa çok güzel. Ah kıyamam ya. Ben yine ağaçlarla konuşmaya başladım.
2: Siz fazla
0: başladım.
2: Yakın duruyorsunuz ama.
0: Öyle mi? Bir gün benim başıma bir şey gelecek zaten.
2: Şimdi yanlarını toprakla dolduracağız.
0: Toprak yavaş. Hangi toprakla?
2: Bizim toprağımız var.
0: Ustam alayım ben onu bir.
1: Çalışırken dikkat et Tuğba.
0: Ha yanlarını dolduruyorum
2: evet.
0: Şöyle.
2: Dolduruyoruz ama işlememiz lazım.
0: Nasıl?
2: Bak arkadaşın yaptığı gibi. Güzel oturması için.
0: Şöyle.
2: Ağaç sallanmasın diye çert.
1: Her işin bir tekniği var. Malum Harun ustamız ve ekibi de ağaç sallanmasın, olduğu yerde sıkı dursun diye çevresini şişleme tekniğiyle havalandırarak toprakla iyice sıkıştırıyorlar. Bizim çevreci kızımız Tuğba da her zamanki gibi bu işi de oyuna çeviriyor ve bizi şaşırtmıyor sağ olsun.
2: Koyduğunu güzelce basmamız lazım evet şişleyip ayaklarla.
0: İlk çizmemi giyip gelmişim. Beyaz spor ayakkabıyla geldim yine. Dediler ki hayır böyle olmaz. Hemen çizmeni giy. Neyse ki yanımda vardı. Tam teşekküllü geziyorum ustam.
2: Sen daha önce çiftçilik yaptın mı?
0: Yaptım.
2: Belli.
0: Oradan mı gördün çizmemi yoksa?
2: Yok yani kürek tutuşundan belli.
0: Ya yaptım ustam da tam da sizin yaptığınız gibi olmuyor işte olduğu kadar.
2: Ama biz bunu kaç yıldır yapıyoruz.
0: Tabii ki. Ben... Hani sizin kadar iyi değilim yani bu konuda da.
2: Yok bayağı beceriklisin.
0: Seviyorum
2: gene.
0: Toprak işlerini diyelim.
2: Ama beceriklisin gene.
0: Ne dediniz usta?
3: Topraktan meydana gelmişiz.
0: Topraktan geldik toprağa gideceğiz mesajını da buradan vermekte fayda var. O yüzden seviyoruz değil mi?
1: Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır diye de eklemeliyiz.
2: Yardım edelim istersen.
0: Yo yapıyorum ben bir şekilde. Sonra ekranda demesinler. Tuğba hiçbir şey yapmadı.
2: Yo, orada geyik yaptı. Onu.
0: Orada geyik yaptı geldi demesinler diye.
1: Harun ustam Tuğba pes etmez. Kendi işini kendi yapar.
0: Tabii. Tabii siz kaç dakikada dikiyorsunuz kim bilir bunu? Ben size ağır geldim.
2: Aynen öyle. Biz şimdi iki tane dikmiştik.
0: Öyle mi?
2: Evet, şimdi ikinciye bitmiştik.
0: Neyse, bugünlük böyle olsun ya. Sen onu döksen mi abi?
2: Kaldım,
0: ben niye böyle eziyet çeker gibi dikim yapıyorum ben şöyle ya? Beni denediniz mi siz acaba? Acaba düşünebilir mi Tuğba?
2: Böyle her yerde böyle olursa olmaz ki.
0: Değil mi?
2: Kürekle.
0: Su molası, çay molası falan veriyor musunuz ustam? Şu an kimse benimle ilgilenmiyor. Hiç kimse oralı değil yani. Ben burada kendi kendime geldim.
2: Evet.
0: Evet ustam.
2: Bu tamam herhalde ya.
0: Şimdi bunun üzerine taş koymamız lazım değil mi?
2: Evet, buraya taş.
0: Ama bunun
2: ağaç
0: taşı...
2: Olur. Burada yok. Ama ileride var istersen hazır. Onu
0: o zaman
2: istersen.
0: Oraya geçelim sevgili seyirciler. Hadi buyurun.
1: Tuba, ne işin var orada? Yine bir eğlence, oyun peşindesin. Hayranız bu yönüne. Ama yine de dikkat et, sıkı tutun.
0: Evet sevgili seyirciler, şimdi taşları ile çevrileceğimiz evet. Ağacın yanına geldik. Bir türlü konuşamadım ben. Bu ağaç hakkında bir bilgi verelim mi? Etiketi de üstünde duruyor. Ligistrum ağacıymış. Her zaman yeşil, sık dallı, 4-5 metre boyanabilen, çalı ya da 7-8 metre boyanabilen ağaçlardır. Sürgün verme yeteneği fazladır. Bahçelerde çeşitli boylarda çit olarak da kullanılır. Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da doğal olarak yetişirmiş. Vay be! Ya... Niye ben böyle bir bilgi verdim bilmiyorum da bilin istedim yani, değil mi ustam?
2: Evet.
0: Her zaman yeşil kalabiliyor demiştiniz.
2: Ne güzel. 12 ay yeşil kalan, yaprak dökmeyen bir ağaç.
0: Güzel. Öyle olduğu için sokaklarda temiz kalabilir diye buradan buraya bağladım. Evet ustam.
2: Şimdi etrafının bordürünü yapacağız.
0: Bordürü.
2: Ağaç bordürü, limon bordürü diyoruz buna.
0: Ha.
2: Ağaçların dibine su girip ağaçlar çürütmesin diye.
0: Güzel. Yani etraftaki... Yeni yeni şeyler öğreniyorum ben ya. Gerçekten bugün yine çok mutluyum. Evet ustam, şimdi
2: siz
0: ne yapacağım?
2: Siz bir malayı alın elinize.
0: Tamam.
2: İstersen ben göstereyim mi size önce?
0: Tamam. Evet, siz bir gösterin de.
1: Harun ustamız bordür yapmasını öğretiyor Tuğba'ya.
0: Ne güzel, ben bugün hiçbir şey yapmıyorum.
2: Hadi biraz, o kadar da değil. O kadar...
0: Yine hiçbir şey yapmadığım günlerden birini yaşıyoruz.
2: Olmuyor ama.
0: Niye?
2: Daha bak, ben ne kadar düşürdüm onu. O seviyeye indirmeniz lazım.
1: Bir ayarı seviyesi var Tuğba. Dikkat et seviyeye. Yoksa ağacımız zarar görebilir.
0: Şöyle vuracak mıyım?
2: Aynen. Şuralarına vurmanız lazım oraya. Buraya bak. Bir de seviyesine bakın. Tam olmuyor.
0: Şöyle. Oldu biraz, herhalde.
2: Şimdi iyi oldu orası. Oraya da biraz vurun. Tamam işte. Bu kadar.
0: Oh. O zaman biz diğer ikisini de yerleştirdikten sonra ne işimiz kalacak ustam başka?
2: Diğer tarafta ağaç söküm işimiz var.
0: Öyle mi?
2: Tabii önce eskileri söküp ki bunlar
0: bitelim. Ay ben bitti. Bitti sanıyorum ya yine
2: şimdi
0: her zaman.
2: Şimdi aslında doğru şimdi geçecek.
0: Öyle mi?
2: Aynen öyle, bu kolay.
0: Eyvah, o zaman biz diğer ikisini de yapalım sevgili seyirciler. Biz diğer aşamada tekrar görüşelim. Geliyor.

0: Tuğba'cığım o ip atlamak için değil ama.
1: Ama böyle ip atlayasım geldi ya. Çocukluğuma dönüyorum.
0: Yapmak için, ağaç çökmek için.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Şimdi bunu ne yapacağım usta?
0: Şimdi arada dolayacağız onu.
1: Böyle mi?
0: Evet, öyle dolayıp aradan geçirin.
1: Şöyle.
0: Şöyle gergin şekilde sıkın. Daha şey. Şöyle bir dönün bu tarafa doğru. Ha, tamam.
1: Şimdi?
0: Şimdi bunu makineye bağlayacağız.
1: Bu kurumuş ve artık işlevini yitirmiş bir ağaç. Biz bunu sökeceğiz, yenisini dikeceğiz. Değil mi ustam?
0: Evet,
1: doğru
0: aynen.
1: Söylüyorum.
2: Daha gergin yapmalısın Tuğba.
1: Bayağı zormuş
0: ama
1: ya.
0: Ama bir yardım etseniz.
1: Ha, bırakayım mı?
0: Evet.
2: Ve yeni ağacımız geliyor.
0: Kepçeye bağlayıp çıkaracağız, sökeceğiz.
1: Ben hep korkarak yaklaşıyorum.
0: Tamam, şimdi
1: ha, buraya.
0: Makineye takıyoruz, evet. Makine kendisi uzaklaşın ama kendisi çekiyor.
1: Ay bismillahirrahmanirrahim.
0: Yavaşça.
2: Geri çekil Tuğba, o kadar yakın durmamalısın.
1: Ne yapayım ustam?
0: Siz tutun, siz yavaşça yatırsın makine, siz tutun.
1: Dur şöyle, ne kadar emanet duruyorum yine. Dur ben yok ben gülmeyin. Herkes bana gülüyor şu an. Ben niye böyle kaldım ortada?
0: Şimdi taşları çekelim Tuğba.
1: Tamam.
2: Tuğba bordür taşlarını söküyor ve ardından yeni ekilecek ağacımız için kepçe operatörüne kılavuzluk yaparak 60 santimetre derinliğinde çukur kazdırıyor. Dikkatli hesapla Tuğba, çukurumuz çok derin olmasın.
0: Şimdi saksını çıkaracağız. Vur, vur. Elini de çıkar, dur.
1: Nasıl?
0: Gel, vur sen Tuğba.
1: Böyle mi vuracağım?
0: Vur, vur, evet.
1: Tamam.
0: Evet. Şimdi ama ağacı tutarak. Evet. Ağacına bağlamasının kökünü sallıyor.
1: Evet.
2: Halkımızın meraklı bakışları arasında ağacımız çukura yerleştiriliyor ve gübreleme işlemi yapılıyor. Umarız uzun yıllar o sokakta olacak bir ağaç ekmişsindir Tuğba.
0: Kürekle güzelce dizleyelim.
1: Uzun uğraşlar sonucunda
0: evet.
1: İkinci ağacımızı da dikmiş bulunmaktayız.
0: Şimdi yeterli. Taşları evet. Da dizelim.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Biz vaziyette bırakalım.
1: Şimdi nereye geleyim ustam?
0: Siz oradan başlayın.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bakayım.
0: Ha şöyle ha. Tamam. Çekişte güzelce oturtun. Vur vur. Sert vur ya.
1: Kırılacak diye.
0: Yok kırılmaz. Siz sert vurun.
1: Elimde kalıyor her şey bu ara.
0: Tamam öyle. Yeterli o. Yanındakini devam edelim. İşte şimdi taşta daha iyi olur aslında vurabilirseniz bakın.
1: Nasıl usta?
0: Şöyle ha. Şöyle bu taşla vuracağınız.
1: İşte orada ben iptal. Kayıtta mıyız? Ustam o zaman evet. Şöyle yapalım. Biz programı kapatalım.
0: Tamam.
1: Sonra devam edelim yapmaya. Dilerseniz tamam. Kapanışımızı bir yapalım.
0: Bugün Tuğba Hanım bize yardıma geldi. Hep beraber ağaç dikimi yaptık. Başlangıçta çok acemice davrandı ama sonra bayağı kendini geliştirdi.
1: Efendim ben bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sokakta ağaç dikimine yardımcı oldum. İki tane ağacım var. Dikili ağacım var yani burada. Usta evet. Bunu atlamayalım. Ben bugün Harun Usta ile birlikte evet. Çalıştım. Arkada tabii ki çok güzel bir ekip de yardımcı oldu bize. Çok teşekkür ediyorum
0: elinize
1: sana.
0: Sağlık.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: Her şey gönlünüzce olsun. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Kaptanı gördün mü?
1: Hangi kaptanı?
0: Orada kaptan da.
1: Fıstık'la beraber gördüm.
0: Kimle? Hatice! Orada kaptan! Orada kaptan! Orada kaptan! Orada kaptan!

0: kaptanları yiyorsun da.
1: Temel bu.
0: Uy şişir buldum seni. Bak bir şey diyorum sana kaptancığım. Dinle benim lafımı.
1: Çık dışarı dedim sana.
0: Niye sinirleniyorsun?
1: Lan çık dedim dışarı.
0: Ama dinle lafımı, iki çift laf edeceğim sana. Çok önemli bir laf edeceğim sana.
1: Ölümün önemli bir günde olacak demek
0: ki. Gemi kaptan, gemi.
1: Ne gemisi ulan?
0: Gemiyi mühürlediler da.
1: Ne diyorsun be adam? Kim mühürledi gemiyi?
0: Senetler ödenmemiş de.
1: Senetler ödenmemiş mi? Hı? Kim demiş bunu?
0: Ben demedim onu.
1: Hey! Ne yapıyorsunuz be?
2: Boşaltıyoruz.
1: Hayır, boşaltamazsınız. Bırakın onları, çekilin.
2: Bize boşaltmamız emredildi, boşaltıyoruz. Sana ne?
1: Bana ne olur mu lan? Bu gemi benim gemim. Bu gemide ben emir veririm. Benim dediğim olur. Dokunmayın, bırakın onları.
2: Sana ne oluyor be? İşimize engel olacak bu inek.
1: Bırakın ulan onu, çekin ellerinizi.
2: Evet, sana.
1: Ha!

0: Gemimde ne yapıyorsun arkadaş?
1: Gemine el kondu. Bu iş burada biter kaptan. Üzgünüm.
0: Ne demek bu iş burada biter?
1: Bitti. Gemin artık acizli.
0: Bu benim gemim. Bu benim gemim, tamam mı?
1: Senindi ama artık değil. El kondu.
0: Nasıl olur? Kim el koyabilir benim gemime?
1: Senet ödenmemiş.
0: Kim demiş? O güne kadar bütün senetleri ödedim. 3 yıldır takır takır yemiyor içmiyor senetleri ödüyorum.
1: Son senet ödenmedi.
0: Peki peki, tamam. Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyivereyim.
1: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
0: Nerede senet?
1: Bilmem. O benim işim değil. 48 saat içinde senedi bulup ödemeni tavsiye ederim. Yoksa çıra gibi yanarsın. Gemiyi bir daha rüyanda bile göremezsin arkadaş.
0: Peki kimde bu senet?
1: Herhalde patrondadır. Gemiyi kimden almıştın?
0: Gemiyi meşhur armatör İbrahim Özer'den aldım.
1: Tamam. Büyük armatör İbrahim Özer'i bul, senedi öde, gemini kurtar.
0: Peki ama İbrahim Özer nerede?
1: Bilmem. Ben kimsenin bekçisi değilim arkadaş.
0: Nerede olduğunu bilmiyor musun yani?
1: Bilmiyorum.
2: Ben biliyorum.
0: Sen biliyor musun?
2: Evet. Büyük armatörün Özerler Malikanesi'nin nerede olduğunu biliyorum.
0: Peki nerede bu Özerler Malikanesi ha?
2: Çatalca'yı biraz geçtikten sonra büyük, muhteşem bir malikane.
0: Sağ ol fıstık. Hadi hoşça kal.

0: kamyonetimi nereye götürüyorsun oran kaptan? Nereye götürüyorsun ya kamyonetimi?
1: 15 dakika sonra dönerim Salih.
2: Özeller malikanesi dillere destan diyen. Adam çok zenginmiş. Sonra adamın her tarafta dizi var. Her işi yapıyormuş.
3: Para babası, büyük patron.
2: Fabrikalar, nakliye şirketleri neler neler.

0: Tekirdağ'a geçtik. Hani nerede bu malikane?
1: Bilmem, buralarda olması lazım.
0: Buralarda olması lazımmış. Ulan küçük bir kulübe bile yok burada be.
1: Allah Allah. Yok sahi. Birine soralım canım.
0: Soralım ya, soralım canım, soralım. Şu otlayan ineklere soralım istersen ha. Hani nerede malikane, nerede?
1: Canım buluruz, merak etme.
0: Nerede buluruz? Söylesene! Söyle be!
1: Yahu bu adam memleketin en zengin, en ünlü adamlarından biri. Koç, Sabancı gibi zengin, meşhur biri. Kime sorsak bilir evini.
0: Bilir ya! Kime soracaksın ha?
1: Atla kamyonete, buluruz soracak birini.
0: Tövbe yarabbim!

0: Ejen ne oldu be? İçine mi düştün? Neredesin?
1: Patlama, geliyorum.
0: Vakit kaybediyoruz ama. Çabuk ol, sallanma. 48 saat içinde senede ödemem şart.

0: Hadi sana kız!
1: Geliyorum dedim!
2: Özerler Joe, Allah bu beni istediğim yere götürür.

0: Hadi ben karşılaşıyorum. Sen de benimle birlikte gelmek ister miydin?
1: İnan ki hiç düşünmedim. Peki sen nereye gidiyorsun?
0: Seninle birlikte olduktan sonra hiç fark etmez.
1: Tabii gerçekten.
0: Tabii ciddiyim.
2: Hey!
1: Hayır, girmedin.
2: Bir dakika, bakar mısın?
0: Selam Venedik'e gidelim.
2: Bakar mısın?
0: Selam Venedik'e.
2: O zaman başka bir yere gideceğim. Tamam. Allah kahretsin.
3: Kimse yok mu burada? Vay babam vay!
4: Bakın çocuklar, sizlere daha önce de söylemiştim. Misafirlere daima iyi davranacaksınız. Sorulmadıkça cevap vermeyeceksiniz. Laubalilik istemiyorum. Sıcaklar hazır mı?
5: Hepsi hazır efendim.
4: Meyveler geldi mi?
5: Evet efendim.
3: Bakar mısınız bayan?
4: Meyveleri siz mi getirdiniz?
3: Ben manav değil, kaptanım hanımefendi. Orhan kaptan.
4: Kaptan?
3: Gemim için geldim.
4: Geminiz için geldiniz ha? Yoksa geminiz batıyor mu?
3: Hayır batmıyor ama batacak.
4: Çok meşgulüm, çok işim var. Git başımdan kaptan.
3: Ama benim senedi hemen ödeyip gemimi kurtarmam gerek.
4: Gemisini kaptanlar kurtarır. Beni ilgilendirmez. Meşgulüm, işim var dedim.
3: Ne olur yardımcı olun bana. 48 saat içinde senedi ödeyip gemimi acizden kurtarmam gerek. Para cebimde işte, alın. Hemen ödeyebilirim.
4: Gidip patrona söyleyeyim bunları.
3: Patron nerede?
4: Tatilde.
3: Tatilde ama nerede?
4: Kim bilir?
3: Bakın, peki hanımefendiye ödesem?
4: Hanımefendi Amerika'ya kız kardeşine gitti.
3: Başka kimse yok mu?
4: Kızı Melike Hanım bu işlerle hiç ilgilenmez. Küçük hanım parayla, hele hele sizinle hiç uğraşmaz.
3: Ben uğraşacak birini bulurum şimdi.
4: Ayak altında dolaşmayın da ne yaparsanız yapın.
6: Erkut Bey tebrik ederim. Bu yıl gene şampiyon olmanız hepimizi gururlandırdı.
7: Şartınız.
8: Avrupa tenis turnuvasına katılacak mısınız acaba Erkut Bey?
9: Düşünüyorum.
6: Eğer katılıp ülkemizi temsil ederseniz bundan çok gurur duyarız.
8: Başarılı.
6: Tebrik.
10: Buyurmaz mıydınız?
11: Hayır, rejim değil.
10: Canım bir tanecik alsaydım.
11: Hayır.
10: Ama ellerim
11: çok
10: ne yaptı?
11: Mert.
10: Hay Allah, kimse yemiyor. Nasıl bitecek bu?
11: Efendim, siz almaz mıydınız? Ellerimle yaptım.
10: Çok
11: elinize
10: güzel.
11: Sağlık, sağ olun ama sabahtan beri çok yedim. Kilomu korumak zorundayım. Çok teşekkür ederim. Kalıp bayatlayacak. Alır mısınız?
3: Sağ ol.
11: Beğendin mi?
3: Çok güzel. Çok...
11: Ben kendi ellerimle yaptım.
3: Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Hiç bu kadar lezzetli bir şey yemedim.
11: Afiyet olsun.
3: Affedersiniz. İbrahim Bey'i nerede bulabilirim ben?
11: O bazen şöyle bir görünür, sonra günlerce kaybolur.
3: Ha, öyle mi? Ne yapacağım şimdi?
11: Biraz daha alsana.
3: Sağ ol. Sağ ol. İyi.
11: Ben yaptım. Nasıl, beğendin mi?
3: Kaçın bana. İbrahim Bey'i... Nasıl bulabilirim diyorum. Ne olur bana yardım edin ha.
11: Kurabiyemi beğenmedin mi yoksa?
3: Çok beğendim. Çok.
11: Alsana öyleyse bir tane daha.
3: Patronu görmem gerek. Neredeydin?
11: Hava çıktı.
3: Hava mı çıktı? Nerede?
11: Vallahi nerede olduğunu ancak kızı Melike bilir.
3: Kızı Melike mi?
11: Tabii. Küçüklükten beri hep babasıyla ava gider. Babasının nerede avlandığını o bilir.
3: Sağ olun hanımefendi. Kurabiyeniz de, siz de çok tatlısınız.
11: Almaz mı?
10: Ellerim de yaptım. Siz almaz mı?
3: Küçük hanım! Küçük hanım! Küçük hanım! Hey! Küçük hanım! Neredesin ya?
11: Ne bağırıyorsun? Kimsin sen?

0: Well. Gördünüz mü? Kırıldı işte. Kaza oldu. Kusura bakmayın.
1: Ömrümde senin kadar sakar birini görmedim. Dikkat etsene!
0: Kaza oldu, ne yapayım yani?
1: Deli gibi bağırıyorsun, sağa sola çarpıyorsun. Ahır mı burası?
0: Canım, kaza oldu diyorum, anlamıyor musunuz yani?
1: Çık dışarı, fazla konuşma. Kim soktu seni buraya? Önüne gelen eve doluyor canım.
0: Kızma ya, Allah Allah. Neyse, parası ödeyeyim. Kaç paradır ki bu meret?
1: Antik bir Çin vazosuydu kırdığın. Milyonlar değerinde.
0: Ne? Milyonlar mı dedin?
1: Çık dışarı! Kim aldı seni eve? Gözüm görmesin, çık!
0: Al vazonu da başına çal! İbrahim Bey, siz misiniz?
2: Ha?
1: Sen hala ne arıyorsun burada?
0: Büyük patron İbrahim Özer'i arıyorum. O senedin parasını ödeyip gemimi kurtaracağım. Gemimi kurtarmam lazım, tamam mı?
1: Beni ilgilendirmez. Derhal terk et burayı. Hiç yakışmıyorsun.
3: Ne var, ne oluyor?
1: Yok bir şey Erkut, ben hallederim. Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
0: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
1: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil.
4: İnsan istenmediği yerde zorla kaldı mı, zorla dışarı atılır delikanlı.
0: Tamam, tamam, gidiyorum işte.
5: Bırakın lan beni!
4: Hemen buradan çekip gitmelisin. Partide olay çıkmasını istemiyoruz. Direnmeden çık git, yoksa kötü olacak.
0: Tamam, tamam. Bırakın, gideceğim. Bu güzel, muhteşem davetin tadını kaçırmak istemem.
5: Bırakın, bırakın dedim ulan!
0: İtilip katılmaktan hoşlanmam ha! Tepeme attırmayın, dağıtırım şimdi burayı.
5: Bırakın! Bırakın dedim!
1: Ulan kaptan!
0: Sen misin fıstık?
5: Bırakın ulan!
4: Bırakın şimdilik!
1: Bugün çok güzel, çok şanslı bir günüm. İyi ki orada beni ektin. Buraya kiminle geldin biliyor musun?
0: Kiminle?
1: Nereden bileceksin? Memleketin en büyük plak ve gazino kralı. Yanında bir de televizyon prodüktörüyle geldim. Lan senin ayağın çok uğurlu kaptan, şansım döndü vallahi. Arabada onları tavladım. Bir şarkı patlattım gelirken, bayıldılar bana.
0: Çok sevindim kızlık, aferin.
1: Yakında plak da yapacağım, gazinoya çıkacağım. Ama önce televizyon programı yapacaklar benim için. Aman kaptan, ben gideyim, adamları kaçırmayayım. Görüşürüz. Kendime bir elbise bulayım size.
0: Görüşürüz fıstık, güle güle. Tamam, tamam. Hadise çıkarmayın, gidiyorum.

0: çok içiyorsun Melik.
1: Boş ver şampiyon.
0: Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi?
1: Beni sevme Erkus. Ben sevilecek kadın değilim.
0: Yıllardır bekliyorum seni. Sonuna kadar da bekleyeceğim. Niçin evlenmiyorsun benimle?
1: Evlenmek mi? Denedim daha önce. Ama başaramadım. Kimseyle olamıyorum. Yapamıyorum. Bunalıyorum. Evlilik bana göre değil.
0: Ne olursun içme artık ha?
1: İçerim ben. Hadi al. Sen de iç.
0: İlk evliliğim bir kazaydı. Unut onu artık. Evlenelim. Seni çok mutlu edeceğim, inan bana. Çok ihtiyacım var sana.

0: Gözlerim yaşardı doğrusu. Çok dokudaklı konuşuyorsunuz. Şampiyon, kızı kaçırma. Tavla onu. İyi parça dur.
1: Terbiyesiz, münasebetsiz. Çık dışarı. Çık bu evden, defol.
2: Hemen defol git buradan. Yoksa parçalarım seni.
0: Aman şampiyon yapma. Korkudan patladak giderim şimdi.
1: Vur Erkut, vur şuna. İki tane patlat da alay etmek neymiş görsün. Vur, parçala onu. Midesine vur. Vur! Vur! Vur sana! Vur sana! Kalk Erkut. Döv şunu! Ne olur kalk! Canavar!

0: oluyor? Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
1: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Kükürt Hanım.
0: Deli misin sen? Bırak beni! Durdur şunu, inmek istiyorum!
1: Bugüne kadar dünyanın parasını ödedim. Şu senedi de babana ödeyip gemimi kurtaracağım.
0: Yapamazsın bunu! Senin yaptığına zorbalık derler, anladın mı? Geri dön! Durdur şunu!
1: Bırak, bırak dedim!
0: İnmek istiyorum!
1: Götüreceksin arabayı!
0: Sen kendini ne sanıyorsun?
1: Çek ellerini! Çek!
0: Dur diyorum! Bırak. Dur!
1: Deli misin, nesin? Bırak!
0: Çak!
1: Bırak dedim! Bırak!

0: Hay Allah! Lan inek oğlu inekler! Çekilin önümden be, hadi! Çekilin diyorum, anlamıyor musunuz? Trafiği açın, hadi! Hadi açılın diyorum! Hadi, hadi, hadi çekilin! Hadi abilerim, hadi inek abilerim! Hadi, ne bakıyorsunuz be? İnek misiniz, hadi kaçın! Hadi diyorum be! Hadi gidin şöyle, açın yolu, ha? Dur, kaçma! Gel buraya, gel buraya!
1: İmdat!
0: Bir yere kaçamazsın, dur!
1: Adam dur. Kaçırıyorlar! İmdat! Bırak beni!
0: Dur, dur dedim!
1: Bırak.
0: Dur, dur, dur dedim! Hayır. Bir yere kaçamazsın! Beni babana götüreceksin. Yoksa bırakmam seni.
1: Götürmeyeceğim işte. Zorlama. Bana emir veremezsin. Bırak beni. Beni nasıl kaçırırsın sen? İmdat! İmdat!
0: Seni kaçırmıyorum. Babana gidiyoruz. Hadi kalk.
1: Gitmiyoruz işte. Götürmeyeceğim seni. Eşkıya, haydut! İmdat!
0: Onu tuturma orada.
1: Can kurtaran yok mu? İmdat! İmdat! İmdat!
0: Şuna uğraşma. Seni kimse kurtaramaz. İmdat. Benden kurtulmak istiyorsan babana götür kurtul. Kes sesini dedim, kes! Yoksa tokadı yersin ha!
1: Vursana!
0: Bağırma, kes sesini! Kes! Kes ağlamayı! Tepemi attırma hadi! Gıkın çıkmasın! Attırma tepemi yoksa yersin tokadı, hadi yürü!

0: fiyatlara uçarsın.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Maç heyecanı tadında açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a gir-

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Masa yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Sen

0: duygusumuz sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. De böyle,
6: Otobit'te. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için...

0: Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsınız?
3: Heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. De böyle, Otobit'te.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
7: Bütün yeni silah standlar kasaba meydanına.
8: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardından gelsin.
9: Beni seven ardımdan gelsin.
10: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
11: Evladım, adın ne senin?
9: Adem efendim.
8: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
12: Bir yudum su ver, ölmüşlerimizin ruhuna.
8: Hayalet aslanlar!
10: İslam Bey de...
9: İslam Bey'e ne olmuş?
10: Ağır yaralı efendim.
8: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
9: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
8: Biraz evvel yolcu ettik onları.
10: Nereye?
8: Düşman cephanelerini uçurmaya.
13: Sen sahiden kıza benzedin be Adem.
9: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
13: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşte.
14: Vatan ve Namık Kemal bugün 18'de TV4'te.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
1: Bir şey mi dedin aşkım?
0: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
2: hayat. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: Bir de böyle, Otobit'te.
12: TÜY almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. TÜY yok, TÜY alma yok.

0: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
10: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
14: Ajet. Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul.
18: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Bana bak kızım, rahat dur. Bir de seninle uğraşamam. Gemimi kurtarmam şart. Beni babana götür, başka bir şey istemiyorum.
1: Buradan kurtulayım, sana ne yapacağımı bilirim.
0: Babanı bulmadan buradan kurtulmayı ümit etme.
1: Sen kendini ne sanıyorsun? Kaba herif, daha iyisi, kuro!
0: Bana bak şımarık taze. Sen zenginlik içinde dadılar kucağında büyürken, bu kuro gündüzleri çalışıp geceleri okula gidiyordu. Tırnaklarımla kuyu kazıp okuyup bugüne geldim. Anladın mı hanım evladı?

Gece okuluymuş. Aramızdaki seviye farkı çıkıyor ortaya. Ben Paris'te, kolejde okudum. Sen eminim Paris'i rüyanda bile görmemişsindir. Tabii canım, kalite meselesi belli oluyor.

0: Allah kahretsin.
1: Söyle ne tarafa gideceğiz? Allah'ın cezası!

0: Kontak anahtarları bende artık.
1: Ver anahtarları bana.
0: Geldi, al.
1: Ver dedim onları. Dur. Dur, kaçma. Dur dedim sana, dur. Kaçma, gel buraya.
0: Hadi al anahtarlarını.
1: Ver dedim.
0: Hadi al. Kımıldama, göle atarım.
1: Sakın ha! Ver o anahtarları bana.
0: Vermeyeceğim işte. Hadi bakalım, biraz yalvar da kurtar gemini. Artık kurtaramayacaksın, geçmiş ola. Anahtarla beraber gemin de sulara gömülecek kaptan.
1: Ver şu anahtarı dedim sana, ver!
0: Hadi gel al.

0: Al da kurtar gemini, bakalım kurtarabilecek misin?
1: Ver şunu bana, verdin.
0: Git de bul anahtarı, kurtar gemini kaptan. Eşek, hayvan, domuz! Sen kim oluyorsun da beni suya atıyorsun? Nasıl yaparsın bunu? Hayvan!
2: Kolejli kızı, nasıl? Göl banyosu hoşuna gitti mi?
0: Hayatımda senin kadar kabak, terbiyesiz, küstah bir adam görmedim!
2: Sen daha hayatında adama rastlamamışsın ki.
0: Bana kimse böyle hakaret etmemişti. Bunun hesabını soracağım senden, al bakalım! Ahlaksız köpek!
2: Bana bak, yeter artık be, taş atma kız!
0: Senin kafanı kıracağım!
2: Kız bak, gelirsem fena yaparım!
0: Domuz! Ay. Hayvan!
2: Fena yaparım diyorum! Ulan!
0: Geberteceğim seni!
2: Ulan! Gel ulan buraya, gel bakayım!
0: Hayvan öküz, manda, ayı!

0: Şu üstümdeki tuvaleti 250.000 liraya almıştım. Mahvoldu. Ne olur, lütfen. Evime gitmek istiyorum. Yeter artık.
1: Atla.
0: Atla diyorsun ama kamyoneti çalıştıramazsın ki, anahtarı göle attım. Bulamazsın. Asla bulamazsın onu. Asla.
1: Bin. Hadi söyle, hangi yoldan gideceğiz babana?
0: Karnım aç, susadım, içki istiyorum.
1: Ne istersen bulurum, yaratırım. Ama bana yardım etmezsen bir damla koklatmam sana, bunu bil. 250.000 liraymış.

0: Daha önce buradan hiç geçtin mi?
1: Evet, geçtim.
0: Nasıl?
1: Atla.
0: Nehrin hangi tarafısı? Nereden geçebiliriz?
1: Suya gir. Bak, kendin bulursun.
0: Bana yardım etmeyecek misin? Daha önce nereden geçmiştiniz?

0: Ne yapıyorsun?
1: Karnım çok acıktı. Kızarmış tavuk yiyorum. Aç mısın?
0: Ben doğuştan tokum. Senin gibi aç değilim.
1: Biliyorum. Haklısın. Ben doğduğum günden beri açım. Neyse. Canın isterse.

0: Yardım etmezsen bir yudum içemezsin. Al gülüm, ver gülüm. Yolu göster, istediğin kadar içki vereyim. Kendine eziyet ediyorsun. Hadi göster yolu, bırak inadı artık.
1: Peki, göstereceğim. Şu taraftan gideceğiz. Babam orman içinde kamp kurar hep.
0: Güzel.
1: Ver içkiyi, hadi.

0: Yavaş yavaş gel, gel. Gel.
1: Gelsene diyorum sana be! Gel hadi, gel!
2: Tamam be!
0: Gel. Gel. Yavaş. Hop. Burası batak. Yavaş ol. Şu taraftan gel.
2: Peki.
0: Hadi. Gel. Yavaş yavaş gel ama. Hadi gel. Gel.
1: Gelsene be!
2: Geliyoruz işte. Ne diyorsun be?
1: Of Allah'ım of! Sen bana sabır ver ya Rabbi. Sürsene şunu be! Çamura saplanacak, sür! Sürsene şunu!
2: Gitmiyor! Gel kendin sür de görelim!
1: Ne diyorsam onu yap sen!
2: Ne yapayım peki?
1: Çalıştır şunu be!
2: Kontak anahtarı yok, nasıl çalıştırayım?
1: Tabii ya! Göle atmıştın anahtarı! Oradaki telleri birbirine sürt çalışır!
2: Çalıştı vallahi.
0: Hadi! Hadi sür gazla!
2: Peki!

0: yediğim... Gördün mü kız? Biliyorum bilhassa yaptın sen bunu. Ama ben de sana yapacağımı bilirim.
1: Bana dokunma!
0: Geberesecek!
1: Bana böyle davranamazsın! Sen kim oluyorsun küsla? Terbiyesiz herif! Aşağılık herif! Rezil! Geber!
0: Kapa çeneni Allah'ın cezası! Yardım etmezsen kırarım kemiklerini! Ne dersem onu yapacaksın! Çabuk ipleri getir, çabuk! Yoksa dayağı yersin ha! Çabuk! Hadi!

0: Ve yapıp yapıp kamyoneti buradan çıkaracağım. Hemen pes edeceğimi sanıyorsan aldanıyorsun.
1: Sen beni işe yaramaz şımarık bir kız sanıyorsun değil mi? Onun için bağırıp duruyorsun.
0: Boş ver, sen bana bakma. Öyle öfkeyle söyledim işte.
1: Aslında ben senin zannettiğin gibi değilim. Böyle olmasını da istemedim.
0: Neyse, oldu bir kere. Şimdi çıkarırım onu buradan.

0: İki kişi birlikte olunca şimdi çıkarırız onu çukurdan.
1: Hadi dayan prenses.
0: Evet.

Oh, what?

0: Başardık, kurtardık.
1: Kurtuldum.
0: Ay, yaşasın.
1: Yaşasın.
0: Yaşasın.
1: Kurtuldu. Hadi. Kusura bakma, yani birden çok sevindim de.
0: Neyse. Ben de çok sevindim.

0: Sakın bana elini süreyim deme. Dokunma. Çekil git yanımdan. Dokunma diyorum.
1: Bana bak. Ben hayvan değilim, tamam mı? Sana dokunmak aklımın ucundan bile geçmedi. Benim tek derdim gemimi kurtarmak. Babanı bulalım. Bir daha suratını bile görmek istemem. Üşümeyesin diye üstünü örtecektim.

0: Bilmem. Herkes bir şeyi sevmek zorundadır.
1: Kaçamak bir cevap. Dünyada geminden önemli şeyin yok mu senin?
0: Yok.
1: Neden?
0: Çünkü dünyada tek sahip olduğum şey o gemi. O benim gemim. Dünyam. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Pek değil.
0: Benim senin gibi milyonlarım yok kızım. Sen doğarken milyonların içinde doğmuşsun. Bu duyguyu, yani gerçek yaşamı anlayamazsın. Hayata bakış farkı. Kalite farkı.
1: Saçma. Neden anlamayayım?
0: Sen dünya kadehlerinde boğulurken ben yaşamın içinde yoruluyordum. Kalite farkı.
1: Aman seninle de konuşulmuyor. Senin kadar saçma birini görmedim.
0: Haklısın. Ben dünyanın en saçma adamıyım. Renkli, tatlı rüyalar prenses.

0: kaptan.
1: Ne var?
0: Gemini çok mu seviyorsun?
1: Evet, çok seviyorum.
0: Neden seviyorsun?

0: Çattık be. Nereden çıktı şimdi bu ayı?
1: Ne olur dalaşma, mesele çıkmasın.
0: Yok canım, merak etme. Diyorum ki, sen şöyle azıcık kenara alırsan ben de şuradan sıyırıp geçerim.
2: Bana mı dedin?
0: Evet. Başka kimse yok ki buralarda.
2: Şimdi dedin yani?
0: Evet, diyorum ki arabanı birazcık...
2: Çekil önümden olan.
0: Dur bakalım arkadaş.

0: Gel lan buraya!
1: Orhan kaptan! Çok korktum, çok!
2: Tamam, hadi!
1: Neredesin? Bu adam öldürecekti beni, uçurumdan aşağı atmaya kalktı! Çok korktum!

0: geçti artık, korkma hadi. Bırak ağlamayı.
1: Seni öldü zannettim.
0: İyiyim ben, iyiyim. Geçti, ağlama artık, hadi. Ağlama yavrum, geçti.
1: Çok korktum ama.
0: Allah Allah, ağlama, tamam. Hadi. Gir, gir. Ha.
2: Ha. Göstermez mi?

0: var, ne oluyor be?
1: Adamın halini görecektim deli. Tam deliydi. Delinin tekiyi de ölüm. Tam deli bakışıydı. Düşündükçe çok korktuğumu daha iyi anladım.
0: Cezası. Ne yapacağım şimdi ben? Gülme be! Yeter! Gülme artık! Senin yüzünden bak nereye girdik! Batağa girdik be!
1: Ne yaptım ben?
0: Daha ne yapacaksın be? Senin yüzünden farkında olmadan batağa girdik! Ne vardı o kadar gülecek?
1: Gülmek de kabahat mı yani? Laf!
0: Nasıl çıkacağız bu çamurdan şimdi?
1: Bana ne? Nasıl çıkarsan çık!
0: Çok konuşma be! Ver şuradan küreği bana, hadi!
1: Her fırsatta bana bağırmak için bahane arıyorsun galiba! Al!
0: Ay, Allah kahretsin! Ne gülüyorsun be?
1: Yüzün çamur içinde! Ne olacak? Geber inşallah! Köpek! Şimdi ben sana gösteririm gününü! Adi herif ne olacak? Ahlaksız! Köpek! Namussuz! Domuz! Yer tarafım çamur oldu! Göstereceğim sana gününü! Çek ellerini üzerimden! Domuz oldu domuz! Hayvani herif ne olacak? Bırak beni! Bırak diyorum sana!

0: Allah kahretsin. Benzin bitmiş.
1: Ne yapacağız?
0: Arayacağız. Geldi Allah'ın dağında benzin bul.

0: Kaptan, bir kulübe var burada. Bak.
1: Bir bakalım şuraya. Hı hı. Hey! Kimse yok mu? Boş galiba. Kimse yok mu dedim?

0: Allah yaşasın. Bir bidon benzin buldum burada.
1: Nedir bu?
0: Bir bakayım.

0: Hadi. Başımız belaya girmeden kaçalım buradan.
1: Durun bakalım. Ne arıyorsunuz burada?
2: Benzin. Az ileride arabamız da yolda kaldı. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
3: Kıpıldama.
2: Bakın, hemen gitmemiz gerek.
3: Bir yere gitmek yok.
2: Bırakın da gidelim arkadaş.
1: Fazla konuşma lan.
3: Ne diyorsak onu yap, hadi.
4: Bakın, sizin işleriniz bizi hiç ilgilendirmez. Bir şey görmedik sayılır.
1: Fazla konuştunuz ama.
2: Sizinle erkek erkeğe konuşalım ha. Bakın, gemimi kurtarmam gerek. Biz hiçbir şey görmedik, inanın bize. Hiç kimseye de bir şey söylemeyiz. Çok işim var, bırakın gidelim.
1: İki gün burada kalacaksınız. Malları götürünce bırakırız.
2: İki gün mü? İki gün sonra çok geç olur. Gemimi kaybederim ama.
3: Dikkat etmez, çok konuşursan bu arada canını da kaybedersin. Kapa çeneni, geç otur şöyle.
5: Allah'ın cezaları! Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız?
2: Ne yapacağız şimdi? Gitti gemi.
5: Gemi mi? Neredeyse canından olacaktın. Hala gemini sayıklıyorsun. İki gün sonra artık gemin de olmayacak.
2: Kes be!
5: Uff! Ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın?
2: Bilmem. Hiç. Yat uyu sen hadi.
5: Of. Bu durumda nasıl uyurum?
2: Ne var durumda? Çaresiz bekleyeceğiz.
5: Bir şeyler yapmalısın Orhan. Beklemeyelim.

0: Düşünsene, bu adamlar bizi mutlaka öldürecekler. Bırakmazlar. Onları tanıdık bir kere. Hepsi haydut, eşkıya. Öldürürler bizi. Ne olur bir şeyler yap. Gemini istemiyor musun? Vakit kaybedersen gemini de canını da kaybedersin.
1: Korkma be kızım. Korkma be yavrum. Korkacak bir şey yok. Bak küçükken korkunca ne yapardık? Şarkı söylerdik değil mi? Hadi bir şarkı söyleyelim.

0: Yazarım dertli başım.
1: Korkma, söz veriyorum. Yarın sen sarayında, ben de gelinde olacağız. Tamam?
2: Sana inanıyorum. Korkmuyorum artık.

0: akşam ne kadar güzel. Gene gemini mi düşünüyorsun?
1: Mesele yalnız gemi değil. Buradan bir an önce gitmemiz şart.
0: İyi ama nasıl?
1: Yangın çıkaracağım.
0: Çıldırdın mı? Hayır. Diri diri yanarız sonra, olmaz.
2: Korkma prensesim. Dün akşam bu adamlara güven olmaz. Bizi öldürürler demiyor muydun? Yüzünü gözünü iyice kaparız. Güven bana. Milyonlarca liralık... burada. Orayı yakarsam onlar malları kurtarmak için yangınla uğraşırken kolaylıkla kaçarız buradan.

0: Hadi başla.
1: İmdat!
2: Yangınlar! Yangınlar! Yetişin!
0: Fırla!
3: Mallar yanıyor!
1: İmdat!
2: Yangınlar!
1: İmdat!
2: Yangın!
1: İmdat!
2: Yangınlar!
0: Hadi!
4: Bırak onları, bırak! Bırak gitsinler! Mallar yanıyor, biz malları kurtaralım, hadi!
5: Dur bir dakika.
6: Ne? Ne var?
5: Lütfen dur. Lütfen.

0: Neyin var prenses? Niye durduk?
1: Hiç kimse bana senin yaptıklarını yapmadı. Kendi dünyamda kendi hayatımı yaşıyordum. Geldin dengemi bozdun. Her şeyi kökünden sardın. Değiştirdin. Kim? Nesin sen?
0: Orhan Kaptan mı? Karadenizli.
1: Evet, biliyorum. Karadenizli Orhan Kaptan. Daha önce neredeydin sen?
0: Gene bu dünyada yaşıyordum.
1: Hayır. Ayrı dünyalarda yaşıyorduk. Apayrı dünyalarda.
0: Hayır. Dünya tek ama biz insanlar onu bölüyoruz. Değiştiriyoruz.
1: Neden seni daha önce tanımadım sanki?
0: Ne fark eder?
1: Zamanla çok şeyleri kaybetmiş olduğunu anlıyor insan.
0: Bunlar çok güzel sözler prenses. Ama şimdi babana giden yolu göstermezsen... ...ben denizde gemimi kaybedeceğim.

0: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyoruz?
1: Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
0: Sevdim seni delikanlı. Sana daha büyük bir gemide, modern bir şilepte kaptanlık vereyim ha, ne dersin?
1: İstemem, teşekkür ederim.
0: Neden?
1: Küçük, köhne de olsa benim gemim. Gemimde çok mutluyum. Karışanım yok, görüşenim yok. Orada kendi kendimin efendisiyim. Bir bütün dünya değil belki. Ama onun güzel bir parçası.

0: Sallanmayın tembeller! Miskin herifler! Ne oturuyorsunuz lan haytalar, kalkıyoruz! Hadi herkes işinin başına, hadi!
1: Kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
2: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
3: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
4: Kumandanına haber et gelsin! Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
5: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
6: Dayan Cafer yedi!
7: Estergon Kalesi... bugün 16.15'te TV4'te.

0: de Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba. Nasılsınız?

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
13: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
11: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
12: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha!
1: Her zaman böyle midir?
2: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
0: Halatlar fora! Ambar kapaklarını kapatın! Demir alıyoruz!

Makineler hazır ol! Tembellik istemem ha! Bira çapa! Bira bismillah! Hey! Temel! Ne yapıyorsun orada? Hadi kırarım şimdi bacaklarını! Hadi işinin başına!

0: Ben kaptan. Nasılsın?
1: Sen misin fıstık? Ne haber? İyi misin?
0: Yakında filme başlıyorum. Teklif aldım.
1: Çok sevindim. Demiştim ben sana. Star olacaksın. İyi şanslar.
0: Bak kim getirdi beni buraya?

0: sayfa ister misin?
1: Senin gibi çalışkan sayfaya can kurban.
0: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
1: Eşyan var mı?
0: Böyle. Olduğum gibi geldim.
1: Benim de istediğim o zaten. Hoş geldin prenses. Vur getirdin gemime.
0: Hiç kimse beni senin gibi sevmedi. Sarıl bana kaptan.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Koç, 10 yaşındayım. Bu sene 5. sınıfa geçeceğim. Ailemle vakit geçirmeyi, matematiği, dans etmeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için de çok mutluyum.
2: Merhaba, ben Ece Durmaz. İstanbul'da yaşıyorum. 10 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçtim. Voleybol oynamayı, kitap yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Kelimelerle aramın iyi olduğunu düşündüğüm için bu yarışmaya katıldım. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, benim ismim Muhittin Faruk Şiş. Yarışmaya İstanbul Üsküdar'dan katılıyorum. 5. sınıfa gidiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Ömer Asaf Çetin. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim ders fen bilimleri. Hobilerim kitap okumak, kardeşimle oynamak, bisiklet sürmek. Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Eylül var, 2. masamızda Ömer, 3. masamızda Ece ve

0: Dördüncü masamızda Faruk. Nasılsız arkadaşlar? İyi miyiz?
1: İyiyiz.
0: Enerjiler yüksek.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman Eylül'le başlayalım. Eylül'cüğüm seni biraz izledik görüntülerde ama böyle yüz yüze de tanışalım. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk. Benim adım Miraç Eylül Kurt. 10 yaşındayım. Müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi, tatlı yapmayı, dans etmeyi ve ailemle vakit geçirmeyi. Bir de problem çözmeyi, matematik problemi çözmeyi çok seviyorum.
0: Oh, çok şahane.
1: Bu sene 5. sınıfa geçtim.
0: Peki ileride ne olmak istiyorsun?
1: İleride aşçı olmak istiyorum.
0: Neden aşçı olmak istiyorsun? Tatlıyı çok sevdiğin için mi?
1: Evet.
0: Genelde böyle yemeklerde ne yaparsın? Tatlılar, tuzlular?
1: Tatlılarda ya genellikle işte hamurlu ya da böyle çikolatalı falan şeyler yapıyorum.
0: Eylül'cüğüm bir de ben bir şey duydum. Sen galiba kendi tariflerini de oluşturup böyle yeni tarifler denemeyi seviyormuşsun değil mi?
1: Evet.
0: Böyle sonuçta sürpriz olmuyor mu? Bazen böyle hani şeker yerine tuz karıştırmalar öyle şeyler olmuyor değil mi mutfakta?
1: Yok şu ana kadar olmadı.
0: Olmadı. Hiç. Peki olmadı. Şu ana kadar böyle kendin oluşturduğun ve en çok sevdiğin tatlı ne oldu?
1: En çok sevdiğim tatlı şu ana kadar yok.
0: Yok mu kendi ama belki ailelerimize sormak lazım. Ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz efendim sizler de. Sizi de alkışlıyoruz. Ben şimdi çıkışta bir soracağım. Eylül en güzel neyi yaptı? Böyle deneysel olarak çok merak ediyorum Eylül'cüğüm. Başarılarının devamını diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ve Ömer'e geçiyoruz. Hoş geldin Ömerciğim.
2: Hoş bulduk. Benim adım Ömer Asaf Çetin. 10 yaşındayım. 5. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim kitap okumak, kardeşimle oynamak, bisiklet sürmek. İstanbul'da oturuyorum.
0: Ve ileride sen de?
2: Bilim insanım.
0: Bilim insanı olmak istiyorsun. Neden bu mesleği seçmeye karar verdin?
2: Seviyorum bir şeyler yapmayı, keşfetmeyi açıkçası.
0: Fen bilimlerini seviyorsun.
2: Seviyorum.
0: Peki şeyi merak ediyorum Ömerciğim. Böyle evde küçük küçük deneyler yapar mısın?
2: Yani kodlama ile ilgili yaptığım şeyler var.
0: Neler mesela? Bu seni en çok etkileyen yaptıklarının arasında.
2: Bu sene çok bir şey yapmadım. Ben geçen sene yapmıştım.
0: Teşekkür ediyoruz sana da Ömer'cim. Başarılar diliyoruz. Ve Ece ile devam ediyoruz. Hoş geldin Ece.
3: Hoş buldum. Benim adım Ece, soyadım Durmaz. 5. sınıfa geçtim. Arkadaşlarımla beraber kitap yazmayı, keman çalmayı ve voleybol oynamayı çok seviyorum. Büyüyünce yazar olmayı da istiyorum. Çünkü yani güzel hikayeler yazdığımı düşünüyorum ve arkadaşlarım da böyle söylüyor.
0: Ne tür hikayeler yazarsın Ece'ciğim?
3: Yani kendi yaşıma göre kitaplar yazıyorum.
0: Çok güzel. Yani, peki bunları okutuyor musun? Sevdiklerini paylaşıyor musun?
3: Evet. Onlara hediye ediyorum bazılarını.
0: Çok güzel. Sen şimdiden kendi kitaplarını oluşturmaya başladın diyebiliriz.
3: Evet.
0: Bravo Ececiğim. Seni de çok tebrik ediyorum. Ve Faruk'la devam ediyoruz. Faruk'cığım hoş geldin.
4: Hoş buldum. Benim adım Muhittin Faruk Şiş. Hobilerim hayvanlarla vakit geçirmek, arkadaşlarımla oyun oynamak. Arkadaşlarımla bir yerde buluşup onlarla gezmeye çıkmak.
0: Peki sen ne olmak istiyordun Faruk'cum?
4: Ben büyüyünce veteriner olmak istiyorum.
0: Çünkü hobilerin içinde hayvanlarla vakit geçirmek var. Aslında hobini ileride mesleğine dönüştüreceksin. Ne kadar güzel. Nasıl karar verdin?
4: Küçükken zaten hayvanları çok sevmeye başlamıştım. Sonra da ben de veteriner olmaya karar
0: verdim. Sen hayvanlarla duygusal bir bağ kurduğun için veteriner olmaya karar verdin.
4: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerin gerçek olur Faruk'cum. Arkadaşlar o zaman şimdi tekrar tanıştık. Hazırsak artık başlayalım mı?
1: Evet.
0: Duyamadım.
1: Evet.
0: Hadi o zaman Eylül için gelsin harf tablomuz.
1: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir düşünceye, gruba veya takıma aşırı ölçüde bağlı kimsedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir düşünceye, gruba veya takıma aşırı ölçüde bağlı. Ne olabilir arkadaşlar? Takımları düşünelim. Daha kolay bulabiliriz diye düşünüyorum. Açalım mı bir kutu? Haydi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha. Bence bu ekip kumbaramıza ilk puanımızı atacak. Haydi bakalım bir ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Futbol takımlarını düşünün. Futbol takımına böyle aşırı ölçüde bağlı kimselere ne derler? Tamam, bir kutu daha açalım derken Ece'den cevap gelir
1: fanatik.
0: Mi?
1: Fanatik.
0: Fanatik mi doğru cevabımız? Harikasınız. İlk 40 puanı attık kumbaramıza arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 40 puan değerinde ve çizgi karakterlerden geliyor sorumuz. Dünyaca ünlü Hulk adlı karakterin dönüştüğü renktir.
1: Yeşil.
0: Süremiz başlamadan Ömer'den cevap geldi. Bir daha alalım Ömer.
1: Yeşil.
0: Yeşil. Ömer, bana kuliste demiştin ki ben çok seviyorum film izlemeyi. Cevap doğru mu görelim? Harikasın, bravo. Ece ile devam ediyoruz.
1: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 50 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıklarla çevrili bölümüdür. Süremiz başladı.
1: Balkon.
0: Eğer cevabımız balkonsa, Ece kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo. Ve ısınma turumuzun 4. sorusu Faruk için geliyor.
1: Muhittin'in M'si.
0: Muhittin'in M'si 60 puan değerinde ve okul hayatından geliyor sorumuz. Öğretmenlerin öğrencilerin derste olup olmadığını anlamak için yaptığı sayma işlemidir. Süremiz başladı.
1: Yoklama.
0: Eğer cevabımız doğruysa Faruk 60 puanı kumbaraya ekler mi? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz değil mi? Nasıl, alıştık mı? İlk 4
1: evet.
0: Sorumuz geride kaldı bile. Şimdi bakalım ben bir tahmin alayım. Eylül'cüm, sence kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 1400 puan.
0: 1400 puan birikti diyorsun Ömer.
1: 1500.
0: 1500. Ece?
1: 300.
0: 300. Faruk?
2: 550.
0: 550. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar, kumbaramızda 190 puanımız var ama daha yeni başladık biliyorsunuz, ısınma turundayız. Ve hedefimize kalan puansa 2310. Sizi tebrik ediyorum. Ve Eylül'le devam ediyoruz.
1: Üsküdar'ın üssü.
0: Üsküdar'ın üssü 60 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle çevrili su örtüsüdür. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım. Bir ekip çalışması. Ne olabilir? Açalım mı bir kutu? Var mı bir fikir? Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle çevrili su örtüsü. Su örtüsünden yola çıkalım arkadaşlar. Su örtüsü. Ne olabilir Eylül?
1: Tuz gölü.
0: Emin miyiz Eylül? Hadi emin ol bir cevabında.
1: Tuz gölü.
0: Tuz gölü mü? Bravo. Eylül böyle tuz gölü derken bir emin olamadı ama doğru çıktı cevap. Bravo Eylül'cüm. Görüntümüz de hemen geldi ve size bilgi vermek istiyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. Tuz Gölü Havzası ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere göre A sınıfı bir sulak alandır. Tuz Gölü kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin göllerinden birisidir. Bölgede 85 kuş türü, 4 tanesi endemik 129 böcek türü, 15 memeli türü ve 38 endemik bitki türü bulunmaktadır. Türkiye'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölüdür. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Ömer'le devam ediyoruz.

0: Ali'nin ağası.
1: Ali'nin ağası 40 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Elektrik dalgalarından yararlanarak seslerin ulaştırılmasıyla çalışan bir iletişim aracı.

0: Çünkü böyle ekip olarak bulmaya çalışıyoruz. Ben çok mutlu oluyorum. Hadi bakalım bu ekip biraz çalışsın. Hadi bakalım ben şu ekibi biraz göreyim. Ne olabilir? Var mı bir fikir yoksa açayım mı bir kutu? Ne istersiniz? Açalım mı?
1: Açalım ben.
0: Hadi açalım bir kutu. Elektrik dalgalarından derken Ece?
1: Radyo.
0: Radyo mu doğru cevabımız? Bravo. Ececiğim seninle devam ediyoruz.
1: Lama'nın L'si.
0: Lama'nın L'si 50 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Ayak bileğine takılan bir aksesuardır. Süremiz başladı.

0: geldi ekip çalışması derken.
1: Hal hal.
0: Ömer'den bir cevap geldi. Doğruysa Ömer kumbaramıza 50 puan ekler mi? Harikasınız. Arkadaşlar hiç birbirimizi tebrik etmiyoruz. Hiç birbirimizi tebrik etmiyoruz. Görmedim. Nasıl birbirinizi tebrik ediyorsunuz, kutluyorsunuz? Bir göreyim. Bir herkes yanındakine şöyle bir, hadi bir. Evet, bir çap yapsın. Bravo, işte bu. Bravo. Biz bir ekibiz arkadaşlar. Faruk'la devam ediyoruz.
2: Poyraz'ın P'si.
0: Poyraz'ın P'si. 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Genellikle kahvaltılarda tüketilen yumurta, süt, unla tavada hazırlanan yuvarlak yiyecektir. Süremiz başladı.

0: ekip.
1: Krep.
0: Bir daha aşçımıza soralım mı Eylül'e? Olur mu Ömer?
1: Olur.
0: O da çünkü çok böyle basmak istedi. Eylül'de ne cevap vardı?
2: Ben de krep diyecektim. Hatta bir önceki soruda da ikimiz aynı anda bastık ama Ömer'e
0: ama çok gitti. Güzel ekip çalışması yapıyorsunuz. Sizi alkışlıyorum. Hani şimdi kıyamadım Eylül'e de Ömer'cim. O çünkü tatlılarla aram çok iyi. Aşçı da olmak istiyorum dedi ya. Cevabı çok centilmensin Ömer'cim. Sen de teşekkür ederim. Cevabımız aynı dedi. O zaman Ömer ve Eylül'ün ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Harikasınız. Ömer'cim senin nasıl aran yemeklerle?
1: Güzel.
0: Güzel midir?
1: Güzel.
0: Ne seversin kahvaltıda böyle sevdiğin var mıdır bir şey yemekten?
1: Pankek.
0: Pankek mi seversin? Evet. Krep de pankeke yakın
1: çok
0: zaten.
1: Çok fark yok arasında.
0: Eylül sen yapar mısın krep?
2: Yani evet.
0: Ama arkadaşlar lütfen hep söylüyorum bunu mutfakta çok dikkatli oluyoruz değil mi? Özellikle kesici evet. aletlere dokunmuyoruz. Evet. Annelerimize yardım ediyoruz ama mutlaka onlar da yanımızdayken kullanıyoruz. Teşekkür ediyoruz Eylül'cüm sana da. Krepi de görüyoruz arkadaşlar çok da lezzetli gözüküyor. Şimdi bir kumbaraya gidelim o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 360 puanımız birikti arkadaşlar ve hedefimize 2140 puanımız kaldı. Eylül için geliyor harf tablomuz. Çok zorlandı Eylül.
2: İğnenin iyisi.
0: İğnenin iyisi 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Hukukun üstünlüğüne dayanarak adaleti gerçekleştirmekle görevli kişidir. Süremiz başladı.
2: Hakim.
0: Cevap doğruysa Eylül kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Ömer'cim heyecan gitti artık. Çok iyisin. Ha? Değil mi?
1: Evet.
0: Hadi bakalım Ömer için gelsin harf tablomuz.
1: Rana'nın R'si.
0: Rana'nın R'si 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Atgiller familyasından bir canlıdır. Süremiz başladı. Atgiller familyasını düşünmeye başlayalım arkadaşlar. Ne olabilir? Atgiller. Düşünüyoruz bu atgiller ailesini.

0: Hı? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Yok mu cevap?
1: Hayır.
0: Hadi bir kutu daha. Ne var acaba?
2: Katır.
0: Katır mı doğru cevabımız? Ece ile devam ediyoruz.
1: Yozgat'ın yeğesi.
0: Yozgat'ın yeğesi 60 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitmektir. Süremiz başladı.

0: Ziyaret.
1: Ömer'den cevap geldi Faruk.
2: Ben de ziyaret.
1: Sen de böyle diyecektim. Bir elin butona gitti hızlıca. İşte arkadaşlar burada böyle zaman saniyelerle yarışıyoruz. Ziyaret mi dedin?
2: Evet.
1: Senin cevabın neydi Faruk?
2: Benim de ziyaret.
1: Senin de ziyaretti. O zaman Ömer ve Faruk kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Bravo. Bravo arkadaşlar. Faruk'cum son harfimiz senin için geliyor.
2: Samet'in sesi.
1: Samet'in sesi 50 puan değerinde ve zıt anlamlardan geliyor sorumuz. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından diğerlerinden önce gelen manasındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Önce gelen ve zıt anlamlısı. Hadi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapıp ikinci tura gidelim. Hadi bakalım. Ne olabilir?
3: Söyle bir,
1: arkadaşlar burada bence aklınıza gelenleri söyleyebilirsiniz. Şimdi ekip çalışıyor ya. Ekip çalışması yaptığımız için herkes aklına geleni söylerse belki beraber bir fikir birliğine varırız. Ne dersiniz? Var mı? Eylül sende var bir şeyler sanki.
3: Hiç yok.
1: Yok mu?
3: Söyle önce gelen.
1: Şimdi bir düşünelim. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından diğerlerinden önce gelen. Şimdi önce gelen. Bunu buradan bir düşünelim. Önce.
3: Sanki ilk kelimesi ilk.
1: Heh.
3: Ama ilk.
1: Sonra ilk. İlki ilk.
3: İlk.
1: Hadi tamam bir. Bir kutu açıyorum. Faruk.
2: Aa.
1: Ya Faruk yanlışlıkla mı dokundun?
2: Hayır, olmuyor.
1: Hadi gelecek aklına. Gel Faruk yapalım bunu. Bu ekip yapar bunu arkadaşlar. Şimdi ilk dedin değil mi Eylül?
3: Evet, ilk dedi.
1: Eylül ilk dedi. Şimdi ilk burada. Buradaki ne? Burası başlangıç çizgisi. İlk burada. Burası ne?
2: Son.
1: İlk ne
2: son.
1: Oluyor yani?
2: İlk son.
1: Görelim doğru mu? Bravo. Ekip şahanesiniz. Nasıldı arkadaşlar? Ekip çalışması çok keyifli olmuyor mu böyle?
3: Evet.
1: Eylül'den ilk geldi, Faruk'tan son geldi. Burada arkadaşlar hep birlikte çalıştık. Bence çok başarılıydınız. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Şimdi önce bir kumbaraya gidelim mi? Kaç puan biriktirmişiz? Eylül'den bir tahmin alalım.
3: 1200.
1: 1200
3: ile 1300 arası.
1: O kadar olmuş mudur?
3: Bilmiyorum.
1: Tamam bakalım Ömer.
2: 260.
1: 260. Ece?
3: 500.
1: 500. Faruk?
2: Ben 550'den diyeceğim yine.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 520 yaklaştınız arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puan 1980. 2000'in altına düştük. Bravo. Eylül'cüm nasıldı ısınma turu? Artık stüdyoya hakimiz.
3: Evet, gayet iyiydi bence. Eğlenceli geçti. Çok ekip çalışmasıyla gayet güzel bildik söyledi.
1: Çok keyifli olmuyor mu ekip çalışması?
3: Evet, bence de çok keyifli.
1: Benim en sevdiğim kısım arkadaşlar ekip çalışması. Ömer?
2: Bence de artık stüdyoya hakimiz, cevap verebiliyoruz. Hı-hı. Heyecan yok yani.
1: Senin heyecanı gitti Ömer'cim, ben ona çok eminim. Başta böyle çok azıcık vardı ama sonra kuş gibi uçtu gitti değil mi?
2: Evet.
1: Ececiğim?
3: Yani benim de heyecan.

0: Kalmadı. Ben de şu an ya adı üstünde zaten ısınma turunda ısındım.
1: Ah süpersin. Faruk'cum.
2: Ben ilk geldiğimde yanlış yaparım diye korkuyordum.
1: Ama korktuğun gibi olmadı. Harikaydınız arkadaşlar. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidelim mi?
3: Gidelim.
1: Duyamıyorum ben. Hiç sizi bugün duyamıyorum.
3: Gidelim.
4: Gidelim.
1: Gidelim mi?
4: Gidelim.
1: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza ve bence arkadaşlarım çok hazır ikinci tura. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
1: Ay, galiba hazır değiller. Ben başlayamayacağım. Duyamıyorum. Hazır mısınız?
4: Hazırız.
1: Tamam, şimdi oldu. Hazırsınız. O zaman Eylül için gelsin harf tablomuz.
6: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Bir işe büyük özen ve önem vererek girişmek, sahiplenmektir. Süremiz başladı.

0: diyorsun? Ekip yapar bunu diye düşünüyorum Eylül. Ne diyorsun? Hadi bakalım ekip. Görelim sizi. Bir ekip çalışması yapacağız şimdi. Ne olabilir? Bir işe büyük özen ve önem vererek girişmek. Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Üç kelimeli olduğu için. Heh,
0: tamam, Eylül şimdi birini buldu gibi sanki. Az önce de öyle yapmıştı.
1: Ne?
0: Buldun mu bir? Ömer de diyor ki ne? Buldun mu Eylül'cüğüm?
1: Yok, üç kelimeli olduğu için çok şey değil.
0: Aslında kolay çok kolay değil. Biliyor musunuz?
1: Nasıl?
0: Bence çok kolay. Tamam, bir kutu daha açalım. Diyeceksiniz ki ah Yeliz abla evet kolaymış. Bir kutu daha açalım. Şimdi ne olabilir ilki? Ömer.
1: Dost elde sağlıktır.
0: Dost elde sağlık mıdır? Ama yani, doğru söylüyorsun. Dost elde sağlıktır. Yani dost çok önemli hepimizin hayatında. İnşallah güzel dostlarımız olur hepimizin. Hı? Ne olabilir? Şimdi. Ay biraz yardım edeyim. El mi demiştin sen? Elde mi demiştin? O elde değil de böyle başka bir şey olsa. El.
1: Elle.
0: Heh, Eylül buldu. Şimdi el Ömer'den geldi. Elle de Eylül'den
1: dost
0: geldi.
1: Dost elle mi?
0: Dost değil de dostu da unutalım. Hadi bir harf açalım. Bir harf açalım. Birden ona kadar bir sayın bakalım.
1: Dört elle.
0: Evet. Sonra.
1: Dört elle.
0: Sonra. Dört elle. Ne olur. Dört elle.
1: Dört elle sarılmak.
0: Faruk'tan da bir şey geldi.
2: Ben de tamam buldum ama.
0: Eğer doğruysa
1: üç
0: cevap.
1: Üç kişi ben de tam.
0: Eğer ama Ömer'den de el geldi. Eğer bu cevap doğruysa. Harika bir ekip çalışması olmadı mı?
1: Evet.
0: Sonra herkes birbirini kutlayacak. Söz mü?
1: Söz.
0: Görelim doğru mu? Bravo. Hani nerede kutlamalar? Kutlamalar nerede? Bravo. Herkes birbirini kutluyor. Hani söz vermiştiniz. Teşekkür ederim. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 70 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz. Yüzün güldü. 2024'ten beri Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcudur. Süremiz başladı.

0: haydi bir ekip çalışması yapalım. Ay çok, ben çok mutluyum arkadaşlar. Ekip çalışması yapıyoruz, hadi. Çok eğlenmedik mi az önce ekip çalışması yaparken? Ne olabilir, kim olabilir? Yok mu cevap? Hangi takımlıyız? Eylül hangi takımlısın?
1: Galatasaray.
0: Ömer?
2: Galatasaray.
0: Ece?
3: Beşiktaş.
0: Faruk?
4: Fener'i de seviyorum ama Beşiktaş.
0: Fener'i de seviyor ama Beşiktaş'ta. O zaman tamam, bir kutu açıyorum ben. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi düşünelim, isimleri düşünelim. O harfiyle başlayan isimler. Bakın hem O var hem U var. Olmadı. Bir kutu daha açalım.
2: Hadi ilk sen aç.
1: Sanırım sonu A yok.
0: Söyle, söyle.
1: Olabilir, Aydın olabilir.
0: Aydın. Evet, peki öncesi?
1: Peki öncesi.
0: Hadi ekip çalışması. Eylül'den geldi bir cevap, doğru mu bilmiyorum. Tamam, bir kutu daha açalım.
1: Oğuz Aydın.
0: Katılıyor muyuz ekip?
1: Evet.
2: Katılıyoruz.
0: Bu şahane ekip kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo. Oğuz Aydın'ın görseli de yanımızda. Sevgilerimizi iletiyoruz kendisine. Güzeldi değil mi arkadaşlar?
1: Güzeldi.
0: Nasıldı? Hadi o zaman hızlıca Ece ile devam ediyoruz.
1: Ece'nin neyse.
0: Ece'nin neyse 110 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Mert, Can ve Aslı'nın maceralarını anlatan çizgi filmdir. Süremiz başladı.
1: Bulmaca Kulesi.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Şimdi Ececiğim hemen cevap verdin. Ekibe puan kazandırdın. Teşekkür ediyoruz Bulmaca Kulesi ile ve Faruk'la devam ediyoruz. İkinci turumuzun dördüncü sorusu ve dördüncü harfi hangisi olsun Faruk?
4: Yayanın ne y'si?
0: Yayanın y'si 80 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Yaklaşık 27 milyon nüfusu bulunan başkenti Canberra olan ülkedir. Süremiz başladı.

0: Avustralya.
1: Avustralya mı doğru cevabımız? Eylül'le devam edelim. Gelsin harf tablomuz Eylül için.
0: Çayın Ç'si.
1: Çayın Ç'si 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Cetvel, pergel gibi araçlarla elde edilen şekillere verilen addır. Süremiz başladı.
0: Cetvel, pergel... Kesirler gibi ama değildi.
1: Ece?
2: Geometrik çizgi.
1: Geometrik çizgi. Geometrik çizgi mi doğru cevabımız? Yaklaştı Ece, çok yaklaştı. Ne olabilir? Çizgi değil de başka ne olabilir? Çünkü içinde cetvel var. Pergel var arkadaşlar. Ne yaparız onlarla? Cetvelle, pergelle ne yaparız? Ne yaparız? Bir kutu açalım. Ömer?
3: Geometrik çizim.
1: Geometrik çizim mi doğru cevabımız? Bravo. Ömer için geliyor tablomuz.
3: Osman'ın olsun.
1: Osman'ın olsun 110 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Komşu kızı nokta nokta nokta nokta sözleriyle başlayan tekerlemenin devamıdır. Süremiz başladı.
3: Camdan bakıyor.
1: Doğruysa eğer Ömer kumbaramıza 110 puan ekler mi? Alkışlar önden geldi. Ailelerimiz bizden daha heyecanlı. Oradan alkışlar önden geldi. Teşekkür ediyoruz. Tekerlemeler nasıl arkadaşlar?
0: Benim kötü. İyi.
1: Eylül'cüm senin iyi mi?
0: Evet.
1: Neler mesela biliyorsun tekerlemelerden?
0: Mesela benim bildiğim Türkçenin en zor tekerlemesi olarak kabul edilen.
1: En zoru?
0: Evet.
1: Hangisi o? Hadi bize öğret bakalım. Öğrenebilir miyiz hemen?
0: Bilmiyorum.

0: Bu tarlayı bir şimdi kekere mekere ekmişler. Bu tarlayı da bir şimdi kekere mekere ekmişler. Bu tarla eklenmişin kekere mekere boza boz başlıklı pis parsık dadanmış. Diğer tarla eklenmişin kekere mekere de boza boz başlıklı pis parsık dadanmış. Bu tarla eklenmişin kekere mekere dadan boza boz başlıklı pis parsık. Diğer tarla eklenmişin kekere mekere dadan boza boz başlıklı pis parsık demiş ki. Sen ne zamandan beri o tarla eklenmişin kekere mekere dadan boza boz başlıklı pis parsıksın demiş. O da ona cevaben sen ne zamandan beri o tarla eklenmişin kekere mekere dadan boza boz başlıklı pis parsıksan ben de o zamandan beri bu tarla eklenmişin kekere mekere dadan boza boz başlıklı pis parsım demiş.
1: Ağzım açık kaldı, nefesim artık böyle tuttum yani, bravo. Bak ağzım açık, nefesimi tutuyorum. Şahanesin Eylül'cüm. Ben bir tek şuraya not aldım. Kekere mekere orası var bende. Başka bu tarla var. Bu tarlaya kekere mekere nasıldı? Hadi bana bari ilk kısmını öğret. Bir söyle.
0: Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler.
1: Bu tarlaya bir şinik ekmişler. Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Gene yapabildim. Beni de alkışla. Harikasın, teşekkür ederim. Türkiye'nin en zor tekerlemelerinden biri miydi bu?
0: Evet.
1: Bravo Eylül'cüm, kutluyorum seni, teşekkürler ve Ece ile devam ediyoruz.
2: Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve baharatlardan geliyor sorumuz. Acılığıyla bilinen, kurutulup dövülerek yemeklerde kullanılan baharattır. Süremiz başladı. Ne olabilir arkadaşlar? Şimdi acı, tam cevabı verecektim, bir an korktum. Acılığıyla bilinen, düşünelim baharatları, ne olabilir? Acı baharatlar. Hı? Ne olabilir acılığıyla bilinen? Ne ekleriz böyle acı olması için? Yemeklere, salatalara.
0: Ekleriz, karabiber ekleriz. Hı.
1: Başka ne ekleriz? Bir iki biber çalışıyor şu an. İşte tamam. Hadi bakalım başka. Yaklaştın. Ece?
2: Acı toz biber.
1: Acı toz biber mi doğru cevabımız? Şimdi biberde bence herkes hemfikir.
0: Evet.
1: Ama hangi biber acaba?
0: Toz karabiber.
1: Çıkın onlardan. Başka tarafa gelin. Bir renkleri düşünün mesela. Bir renkleri
0: belki
1: düşünelim.
0: Çal.
1: Hayır, şimdi o biberler ne renk arkadaşlar?
0: Sarı.
1: Ece?
0: Kırmızı biber.
1: Görelim bakalım bu şahane ekip kumbaramıza Ece'nin cevabıyla 100 puan ekler mi? Harikasınız. Bütün biberleri de söyledik değil mi? Ama karabiberin de bir acılığı var, haklısınız. Yani. Faruk'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Faruk için.
3: Gökay'ın G'si.
1: Gökay'ın G'si 130 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Ağız yoluyla hava verilerek ses çıkaran müzik aletlerine verilen genel isimdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Ececiğim sen keman çalıyordun değil mi? Eylül'cüm sen de. Evet. Siz keman çalıyordunuz. Bir düşünelim o zaman.
1: En son çalgılar olabilir.
0: Ne olabilir?
1: En son çalgı.
0: Şimdi ağız yoluyla hava verilerek. Buradan bir düşünelim. Burayı bir düşünelim arkadaşlar. Ağız yoluyla hava verilerek ses çıkaran. Ne olabilir?
1: Saksafon uymuyor.
0: Hayır. Genel ismi. Tamam, bir kutu açacağım.
1: Genel ismi olarak. Üflen.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Alt sanırım gerçekten çalgılar olabilir.
0: Evet. Eylül'den geldi bir cevap. Ekip güzel çalışıyor şu an. Evet. Peki şimdi bakın, hava diyor. Ağız yoluyla. Ece?
1: Nefesli çalgılar.
0: Katılıyor muyuz?
1: Katılıyorum.

0: Ekip katılıyor Ece'ye. Görelim doğru mu? Yine şahane bir ekip çalışmasıyla cevaba gittik. Kaç soru kaldı arkadaşlar? 4 soru. Eylül için gelsin harf tablomuz.
1: Solun sesi.
0: Solun sesi 120 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılmış harptir. Süremiz başladı.

0: Faruk?
1: Son Kurtuluş Savaşı.
0: Son Kurtuluş Savaşı mı? Görelim. Ece?
2: Kurtuluş Savaşı.
0: Bu ekip kumbaramıza 120 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Orada bir son fazla oldu değil mi Farukcuğum? Mustafa Kemal Atatürk'ün de fotoğrafını gördük arkadaşlar ve sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu olayla Türk milli mücadelesi fiilen başlamış oluyordu. Bu olayla Türk milli mücadelesi de liderini bulmuş oluyordu. Bu itibarla büyük zafere giden yolun başlangıcı 19 Mayıs'tır ve bu eşsiz mücadeleyi başlatan da Atatürk olmuştur. Zaferden sonra da tam istiklalini ilan eden yeni bir Türk devleti kurulmuştur arkadaşlar. Buradan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz ve Ömer'le devam ediyoruz.
2: Necati'nin neyesi?
0: Necati'nin neyesi? 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Yemek yiyen kişilere söylenen bir sözdür. Süremiz başladı.

0: Eller butona gitti herkesin.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun mu görelim? Eylül, Eylül. Niye o dudaklar öyle büzüldü?
1: Sen bir an ellerine sağlık.
0: Aslında diyoruz değil mi arkadaşlar? Özellikle kime diyoruz her gün evde? Kime diyoruz afiyet olsun, elinize yani sağlık. Değil mi?
2: Yemeği yapan
0: afiyet olsun diyoruz, elinize sağlık diyoruz. Annelere elimize sağlık demeyi unutmuyoruz değil mi? Eline sağlık anneciğim.
1: Evet.
0: Tabii ki unutmuyor. Bu ekip şahane. Ece ile devam edelim. Kaldı iki soru.
2: Matematiğin M'si.
0: Matematiğin M'si 130 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Basamakları sürekli hareket halindeki bir düzenek üzerinde olan ulaşım platformudur. Süremiz başladı. Basamakları sürekli hareket halindeyiz.
1: Yürüyen merdiven.
0: Yürüyen merdiven mi doğru cevabımız? Bravo. Ve kaldı bir sorumuz. Faruk'cum hazır mısın? Senin için geliyor harfimiz.
3: Yağının yumuşak G'si.
0: Yağın yumuşak G'si 100 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Tutturulduğu yerden çıkmaması için ucu özel bir yuvaya geçirilen ince sivri metal parçadır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip.
1: Sonu iğne olabilir.
0: Eğilir bugün hep sonlardan gidiyor. Eğilir güzel bir takım çalışması. Arkadaşlar iyi yardım ettin.
1: İğne
0: arkadaşlarımız
1: sonu?
0: Birbirimize... bastın.
1: Ay bastın.
0: Bastın artık Eylül'cüğüm. Bilmiyorum yapacağız bunu. Şimdi düşünelim. Hadi gel beraber düşünelim. Ne olabilir? Sonu iğne dedin.
1: İğne,
0: kaç
1: evet.
0: Çeşit iğne var? Hani böyle küçükleri var, büyükleri var. Şuradan şöyle. Tokaların arkası.
1: Çengelli iğne.
0: Düşündü, taşındı. Katılıyor muyuz Eylül'e?
1: Katılıyoruz.
0: Ekip katılıyor sana. Güveniyorlar. Görelim doğru mu?

0: Görünce çengelliği neleri iyice aklımıza geldi değil mi arkadaşlar?
1: Evet,
0: görüntü.
1: Hatanın yola
0: görüntüyü
1: çekeceği
0: görünce
1: şeyler.
0: Görüntüyü görünce tam dedi ki tamam çengelli yine. Ne oldu şu, Ömer'cim?
1: Hatanın yola çekebileceği şeyler.
0: Arkadaşlar çok güzeldi. Bu tur da bitti inanabiliyor musunuz? Çok hızlı geçti değil mi?
1: Evet.
0: Nasılız?
1: İyiyiz.
0: Gayet. Şimdi o zaman hemen bir kumbaraya gideceğim. Şimdi Eylül'den yine bir puan alacağım. Eylül kaç diyeceksin?
1: 1600 ya da 1500. 1500. 50.600 arası.
0: Tamam Ömer.
1: 1450.
0: Bir matematik hesabı yaptı şu an. Gördüm seni. Ece.
2: 1600.
0: Faruk.
3: 1550.
0: 1550. O zaman görelim bakalım bu şahane çocuklar kumbarımızda kaç puan biriktirmiş? 1700 puanımız var. Herkes şaşkın. Ve hedefimize kalan puanımız 800. Bravo. Arkadaşlar, nasıl? Tahminimizin üstünde değil mi?
1: Çok.
0: Bu tur
1: çok.
0: Nasıldı Eylül'cüm senin için?
1: Ya, genellikle bilemediğim için.
0: Nasıl bilemediniz? Genellikle bence ekibe öyle bir katkı sağladın ki. Değil mi arkadaşlar?
1: Kesinlikle. Evet.
0: Kesinlikle diyor. Bak Ömer oradan. Bence seni kutluyorum. Çok iyiydin Eylül'cüm. Ömer'cim sen de çok iyiydin. Sen neler söyleyeceksin?
1: Bu tur güzel geçti. Ben bitireceğimize inanıyorum açıkçası.
0: Ben de inanıyorum. Ececiğim sen de harikaydın. Nasıl güzel tamamladınız birbirinizi? Senin için nasıldı?
1: Yani bence de güzeldi. Ben yani puanı daha az bekliyordum. Daha yüksek çıktı yani. Kesinlikle. Bayağı şaşırdım ben.
0: Çok da güzel bir ekip çalışması. Faruk'cum şahaneydin. Yine o sonu bir tek demedin. Hemen oradan Ece tamamladı seni de. Çok güzel ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Son dedin değil mi? Son evet. Kurtuluş oldu. Onu Ece atınca doğru cevabı bulduk. Senin için nasıldı?
2: Ben 1500'lerde bekliyordum.
0: Evet.
2: 1700
0: herkes çok şaşırdı arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım. Ekip çok iyi çalıştı bugün. Peki şimdi 800 puanımız kalmıştı değil mi? 800 puana
1: evet.
0: İhtiyacımız var.
1: Evet.
0: Bu ne demek oluyor yani? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bize?
2: Hepsi 100 puansa 8
0: hepsi
2: soru.
0: Hepsi 200.
2: Hepsi 200.
0: Evet.
1: 5 soru cevap.
0: Yani 4 soru cevaplarsak yani 4. Ödül hadi. Bizim. O zaman şimdi nereye gidiyoruz?
1: Final turuna.
0: Ah, ben gene duyamıyorum. Gitmiyorum finale. Nereye gidiyoruz?
4: Final turuna.
0: Biz final turuna gidiyoruz.
5: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
6: Hüzünlüğe silahsızlanmak kasaba meydanına.
7: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardından gelsin.
8: Beni seven ardından gelsin.
9: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
10: Evladım, adın ne senin?
8: Adem efendim.
7: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
11: Bir yudum su ver, ölmüşlerimizin ruhuna.
7: Hayalet aslanlar!
12: İslam Bey de...
8: İslam Bey'e ne olmuş?
12: Ağır yaralı efendim.
7: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
8: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
7: Biraz evvel yolcu ettik onları.
13: Nereye?
7: Düşman cephaneliğini uçurmaya.
13: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
8: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
7: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
14: Vatan ve Namık Kemal bugün 18'de TV4'te.

0: da Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Ajet. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Hibiskrem versem.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Sin. Otel mi? Trivago.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Olmaz ki öyle şey canım.
10: Bir biskrem versem.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin.

0: Çabuk hesapla. Her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: A101'de tazenin yıldızları. Limonun kilosu 109 lira 50 kuruş. Salkım domatesin kilosu 27 lira 90 kuruş. Ucuz, hep ucuz.

0: gelsin.
1: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Nasıl görüşecek canım?
1: Bir krem versem.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
11: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
10: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Karpuzun kilosu 17.90 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza ve ben inanıyorum bu ekip final için çok hazır, değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Ah, yani bir de ben bu sesleri duyabilsem, hazır mıyız?
1: Evet.
0: Tamam işte, ben böyle duyduğumda diyorum ki tamam, ekip o zaman hazır. O zaman Eylül için gelsin kategorilerimiz. Vücudumuz, eşyalar, yiyecek içecek ve tarım, hangisi olsun?
1: Yiyecek içecek de T olsun.
0: Tamam, T olsun. Sorumuzu görelim. Sarı renkli, kabuğu kokulu, suyu ekşi meyveden yapılan ve soğuk tüketilen bir içecektir. Süremiz başladı. Bir düşünelim, sarı renkli, kabuğu kokulu.
1: Ekşi
0: meyveden yapılıyor bu. Yazın hepimiz içeriz.
2: Limonata.
0: Limonata mı doğru cevabımız?
2: Neyse sorun yok.
0: Evet, Ömer diyor ki, Eylül dedi ki, aa sevgili izleyenler, Ömer diyor ki neyse sorun yok, yaptık hallettik diyorsun değil mi? Şahane, 200 puanı kumbaraya attık. Teşekkür ederiz Faruk'cum. Ömer'le devam ediyoruz.
3: Eşyalar iyi.
0: Eşyalar iyi, sorumuzu görelim. Genellikle çay ikramı sırasında gördüğümüz, içinde tatlandırıcıların bulunduğu eşyadır. Süremiz başladı. Çayın yanında

0: olur.
1: Lokum olur, şeker olur.
2: Şekerler nerede olur?
1: Şekerler...
2: Nerede olur? Neyin içinde?
1: Kutuda.
2: Şimdi, evde büyükler çay içiyor. Anneniz de dedi ki, aa dedi, ben dedi şekerleri unutmuşum. Hadi bir dedi şeyi al da gel dedi.
1: Şekerlik.
2: Basman gerekiyor.
1: Şekerlik.
2: Şekerlik mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar böyle düşününce daha güzel olmuyor mu? Daha heyecanlı, daha keyifli evet. Oluyor. Ece için geliyor kategorilerimiz.
1: Yiyecek içecekse.
2: Yiyecek içecekse. Sorumuzu görelim. İçine kızartılmış patates konulan sandviçtir. Süremiz başladı. Ay ben çok seviyorum bunu, çok güzel. İçine patates koyuyoruz, o sandviç oluyor. Adı ne bunun acaba? Şimdi ekip sana yardım edecek Ece. Hadi ekip bir yardım etsin.
3: Patso.
2: Patso mu doğru cevabımız? Bravo. Faruk için gelsin kategorilerimiz. Hangisi olsun?
3: Tarım P.
2: Tarım P. Sorumuzu görelim. Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı kazı aracıdır. Süremiz başladı. Ağaç veya demir saplı kazı aracı. Toprağı işlemek için kullanılıyor. Ne olabilir? Ekipten cevap var mı Ece?
1: Çapa.
2: Katılıyor musun Faruk?
1: Katılıyorum.
2: Ömer?
4: Katılıyorum.
2: Siz orada ikiniz de Eylül'le böyle butonları artık basmaktan eliniz yoruldu diye düşünüyorum. Siz de katılıyorsunuz.
4: Katılıyoruz.
2: O katılıyoruz. Zaman Faruk, Ece, Ömer ve Eylül'ün ortak cevabıyla ödüle gider miyiz görelim? Bravo!
5: Süper kumbara!
2: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Eylül. Bravo Eylül! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ece. Bravo Ece. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Faruk. Bravo Faruk. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Nasıldı senin için Eylül'cüm?
1: Benim için ilk defa bir programa katıldığım için çok heyecanlıydı ve çok eğlendim. Ekip çalışmasıyla daha çok eğlendim. Çok güzel oldu.
2: İyi ki geldin Eylül'cüm. Ömer'cim?
4: Ben de bence çok güzeldi. Ekip çalışması çok heyecanlı geliyordu açıkçası.
2: Değil mi?
4: Bir de eklemek istediğim bir şey var. Benim birinci sınıf öğretmenime buradan selamlarımı iletiyorum.
2: İsmini öğretmenin hemen...
4: Hakan Bercan.
2: Hakan Bey.
4: Bercan.
2: Hakan Bey'e sevgilerimizi iletiyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz Ömer'cim sana da. Ececiğim?
1: Yani ben de ilk defa böyle programa katılıyorum ve o yüzden ben de heyecanlıydım ama geçti heyecanım ve çok güzel geçti bence.
2: Çok güzeldi gerçekten Ececiğim. Seni de tebrik ediyorum Faruk'cum.
6: Ben bu yarışmaya arkadaşım sayesinde katıldım. Çok överek bana söyledi.
2: Arkadaşının sayesinde. Ona da evet. Sevgilerimizi iletelim. İsmi ne?
6: İsmi Kerem.
2: Kerem.
6: O bana çok güzel anlattı yani. Çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Ben de buraya başvurdum.
2: Yani bugün buradan mutlu ayrılıyoruz.
4: Kesinlikle. Evet.
2: Kesinlikle. Şimdi bir de ödülleri bulursak nerede ödüller? Daha mutlu olacağız bence. Nerede ödüller? Gördünüz mü?
7: Burada.
2: Nerede? Ödül abla var. Buldunuz mu ödül ablayı? Bu tarafta herkes benden önce buluyor bu ödül ablayı. Ödül ablacığım. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Ay ödüller çok ağır arkadaşlar. Siz bugün harika bir ekip çalışması yaptınız. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Hep böyle birbirinize yardım edin. Olur mu arkadaşlar?
0: Olur.
2: İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum.

Efendim, tatlı tuzlu ya. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Buradan da ben size böyle sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık gönderiyorum, neşe gönderiyorum. Bugün çok güzel iki tarifim var. Tatlı tuzlu da gerçekten böyle... Bu simit salatası yapacağız bugün. Bayılacaksınız. Simiti böyle yemediniz muhtemelen. Yani bu salatadan sonra simide... Zaten ben aşığım, simide bayılıyorum ama daha da sevgim arttı öyle söyleyeyim. Çok güzel bir simit salatası yapacağız. Arkasından da ne yapacağız biliyor musunuz? Portakallı alt üst kek yapacağız. Ya bugün çok güzel olacak. Birlikte olunca her zaman zaten güzel. Hadi başlayalım. Haydi başlayalım. Önce simit salatası yapacağız dedim ama pesto soslu simit salatası yapacağız. Yani evde pesto sos yapacağız şimdi. Sonra simide karıştıracağız. Hadi başlayalım. Sayıyorum malzemeleri. Fesleğenim var, zeytinyağım, tulum, salatalık, dolmalık fıstık, sarımsak, nane, biraz çeri domates, siyah zeytin ve bir tane de simidim var. Simidi böyle küçük küçük kestim, dilimledim. Taze simit olması iyi olur. Çünkü neden? Hani bazen böyle bayat simidi değerlendirmek için yapılır ya. Yani bayat da olur ama o zaman fırınlayabilirsiniz. Sosu böyle çeksin diye taze simit daha iyi. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şöyle fesleğenimi hemen önce pesto sosu yapalım değil mi? Evet şöyle fesleğenimi koydum. Dolmalık fıstığımı, sarımsağımı. Evet ama zeytinli bir şeyler girecek. Zeytinyağı girecek. Şöyle zeytinyağını da koyuyorum. Ve güzelce robota çekeceğim. Sonra eğer istediğim kıvamda olmazsa onu havana da alabiliriz. Ayrıca bu sosu havanda da evde çok rahat yapabilirsiniz. Evet. Şöyle. Hazır mısınız? Başlıyorum.

Evet. Şimdi robotumu şöyle kenara alayım. İçinde haznesini de çıkartayım. Şimdi pesto sosunu şöyle salata kaseme alıyorum. Bu dolmalık fıstık ne kadar lezzet veriyor, sarımsak ne kadar lezzet veriyor. Fesleğen zaten o kadar faydalı ki hazma çok iyi geliyor. Bağışıklık sistemine iyi geliyor. Bütün sinirleri yatıştırıyormuş biliyor musunuz? Eğer böyle fesleğen çayı içerseniz günde bir iki tane uykunuzu çok daha rahat alıyormuşsunuz. Sakinleşiyormuşsunuz. Hepimizin biraz uykuya, sakinleşmeye değil mi ihtiyacı oluyor. Bazen Melisa çayı da o işe yarar. Papatya çayı da o işe yarar. Akşam yatmadan aslında bir bitki çayı hepimize iyi gelir bence. Çünkü gerçekten hepimiz stresli hayatlar yaşıyoruz. Devamlı koşturuyoruz. Yoğunuz, yorgunuz. O yüzden çok iyi anlıyorum. O yüzden ben de burada size böyle bazen tavsiyeler vermeye çalışıyorum ne yaparız diye. Ama hepimiz aynı durumdayız aslında. Şimdi sosum çok güzel oldu. Şurada tuzum olmalı. Hemen tuzumu buluyorum. Evet, sonuncudaymış tuz. Evet, şöyle biraz da tuz koyalım. Tamam. Evet. Şimdi tuzla da karıştıralım. Sonra simitleri şöyle biraz atalım. Simitler şöyle biraz pestolansın. Ay nasıl lezzetli bir salata bu. Yani yediğinizde diyeceksiniz ki hakikaten çok haklıymışsın Özge. Simidi böyle yememiştik, denk gelmemiştik diyebilirsiniz. Yalnız gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de böyle deneyin derim.

zeytinimi koyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bunu mesela siz kahvaltıya mı çıkarırdınız, beş çayına mı çıkarırsınız? Karar verin, hangisi sizce daha uygun? Şimdi tamam, simidi beş çayında da yiyoruz. Evet, şimdi bunu da koydum. Çeri domates de koyuyorum. Bu şimdi aslında mini bir kahvaltılık. Ama şöyle taze nane de koyuyorum. Evet, şimdi karıştırmaya devam ediyorum. En son peynirimi koyacağım. Görüntüsü de çok güzel değil mi? Bunu böyle kahvaltı misafirine rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ama akşamüstü beş çayına. Ya da şu bizim meşhur günlerimiz yok mu? Ya da arkadaşlarımızı çağırdığımız güzel davetlerimiz yok mu? O davetlerin birine muhakkak bunu yapın. Olur mu? Yapın, beni de lütfen anın. Kulaklarımı çınlatın. Şöyle elimle tulum peynirini de ufak ufak böyle bölüyorum. Şimdi top kalmasın istedim. Tulum aslında çok rahat böyle bölünüyor biliyorsunuz. Ama şöyle elimle ezmek istedim. Buna lor peyniri de koyabilirsiniz tabii ki. Fakat tulum çok yakışıyor. Böyle biraz tuzlu tuzlu ya hani. Çok az tuz koydum zaten fesleğen sosa da. Evet, şimdi şunu da çıkartıyorum. Başka ezine peynir de olur. Küp küp kesebilirsiniz, çok yakışır. Evet, bakın. Şimdi bu salatayı biraz da dinlenirse, değil mi? O da çok önemli. Azıcık da dinlensin, böyle iyice sosunu çeksin. Arzu ederseniz belki bir tık limon koyabilirsiniz ama gerek yok bile. Zaten pesto sos yeterince lezzetini veriyor. Efendim, ilk tarifim olan simit salatam hazır. Şimdi onu böyle biraz burada dinlendireceğim ben. Sonra diğer malzemeleri alıp hemen tekrar sizinle buluşacağım. Efendim, tatlı tuzlunun ikinci bölümüne geldik. Deminki simit salatası beğendiniz mi? Çok güzel oldu değil mi? Şimdi o dinleniyor güzelce. Hadi geçelim, bugün bir 600 kek yapalım birlikte. Şöyle hemen tenceremin altını yakıyorum. O biraz ısına dursun. Ben de malzemeleri sayayım. 3 tane portakalım var. Böyle dilim dilim doğradım. Sıkmalık portakalları aldım. Küçük portakallardan. Kabartma tozu, zeytinyağı, yoğurt, şeker, portakalın dış kabuğu, tuz, 3 yumurta, tekrar şeker, portakal suyu, su ve unum var. Evet. Şimdi hemen şu eldivenleri takayım. Neden eldiven takıyorum? Çünkü portakalları şöyle tencereme, tencerenin altını yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle güzelce koyuyorum. Biraz böyle portakal reçeli gibi bir şey yapacağız önden. Evet, şöyle yapacağız. Portakalları şöyle koyduk. Bir bardak su koyuyoruz. Ve şu şekerimi de alayım. Şöyle bir bardak da şeker koyuyoruz. Altını açıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Gelelim, biz burada ne yapacağız? Biz de 3 yumurtamızı koyacağız. Evet, sonra şekerimizi koyacağız. Ve blenderımı alıyorum. Evet, şekerle yumurtayı çırpıyorum.

şöyle uçlarını bir kenara alayım. Blender'ımı da vereyim. Şimdi ne yaptık? Bembeyaz köpük gibi bir yumurtayla şekeri çırptık ve böyle güzelce içinde eridi şekerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Portakal suyunu koyuyoruz. Yoğurdunu ilave ediyoruz. Evet ve sıvı yağını ilave ediyoruz. Tamam. Tabii ki biraz bir çimdik tuz koyuyoruz.

Poğaça kalkı bunu da koyuyoruz. Şimdi ona çok güzel bir zaten şey verecek. Lezzet verecek. Rahiyasını verecek. Şimdi şöyle güzelce bunu da karıştırıyorum. Bu arada şimdi biliyorsunuz portakalı koyduk, üzerine şekerini koyduk, bir de suyunu koyduk. Ben şimdi birazdan portakalları buradan alacağım. Ne kalacak elimizde? Şerbet kalacak. O şerbeti sonra siz, ben de burada yapacağım, biraz daha mümkün olduğunca kaynatın. Şöyle hafif bir koyulsun. Kekimiz çıktı fırından, değil mi? Ters düz yaptık. O kağıdı üzerinden sıyırdık. Sonra o balından biraz o şerbetten dökeceğiz. Aslında bir ıslak kek gibi de olacak aynı zamanda. Ama o şerbet çok lezzet veriyor. Hakikaten çok güzel oluyor. Ha, çok da koyulmasın. Hani bazen onun kıvamı kaçıp sertleşebilir. Sertleşmeyecek kıvamda onun şerbetini de ayarlıyoruz birlikte. Onu da söylemek istedim. Yani portakalları şerbetten çıkardığımız zaman şerbet de daha sonra işe yarayacak. Evet. Şöyle onu da ayarladım. Tam güzel bir kek kıvamına geldi. İçinde portakal kabuğu var, portakal suyu var. Ne kadar güzel değil mi? Şu portakala bayılıyorum. Şöyle bir kesme tahtası alayım ben. Bakayım. Şimdi kek hamurumuz hazır. Bir tek portakallarıma bakacağım ne durumda. Onlar da hazır olmuş gibi. Şimdi onları birazdan kesme tahtama alacağım. Portakallarımı çıkardım. Şöyle birazcık soğuttum elim yanmasın diye. Haydi başlayalım. Şöyle güzelce portakalları dizelim. Evet, bu kek çok güzel oluyor. Tam da portakalın mevsimi. Bol bol yapın evde. Mesela bir günde muz yaptık. Hani çocuklara meyve yedirmek için de aslında güzel fırsatlar bunlar. Yani şöyle bir tane ortaya koyalım. Evet, şöyle yanlara koyalım bakalım. Nasıl olacak? İstediğiniz deseni verebilirsiniz. Ah, bir şey söyleyeceğim. Bir de ne var biliyor musunuz? Aslında ben bunu yapmak için kan portakalı bulmaya çalıştım. Pazara gittim, kan portakalı bulmaya çalıştım ama denk gelemedim. Olur da siz denk gelirseniz muhakkak kan portakalıyla deneyin, olur mu? Çok güzel olur. Evet, şöyle yaptık. Bu artık fazla, bunu bir kenara alıyorum. Bunu da böyle alalım. Bu arada şerbetim kaynıyor. Evet. O şerbet kaynayacak, koyulaşacak. Sonra kekin üzerine dökeceğiz biliyorsunuz. Evet, bahsetmiştim. Şimdi şöyle keki de koyalım üstüne. Sıyıralım. Of, buralar mis gibi kokuyor. Şerbet de kokuyor. Kek de kokmaya başladı. Evinizi tahmin edemiyorum. Ne kadar güzel olacak. Muhakkak bu keki yapın. Bir alt üst kek daha yapmıştık birlikte. Onda da ne koymuştuk şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Armut, ananas ve ayva koymuştuk. Evet, şöyle güzelce sıyırdık. Kekimizi de sıyırdık. Efendim biz 180 derece fırına gidiyoruz. Ondan sonra tekrardan görüşeceğiz. Tatlı tuzluğun daha sonuna geldik. Böyle program benim için göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bilmiyorum sizin için de aynı mı? Ne yaptık bugün? Pesto soslu harika bir simit salata yaptık. Bir de portakallı alt üst kek yaptık. Sonra da kalan şerbeti de şöyle üzerine döktük. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Böyle sanki makyaj yapmışsınız gibi oluyor. Ve parıl parıl parlıyor portakallar. Efendim işte püf noktası da bu. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Ve bugünlük size veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereyi gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Eyüp ilçesindeyiz. Şu anda Eyüp ilçesinde Kemerburgaz Kent Ormanı'ndayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Bütün güzel enerjimizle başlasın.

oksijen, şehrin karmaşasından uzak bir yaşam istiyorsanız bir günlüğüne de olsa buraya kaçabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman pikniğinizi yapabilirsiniz. Burada bulunan özel yerlerde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bu masalarda piknik yapmanın yanı sıra tabii ki buraya geldiğiniz zaman şunu mutlaka belirtmek isterim ki ateşli piknik yapmak, ateşli her şey yasak. Yani mangal yakayım, iki yelliyim falan yok öyle bir şey. Onu belirtmek isterim. Onun dışında gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimiz de burada başladı. Programın ilerleyen dakikalarında bizi birçok şey bekliyor. Onu söyleyeyim. Siz şöyle bir Kemerburgaz kent ormanına bakarken ben ne yapayım bu arada? Kahvaltı yapacağım yere doğru gideyim ve buraya geldiğinizde nerede kahvaltı yapabilirsiniz? Kemerburgaz kent ormanında sizlere onu göstereyim ama siz önce bir kent ormanına göz atın.

Bence çok güzel bir kahvaltı. Sen ne düşünüyorsun Mithat? Beklediğime değdi yani. Pişi, yumurta, patates kızartması, reçel. Yani şunu söyleyeyim, bunları saymaktan ziyade benim bir kahvaltıdan beklentim açıkçası önce gözümün doyması, sonra karnımın doyması. Benim şu an gözüm çok güzel bir şekilde doydu. Bu arada bunu belirtmek istiyorum mutlaka. Burada ekmekler sıcak sıcak fırından çıkıyor. Kendileri yapıyorlar ekmekleri. Şu anda da ekmekler sıcacık. Gerçekten de zaten bu ekmek size kahvaltıyı yediren şey. Ekmek ne kadar taze ve güzel olursa o kadar keyifle kahvaltı yaparsınız. Buradaki her şeyi bitirirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim. Ekmek yalnız çok güzel sıcacık. Ben her zamanki gibi yumurtadan başlayacağım. Şöyle. Çıtır çıtır. Şöyle beyaz peynir alayım. Bu iki kişilik bir serpme kahvaltı sevgili seyirciler. Bir kere onu söyleyeyim size. Hafta içi daha sakin. Hafta sonu bayağı bir kalabalık oluyor burası. İnsanlar ta Anadolu yakasından Pendik'ten buraya kahvaltı yapmaya geliyorlar. Burada kahvaltılarını yaptıktan sonra ormanda gezilerine başlıyorlar. Çünkü bu ormanda yapılacak birçok aktivite var. Özellikle hafta sonları. Bunu belirtmek istiyorum. Burası sabah 8.30'da açılıyor. Haftanın 7 günü açık. Akşam da kışın 9'a kadar açık olabiliyor. İşte yazın gece 1'e kadar açık olabiliyor. Yani müşteri kaçta giderse açıkçası o saatte kapanıyor. Ya o zaman ben şöyle kahvaltıma devam edeyim keyifle. Sonrasında ormanda gezerken buluşalım. Pişi de bayağı iyiymiş bu arada. Hiç yağma aldım.

kadar iyi geldi ki kahvaltıdan sonra böyle orman havası almak, size anlatamam gerçekten de. Mutlaka Kent Ormanı'na geldiğiniz zaman Kemerburgaz'da Mallova kemerini görmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Mallova kemeri bir diğer ismiyle muallak kemer, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 1555-1562 yılları arasında Ali Bey Deresi Vadisi üzerinde yapılmıştır. Mallova su kemeri. Şöyle baktığınız zaman 1563 yılında selden zarar görmüş olup bu kemer aynı yıl tekrar onarılıp eski haline getirilmiştir. Ali Beyköy Barajı'nın göl suyu yapıtının dörtte birini kaplamaktadır Mallova kemeri. Kemer İstanbul'a su taşımaya devam etmektedir. Onu söyleyebilirim size sevgili seyirciler. Eser dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. 35 metre yüksekliğinde ve 257 metre uzunluğunda olan Mallova kemeri iki katlıdır. Kemerburgaz Kent Ormanı'na geldiğinizde mutlaka görün derim ben Mallova kemerini.

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda seyir terasına çıktık şimdi. Neredeyse bütün ormanı görebiliyoruz burada. 5-6 kat çıkıyorsunuz. Biraz yorucu olsa da, nefes nefese kalsanız da diye yukarıya çıkınca bu manzarayı izlemek paha biçilemez. Aa, İstanbul'un içinde gerçekten böyle yerler var mıymış diyeceksiniz gerçekten buraya çıktığınızda. Böyle yerler gerçekten çok değerli ve çok güzel yerler. Sahip çıkmamız gerekiyor. Hep çekimlerde bunlarla karşı karşıya geliyorum. Çayınızı kahvenizi alırken lütfen çöplerinizi de burada bırakmayın. Alın, birçok noktada çöp kutusu var, çöp kutusunu atın derim ben. O zaman hadi şimdi ormanda bir göl kenarında şöyle yürüyüş yapıp Macera Parkı'na gidelim. Biraz da parkurlarda vakit geçirelim. Sonrasında güzel bir kahve içip Kemerburgaz Kent Ormanı gezimizin sonuna gelelim. Burası Kemerburgaz Kent Ormanı'na geldiğiniz zaman yürüyüş yapabileceğiniz alan ama gerçi ormanın her yerinde bana göre yürüyüş yapabilirsiniz. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi göl var. Göle girmek tehlikeli ve yasaktır. Çevresinde de yani fazla yakınlarında da dolaşmamanız tabelalarda belirtilmiş.

Böyle güzel bir ormana gelmişken mutlaka macera parkına girip parkurları tamamlamanızı tavsiye ediyorum ben. Zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü burada tecrübeli insanlar size mutlaka yardımcı oluyor. Ben artık bu konuda deneyimli olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bayağı bir macera parkı maceram var benim de. Macera parkı ormanın içinde haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor, akşam 6'ya kadar açık. Tabii yazın bu saat 1-2 saat daha uzayabiliyor kapanış saati, onu söyleyeyim. Şimdi burada macera parkının haricinde trambolin var, çarpışan bot var, çocuk treni var, yine go-kart var, ip parkuru var. Onun dışında büyükler için olan ip parkuru var, zipline var. O zaman ne duruyoruz, hadi başlayalım ya, ben sabırsızlanıyorum vallahi.

Şimdi ip parkurunu tamamlamaya çalışacağız sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum. Kişinin hızına göre, hareket hızına göre ip parkuru 45 dakikada süren var. 2 saat süren de var. 50 dakika süren de var. Ya bu macera parkları gerçekten çok güzel. Kim çıkarttıysa Allah bin kere razı olsun. O kadarını söyleyeyim size. Mithat da şaşırıyor bana. Bakalım ne kadar süre içinde ip parkurunu bitireceğim. Şimdi sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman bir kere şunu belirtmek istiyorum. Mutlaka bu üstündekileri giyiyorsunuz. Mutlaka bunlar takılırken buradaki görevlilerin söyledikleri kurallara uyuyorsunuz. Zaten mutlaka çevrenizde ya alt tarafta ya karşı tarafta ya da arkanızda bir görevlinin olduğunu belirtmek istiyorum. Vallahi rahatladım. Deşarj oldum macera parkında. Ben gidiyorum Mithat. Yaz kış yapabileceğiniz çok güzel bir spor bence. Şimdi parkurları yaparken dikkatli ve tek tek geçmeniz gerekiyor. Düşmekten korkabilirsiniz. Düşmekten korkmayın. Çünkü bu kanca sizi her şekilde tutacak.

ip cambazı oldum ben. Sevgili seyirciler, tekrar belirteyim. Parkur ip parkuru. Bakın hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi sadece ben yokum burada. Buraya, macera parkına, bu keyfi yaşamaya birçok insan geliyor. Hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor. Haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor, akşam 6'ya kadar açık. Daha ne olsun gerçekten de. Ben şimdi parkuru bitireceğim. Sonrasında da birazcık şöyle Luna Park tarafında oynayalım, eğlenelim. Bir kahve içelim, artık ormandan çıkış yapalım bence.

Atlı Karınca buranın simgesi haline gelmiş. Mutlaka buraya geldiğinizde yaş fark etmiyor. İçinizdeki çocuk ölmediği sürece, ayağınız yere bastığı sürece gelip binebilirsiniz. Renkli filmlerdeki gibi. Sanki değil mi Mithat? Hani filmlerde hep görürüz ya, aynı onun gibi. Hava nasıl olursa olsun bizim havamız hep yerinde olsun. Siz eğer bir yere gidemiyorsanız, biz gidemediğiniz o yerleri işte böyle sizin ayağınıza getiriyoruz. Ama mutlaka İstanbul içindeyseniz ya da İstanbul dışındaysanız buraya gelmenizi tavsiye ediyorum.

Kent Ormanı'na geldiğiniz zaman kahve içebileceğiniz en güzel yere getirdim sizi. Şöyle dışarıya baktım, içim açıldı. Burada tatlılar da var. Ama ben tatlı için sizi programın sonunda mükemmel bir yere götüreceğim. Burada sadece kahve içeceğim. O zaman ne duruyoruz? Yorgunluğumuzu bir kahveyle atalım. Hadi gelin.

Gazken Ormanı'ndan Göktürk'e geldik. Göktürk'te İstanbul Caddesi'ndeyiz. Burada alışveriş yapabileceğiniz, Göktürk'ün içinde alışveriş yapabileceğiniz birçok tasarım butik var. Bir kere onu söyleyeyim size. İhtiyacınıza göre dilediğiniz butiğe girip bütçeniz doğrultusunda alışverişinizi yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Bu arada tasarım butiklerin yanı sıra aradığınız pek çok markayı da yine Göktürk'e geldiğiniz zaman bulabilirsiniz. Şimdi sizi Göktürk İstanbul Caddesi'nde bulunan çok ama çok güzel bir mağazaya götüreceğim. O zaman ne duruyoruz? Haydi o mağazaya doğru gidelim.

O kadar güzel bir mağazaya girdim ki Göktürk İstanbul Caddesi'nde size anlatamam. Gerçekten buraya gelip gezmeniz lazım ya da bütçenize göre alışveriş yapmanız lazım diyebilirim. İçeride birbirinden farklı, birbirinden güzel ürünler var. Fincan takımı mı dersin, çay takımı mı dersin? Yoksa evinin bir köşesine koyabileceğin, konsolun üstüne koyabileceğin bir aksesuar mı dersin? Ya da duvarın üstüne asacağın bir aksesuar mı dersin? Şamdan mı dersin, ayna mı dersin? Takı kutusu mu dersin? Ya da çayını kahveni yudumlayacağın kupa mı dersin, bardak kupa mı dersin? Her şey var. Buradaki ürünlerin hepsi, burası çok büyük bir mağaza. Burada kıyafet de var, bir kere onu söyleyeyim size. Buradaki ürünlerin hepsi tamamen Türk tasarımcılarına ait, birbirinden özel ve güzel ürünler. Mesela size hoşuma giden bir fincan takımını göstereyim. Şunun renkleri çok şık değil mi Mithat? İç açıcı. Gayet güzel. Yine şöyle ilerliyorum. Bakın bu fincanlar çok güzel. Güzel değil mi ya Mithat? Baksana. Bu mağazadan bir şey almıyorsanız bile size şu kadarını söyleyeyim. Bu mağazaya gelip bence gezebilirsiniz keyifle. Sen ne düşünüyorsun Mithat? Kesinlikle diyor Mithat da. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 8'e kadar açık. Göktürk'te İstanbul Caddesi'nde. Valla diyeceklerim bu kadar. Bakmaya yemin ederim doyamadım buraya. Çok güzel ve çok zevkli bir şekilde hem tasarlanmış hem de iç açıcı bir şekilde gezebilirsiniz. Nutkum tutuldu. Valla çok keyifli.

0: Tasarım butiklerde gezmeye, tasarım mağazalarda daha doğrusu gezmeye devam ediyoruz. Şimdi sizi çok ama çok keyifli bir mağazaya daha götüreceğim. Burası da Göktürk'te İstanbul Caddesi'nin ne paralel Telekom Sokağı'nda. İçerisi çok renkli, benden söylemesi. Mağazada içim açıldı. Bu güzelliği gördüm, daha bir içim açıldı. Seni kucağıma alabilir miyim acaba? Gelir misin kucağıma? Tabii köpek kokuyorum çünkü Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bayağı bir köpeklerle oynadım. Şu an beni koklaman çok normal. Hazır bu güzel dostumuzu da görmüşken tekrar söyleyelim. Satın almayın, sahiplenin ve bir kap su, bir kap mama bırakın kapınızın önüne. Korkabilirsiniz ama aynı dünyada nefes alıyoruz. Onların aldığı nefese de saygı duyalım diyelim. Ve çok güzel bir mağazaya girdik. İçim açıldı bu mağazada. Yemin ederim içim açıldı. Sağımda çiçek, solumda çiçek, arkamda çiçek. Hem de rengarenk. Sanmayın ki bunlar gerçek. Hepsi yapay. Hepsi gerçek görünümlü yapay ki Mithat şöyle gözlüğünün arkasından bakıyor. Sen gerçek mi sanmıştın?
1: Evet
0: dedi Mithat. Sevgili seyirciler, şimdi Yıldız ne yapacağım ben çiçeği? Kendi kendime mi çiçek alacağım demeyin. İnsanlar kendi kendilerine çiçek alarak da kendilerini bence mutlu edebilirler. Bunun örneğini birazdan anlatacağım size. Önce bu güzel mağazada bu güzel ürünlerin arasında bir dolaşın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayayım. Şimdi bu mağazaya geldiğiniz zaman aynalardan tutun vazolara, yapay çiçeklere, duvarınıza asabileceğiniz herhangi bir aksesuara, şöyle avizelere, tasarım avizelere ki Mithat bir tanesini sizlere gösteriyor. Dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Renk renk, bölüm bölüm ayrılmış durumda. Bakın mesela burada mavi bir bölüm var. Bu arada gerçek gibi gözükmesinin sebebi içinde de şöyle su gibi jel var. Bakın. Çok enteresan değil mi Mithat? İlk kez böyle bir mağazaya girdim bu arada. Haftanın 7 günü açık bir mağaza burası. Sabah 9.30-10 gibi açılıyor. Akşam da 8 gibi kapanıyor diyelim. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat göstersin, gayet değişik ve şık bence. Burada kendi bütçenize göre de aranjman yaptırabiliyorsunuz. Seçeceğiniz vazoya göre fiyat çıkabiliyor, inebiliyor. Bir kere şunu söyleyeyim size, illa mağazaya girip bir şey almak zorunda değilsiniz. Şöyle bir gezersiniz, fikir edinirsiniz, havanız değişir, benden söylemesi. Şöyle son kez bir mağazaya göz atın, sonrasında sizi başka bir yerden karşılayalım.

Sevgili seyirciler, Göktürk'te meğersem ne kadar güzel mağazalar varmış. Böyle gezdikçe daha iyi görüyorum açıkçası. Hiç Göktürk'e bu açıdan bakmamıştım. Göktürk, Kemerburgaz biliyorsunuz. Eyüp Sultan Belediyesi'ne bağlı İstanbul Avrupa yakasında. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Burası hem alışveriş yapabileceğiniz, bütçenize ve zevkinize göre bir şeyler alabileceğiniz bir butik, hem de bir şeyler yiyip içebileceğiniz kafe hizmeti veren çok keyifli bir yer. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu anda sizlere gösteriyor zaten. Burada isterseniz çayınızı kahvenizi yudumlarsınız, bırakırsınız masanıza, kalkarsınız, isterseniz alışveriş yaparsınız. Burası Göktürk'te Belediye Caddesi'nde Işıldar Sokak'ta. Önce buraya bir göz atın, sonra ben sizi karşılayayım. Taze taze tatlılar da var. Bu arada atıştırmalık bir şeyler de yiyebilirsiniz. Şimdi içeride şöyle oturabileceğiniz kafe konsepti yapmışlar ama aynı zamanda dış kısmı da var. Hemen şöyle camdan aşağıya bakınca şuradan Mithat'la göstereyim size. Çünkü şöyle bir baktım. Keşke dedim hava biraz daha sıcak olsa aşağıda oturup bir kahve keyfi yapsak. Bu arada buraya geldiğiniz zaman şöyle güzel takılardan satın alabilirsiniz. Evlenecek olanlar işte ya da böyle parti düzenleyecek olanlar ya da gelin tacım benim kimsede olmasın diyenler. Şöyle tasarım gelin taçları var. Şu telefon askıları tasarım. Bak şöyle mesela. Son zamanlarda bunlar bayağı moda. Şunlar. Geçen gün ben de aldım böyle parıl parıl bir telefon askısı. Tamamen Swarovski taşlardan yapılmış. Şöyle göstereyim. Telefonumu taktığımda da şıkır şıkır şıkır diyeyim diyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Vallahi mağazadan resmen çıkasım yok. Evet dedi Mithat da. Şöyle bir mağazaya göz atın. Sonrasında artık karnım acıktı ya. Tasarım butik, tasarım butik. Tamam yeter artık alışveriş. Şöyle güzel bir yemek yiyelim. Ne dersin?

0: bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
1: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
2: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
3: Kumandanına haber et gelsin! Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
4: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
5: Estergon Kalesi bugün 16.15'te TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. Algida Spoonful 175 lira.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
15: Ama bir mucizeye gerek var.
14: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
15: İşte bu Fairy mucizesi.
14: Fairy 30 dakikada mucize.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.

25 yıldır hep seninle.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otto Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Ama soluma bakmaya doyamadım gerçekten de. Göktürk'te Belediye Caddesi burası. Şimdi sizi en iyi eti, en iyi hamburgeri yiyebileceğiniz Göktürk'te bir yere götürüyorum. Hadi gelin Belediye Caddesi'nde bu güzel yere girelim ve karnımızı doyuralım. Sonrasında da sizi tatlı yemek için çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Gerçekten böyle yerler var mıymış diyeceksiniz. O kadarını söyleyeyim.

Türk'e geldiğiniz zaman hamburger ya da et yiyebileceğiniz en güzel yer burası. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası haftanın 7 günü açık. Bu çevrede oturuyorsanız paket servis de yapan bir yer. Onu söyleyeyim size. Şimdi ben çok gezdim, çok dolaştım. Çok da acıktım. Hamburgerimi şöyle yiyeceğim. Ve size hamburgeri yedikten sonra çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Bir tatlıları var. Anlatamam. Bayağı güzelmiş.

sizi mükemmel bir pastaneye getirdim. Yani hani böyle televizyonda izlediğimiz filmlerde, yurt dışında, yabancı filmlerinde olur ya böyle pastaneler. Yemin ederim öyle. İçeriye girince bir koku var sevgili seyirciler. Yani şu an yutkunuyorum gerçekten de. Keşke burada olsanız ve benim bunları size ikram etme şansım olsa çok isterim. Mesela şu çok güzel görünüyor. Ben şu tadına bakabilir miyim? Yemin ederim ağzıma suları akıyor. Çok güzel bir yer. Yani dışı ayrı güzel pastanenin, bakmaya doyamıyorsun. İçi ayrı keyifli gerçekten de. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle şunu bir kırayım. Kameraman arkadaşım bir tata da vereyim şöyle. Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. Hangisinden başlasam bilemedim. Paris Brest mi, yoksa Ibiza mı, yoksa beyaz çikolatalı brownie mi? Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şu Ibiza'nın tadına bakacağım ben. Şöyle Mithat'a göstereyim. İçi muzlu, kremalı. Hafif olduğunu düşündüğüm bir tatlı. Daha tadına bakmadım. Beyaz çikolatalı brownie ile devam edeceğim. Ve şöyle yer değiştiriyoruz. Bunu yemesi de zordur gerçi, değil mi Mithat? Ama pastane çok, ama çok güzel bir pastane. Valla beni bıraksanız burada sabaha kadar tatlı yerim. Çünkü tatlıya fazlasıyla düşkün bir insanım. Burası gerçekten çok ama çok keyifli bir pastane. Yaklaşık 8 senedir Göktürk'te hizmet veriyor. Onu söyleyebilirim size. O zaman bugün Eyüp Sultan ilçesindeydik. İstanbul Avrupa yakasında. Kemerburgaz Kent Ormanı'nda çok keyifli vakit geçirdik. İtiraf ediyorum, orman havası, oksijen çarptı beni. Sonrasında çok güzel bir yerde hamburger yedik. Hamburgeri de şiddetle tavsiye ediyorum. Hayatımda yediğim en güzel hamburgerlerden biriydi bir kere. Ve masal gibi bir yerde de programın sonuna geldik. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun.

kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Hayatınız boyunca her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun ve tatlı insanlarla karşılaşın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Ben yemeğe devam edeceğim.

0: 미리요. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir mesleğin yerine geçip o günü o işi yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Gazi Osman Paşa'dayız. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte ağaç dikeceğiz. Ağacın adı neydi? Ligistrum. Evet, ligistrum ağacı dikeceğiz. Her yer yeşillensin efendim. Buyurun başlayalım.
1: Çevreci kızımız Tuğba bugün ağaç dikim işinde.
0: Ben şimdi buraya niye düştüm, nasıl düştüm, neden düştüm sevgili seyirciler? Ben burada ne yapıyorum? Biri de sormuyor ki bana. Tuğba sen oraya
2: Tuğba,
0: niye girdin?
2: Çık oradan şimdi ağacı dikelim.
0: Ustam kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş İyi geldiniz Allah programımıza. Harun Usta'yla bugün çalışacağım ben. Aslında bir sürü ekip arkadaşlarımız var. Bugün sokaklara ağaç dikimi var. Hava da çok güzel olunca efendim bu fırsatı kaçırmayalım dediler. Buyurun siz de gelin ağaç dikimine yardımcı olun dediler. Ben de çizmemi giydim, tulumumu giydim, eldivenlerimi taktım. Geldim ustam. İyi mi böyle?
2: İyi. Şu anda iyi misiniz?
0: Şimdi önceden burası açılmış değil mi makineyle?
2: Evet, makineyle açtık.
0: Sonra ben ne yapacağım şimdi?
2: Şimdi...
0: Sana iş yok. Evet.
2: Önce derinliğini ölçeceğiz.
0: Öyle mi?
2: Çıkıyorum, tabii. Bunun en az 60 santim derinliğinde olması lazım.
0: Ha, öyle mi? Bakalım.
2: Evet, siz bakın. Nasıl? Aa, İyidir. İyidir 60 santim
0: herhalde. Tam açılmış. Bunlar evet. Daha önce makinelerle açıldı. Yani benlik bir şey olmadığı için ben direkt hazır geldim buraya sevgili evet. Seyirciler. Şimdi ustam biraz daha kazmayla açmam mı lazım şuradaki şeyleri?
2: Az daha derinletmem lazım.
0: Az daha derinlettirelim.
2: Evet, biraz da genişlet. Ama öyle olmaz.
0: Nasıl?
2: Sen beceremiyor musun bu işi?
0: Nasıl?
2: Bak.
0: Kolay mı sandın? Açalım.
2: Evet. Çok kolay değil.
0: Ha tamam, ben olayı yanlış anladım. Tamam ustam, dur şöyle yapayım.
2: Siz böyle gelin. Ben şöyle. Öğrenmeye başladınız.
0: Çok yabancısı da değilim bu
2: evet,
0: işlerin de.
2: Bayağı becerikli olduğunuz belli.
0: Yine övgüler alıyordum.
2: Ama eskiden değil.
0: Durun bir daha gün bitmedi ustam. Aynı fikirde olacak mısınız bakalım
2: bilmiyorum,
0: sonuna kadar?
2: Bilmiyorum, sonunda konuşuruz.
1: Harun ustam, Tuğba'yı övmek için aceleci olmayın.
2: Gübre az.
0: Aa ben de atacağım.
2: Evet.
0: Ben atacağım.
2: Tamam.
0: Aa, çok güzel. O zaman kaldır ustam.
2: Evet.
0: Geliyor. Aa çok güzel. Ah kıyamam ya. Ben yine ağaçlarla konuşmaya başladım.
2: Siz fazla
0: başladım.
2: Yakın duruyorsunuz ama.
0: Öyle mi? Bir gün benim başıma bir şey gelecek zaten.
2: Şimdi yanlarını toprakla dolduracağız.
0: Toprak
2: yavaş yavaş.
0: Hangi toprakla?
2: Bizim toprağımız var.
0: Ustam alayım ben onu bir.
1: Çalışırken dikkat et Tuğba.
0: Ha yanlarını dolduruyorum evet. Şöyle.
2: Dolduruyoruz ama işlememiz lazım.

0: Aldım.
1: Nasıl?
0: Bak. Arkadaşın yaptığı gibi. Güzel oturması için.
1: Şöyle.
0: Ağaç sallanmasın diye. Evet, çert.
2: Her işin bir tekniği var. Malum Harun ustamız ve ekibi de ağaç sallanmasın, olduğu yerde sıkı dursun diye çevresini şişleme tekniğiyle havalandırıyor.

0: basmamız lazım. Evet, şişleyip ayaklarla.
1: İlk çizmemi giyip gelmişim. Beyaz spor ayakkabıyla geldim yine. Dediler ki hayır, böyle olmaz. Hemen çizmeni giy. Neyse ki yanımda vardı. Tam teşekküllü geziyorum Mustafa.
0: Sen yanında daha önce çiftçilik yaptın mı?
1: Yaptım.
0: Belli.
1: Oradan mı gördün çizmemi yoksa?
0: Yok yani kürek tutuşumdan belli.
1: Ya yaptım ustam da tam da sizin yaptığınız gibi olmuyor işte olduğu kadar.
0: Ama biz bunu kaç yıldır yapıyoruz.
1: Tabii ki. Ben hani sizin kadar iyi değilim yani bu konuda da.
0: Yok bayağı beceriklisin.
1: Seviyorum gene. Toprak işlerini diyelim.
0: Ama beceriklisin gene.
1: Ne dediniz usta?
2: Topraktan meydana gelmişiz.
1: Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Mesajını da buradan vermekte fayda var. O yüzden seviyoruz değil mi?
3: Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır diye de eklemeliyiz.
0: Yardım edelim istersen.
1: Yo yapıyorum ben bir şekilde. Sonra ekranda demesinler Tuğba hiçbir şey yapmadı.
0: Yo, orada geyik yaptı. Onu.
1: Orada geyik yaptı geldi demesinler diye.
3: Harun ustam Tuğba pes etmez. Kendi işini kendi yapar.
1: Tabii siz kaç dakikada dikiyorsunuz kim bilir bunu. Ben size ağır geldim.
0: Aynen öyle. Biz şimdi iki tane dikmiştik.
1: Öyle mi?
0: Evet şimdi ikinciye bitmişti.
1: Neyse bugünlük böyle olsun ya. Sen onu döksen mi abi?
0: Kaldım,
1: ben niye böyle eziyet çeker gibi dikim yapıyorum ben şöyle ya. Beni denediniz mi siz acaba? Acaba düşünebilir mi Tuğba?
0: Böyle her yerde böyle olursa olmaz ki.
1: Değil mi?
0: Kürekle.
1: Su molası, çay molası falan veriyor musunuz ustam? Şu an kimse benimle ilgilenmiyor. Hiç kimse oralı değil yani. Ben burada kendi kendime geldim.
0: Evet.
1: Evet ustam.
0: Bu tamam herhalde ya.
1: Şimdi bunun üzerine taş koymamız lazım değil mi?
0: Evet burayı taş.
1: Ama bunun ağaç taşı?
0: Burada yok. Ama ileride var istersen hazır. Onu
1: o zaman
0: istersen.
1: Oraya geçelim sevgili seyirciler. Hadi buyurun.
3: Tuba ne işin var orada? Yine bir eğlence, oyun peşindesin. Hayranız bu yönüne. Ama yine de dikkat et, sıkı tutun.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi taşları ile çevrileceğimiz evet. Ağacın yanına geldik. Bir türlü konuşamadım ben. Bu ağaç hakkında bir bilgi verelim mi? Etiketi de üstünde duruyor. Ligisturum ağacıymış. Her zaman yeşil, sık dallı, 4-5 metre boyanabilen, çalı ya da 7-8 metre boyanabilen ağaçlardır. Sürgün verme yeteneği fazladır. Bahçelerde çeşitli boylarda çit olarak da kullanılır. Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da doğal olarak yetişirmiş. Vay be! Ya, niye ben böyle bir bilgi verdim bilmiyorum da bilin istedim yani değil mi ustam?
0: Evet.
1: Her zaman yeşil kalabiliyor demiştiniz.
0: Her zaman yeşil, evet.
1: Ne güzel.
0: 12 ay yeşil kalan, yaprak dökmeyen bir ağaç.
1: Güzel. Öyle olduğu için sokaklarda temiz kalabilir diye buradan buraya bağladım. Evet ustam.
0: Şimdi etrafının bordürünü yapacağız.
1: Bordürü.
0: Ağaç bordürü, limon bordürü diyoruz buna.
1: Ha.
0: Ağaçların dibine su girip ağaçlar çürütmesin diye.
1: Güzel.
0: Yani etraftaki...
1: Yeni yeni şeyler öğreniyorum ben ya. Gerçekten bugün yine çok mutluyum. Evet ustam, şimdi
0: siz
1: ne yapacağım?
0: Siz malayı alın elinize.
1: Tamam.
0: İstersen ben göstereyim mi size önce?
1: Tamam. Evet, siz bir gösterin de.
3: Harun ustamız bordür yapmasını öğretiyor Tuğba'ya.
1: Ne güzel, ben bugün hiçbir şey yapmıyorum.
0: Hadi biraz o kadar da değil. O kadar...
1: Yine hiçbir şey yapmadığım günlerden birini yaşıyoruz.
0: Olmuyor ama.
1: Niye?
0: Daha bak ben ne kadar düşürdüm onu. O seviyeye indirmeniz lazım.
3: Bir ayarı seviyesi var Tuğba. Dikkat et seviyeye. Yoksa ağacımız zarar görebilir.
1: Şöyle vuracak mıyım?
0: Aynen. Şuralarına vurmanız lazım oraya. Buraya bak. Bir de seviyesine bakın. Tam olmuyor.
1: Şöyle. Oldu biraz, herhalde.
0: Şimdi iyi oldu orası. Oraya da biraz vurun. Yani. Tamam işte. Bu kadar.
1: Oh. O zaman biz diğer ikisini de yerleştirdikten sonra ne işimiz kalacak ustam?
0: Diğer başka? Tarafta ağaç söküm işimiz var.
1: Öyle mi?
0: Tabii önce eskileri söküp ki bunlar
1: bitelim. Bitti. Bitti sanıyorum ya yine
0: şimdi
1: her zaman.
0: Şimdi aslında doğru şimdi geçecek.
1: Öyle mi?
0: Aynen öyle, bu kolay.
1: Eyvah, o zaman biz diğer ikisini de yapalım sevgili seyirciler. Bir diğer aşamada tekrar görüşelim. Geliyor.

0: atlayasım geldi ya. Çocukluğuma döndüm.
1: Yapmak için, ağzı çökmek için.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu ne yapacağım usta?
1: Şimdi ağza dolayacağız onu.
0: Böyle mi?
1: Evet, öyle dolayıp aradan geçirin.
0: Şöyle.
1: Şöyle gergin şekilde sıkın. Daha şey. Şöyle bir dönün bu tarafa doğru. Tamam.
0: Şimdi
1: bunu makineye bağlayacağız.
0: Bu kurumuş ve artık işlevini yitirmiş bir ağaç. Biz bunu sökeceğiz, yenisini dikeceğiz. Değil mi ustam?
1: Evet,
0: doğru
1: aynen.
0: Söylüyorum.
2: Daha gergin yapmalısın Tuğba.
0: Oh, bayağı zormuş
1: ama
0: ya.
1: Ama bir yardım etseniz.
0: Ha, bırakayım mı?
1: Tamam. Evet.
2: Ve yeni ağacımız geliyor.
1: Kepçeye bağlayıp çıkaracağız, çökeceğiz.
0: Ben hep korkarak yaklaşıyorum.
1: Tamam, şimdi
0: ha, buraya.
1: Makineye takıyoruz, evet. Makine kendisi uzaklaşın ama kendisi çekiyor.
0: Ay, bismillahirrahmanirrahim.
1: Yavaşça.
2: Geri çekil Tuğba, o kadar yakın durmamalısın.
0: Ne yapayım ustam?
1: Siz tutun, siz yavaşça yatırsın makine, siz tutun.
0: Dur şöyle, ne kadar emanet duruyorum yine. Dur ben yok ben... Gülmeyin. Herkes bana gülüyor şu an. Ben niye böyle kaldım ortada?
1: Şimdi kaç tane çekelim Tuğba?
0: Tamam.
2: Tuğba bordür taşlarını söküyor ve ardından yeni ekilecek ağacımız için kepçe operatörüne kılavuzluk yaparak 60 santimetre derinliğinde çukur kazdırıyor. Dikkatli hesapla Tuğba, çukurumuz çok derin olmasın.
1: Şimdi saksını çıkaracağız. Vur, vur. Elini de çıkar, dur.
0: Nasıl?
1: Gel, vur sen Tuğba.
0: Böyle mi vuracağım?
1: Vur, vur, evet.
0: Tamam.
1: Evet. Şimdi ama ağacı tutarak. Evet. Ağzına bağlamasının kökünü sallıyor.
0: Evet.
2: Halkımızın meraklı bakışları arasında ağacımız çukura yerleştiriliyor ve gübreleme işlemi yapılıyor. Umarız uzun yıllar o sokakta olacak bir ağaç ekmişsindir Tuğba.
1: Kürekle güzelce dizleyelim.
0: Uzun uğraşlar sonucunda.
1: Evet.
0: İkinci ağacımızı da dikmiş bulunmaktayız.
1: Şimdi yeterli. Taşları da dizelim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Biz ağzı yetti, bırakalım.
0: Şimdi nereye geleyim ustam?
1: Siz oradan başlayın.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bakayım.
1: Ha şöyle, ha. Tamam. Çek işte güzelce, oturtun. Vur vur. Sert vur ya.
0: Kırılacak diye.
1: Yok, kırılma. Siz sert vurun.
0: Elimde kalıyor her şey bu ara.
1: Tamam, öyle. Yeterli o. Yanındakini devam edelim. İşte şimdi taşta daha iyi olur aslında, vurabilirseniz bakın.
0: Nasıl usta?
1: Şöyle, şöyle bu taşla vuracağınız.
0: İşte orada ben iptal. Kayıtta mıyız? Ustam, o zaman evet. Şöyle yapalım. Biz programı kapatalım.
1: Tamam.
0: Sonra devam edelim yapmaya. Dilerseniz tamam. Kapanışımızı bir yapalım.
1: Bugün Tuğba Hanım bize yardıma geldi. Hep beraber ağaç dikimi yaptık. Başlangıçta çok acemice davrandı ama sonra bayağı kendini geliştirdi.
0: Efendim, ben bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sokakta ağaç dikimine yardımcı oldum. İki tane ağacım var. Dikili ağacım var yani burada. Usta, evet. Bunu atlamayalım. Ben bugün Harun Usta ile birlikte evet. Çalıştım. Arkada tabii ki çok güzel bir ekip de yardımcı oldu bize. Çok teşekkür ediyorum sana.
1: Sağlık.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Her şey gönlünüzce olsun. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: gaziler, yarın kaza vardır.
1: İnşallah! İnşallah!
0: Ya Rabbim, bir bölük ümmeti Muhammed fıkarasını yerindirme! Düşmanlarımızı sevindirme!
1: Amin!

0: İlahi kudret, kuvvet senden, imdat ve himaye senden, ümmeti Muhammed'e yardım et!
1: Amin! Amin!
2: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Avrupa topraklarında at koşturup Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini Hristiyanlık dünyasına bir kere daha duyurmak, zaferlerine zaferler katmak için gereken hazırlığını yaptıktan sonra 26 Mayıs 1529'da Edirne'den hareket etti. Kanuni Sultan Süleyman Han, orduyu Hümayun Budin önüne gelmeden önce Serhat Beylerine Müstevli Ferdinando'nun Papa 3. Pol'den müzaheret görerek kurduğu Haçlı ordusunun işgal ettiği Macar toprak ve kalelerinin zapt edilmesini ferman etti. Şevketli padişahı uğruna baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Türk akıncıları, kulluklarını ispat eylemek için kelle koltukta Allah Allah nidalarıyla Tuna'ya, Macar toprak ve kalelerine doğru kılıç sallayarak, kalelerin açılmaz kapılarını açarak, Ferdinando'nun çelik ordularını delip geçerek, Şevketli padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'a birçok toprak ve kale hediye ederek dalga dalga ilerliyorlardı. Diğer taraftan Moğaç'a giden Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Ferdinando'nun elinde bulunan asıl kuvvetlerinin toplandığı müstahkem bir kale olan Estergon Kalesi'ni kan dökülmeden imparatorluğunun topraklarına bağlamak için bir Türk heyetini Estergon Kale Kumandanı ve valisi Pol Varda ile görüşmek üzere Estergon Kalesi'ne doğru yola çıkardı. Estergon Kale Kumandan ve valisi Pol Varda'yın zalim bir kişi olduğunu bilen Türk Hakanı'nın cesur kullarından Çalasan, Bölükbaşı Cafer, Türk heyeti peşi sıra Estergon Kalesi'ne doğru Avrupa topraklarında kulluklarını ispat etmek için at koşturmaya başladılar. Hedefleri, Pol Varda'yı Türk heyetinin tekliflerini kabul etmezse Estergon Kalesi'ne kurban olmadan kaleye Türk sancağını dikmektir.

0: Sergon kale komandanı ve valisi şevketli padişahımızın fermanındaki buyrukları kabul etmezse Türk sancaklarını Sergon kalesinin burçlarında dalgalandıracağız.
1: Başım sancağımın yoluna kurban olsun. Hedefimiz Sergon kalesi.

0: Esztergom Kalesi kumandanı ve valisi Pal Varday adına Türk heyetini dostça selamlarım.
1: Esztergom'a Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın emri, şefketli padişahımızın fermanıyla geldik. Evvelce bildirilen tekliflerimizin kabul edilip edilmediğini bilmek isteriz. Eğer kabul edildiyse, bir yıllık verginin tahsiline memur edildik.
0: Esztergom Kalesi kumandanı ve valisi Pal Varday, Türk padişahının buyruklarını aynen kabul etti. Şu anda prensimiz, Türk padişahının istediği vergiyi toplamakla meşguller. Bu yüzden sizi karşılamaya bizzat gelemediler. Asil prensimiz gelinceye kadar, dostlarımızın konuklaması için Budin Krallığı hududundaki bir Türk kervansarayını tahsis etti.

0: Yaver, Sinan Paşa ile buluşacağımız yere iki ayrı yoldan varmalıyız.
1: Doğru düşünüyorsun. Bu kefenelere inanılmaz.
0: Yolun açık olsun.
1: Senin de çalasan. Yeah!
2: Allahu Ekber. Semiyallahu hümel hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Düzenbazlar, kalleşler!

0: Allah hepinize şehitlik mertebesi ihsan etti.
1: Çal Hasan, yiğidim.
0: Ağam, beyzadem, sizlerin hangi melun kafirler canınıza kıydılar?
1: Evlat, bizleri kalleşçe pusuya düşüren Papa Pol'ün ücretli askerlerine armağan ettiği altın haçlı madalyonu göğsünde taşıyan Estergon Kalesi zabitlerinden biri ve muhafızlarıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Ağam, ağam!
2: Demek Türkleri hayvan sürüsü gibi bir araya toplayıp öldürdün.
3: Evet asil kumandanım, Türklere karşı ilk zaferimizi böylece kazanmış olduk.
4: Asil kumandanım!
5: Türk heyetini öldürdüğüm sana bir Türk akıncısı geldi. Öldü sandığımız paşalardan biri, ona Türk heyetini Estergon muhafızlarının tuzağa düşürüp öldürdüğünü anlattı.
1: Bu kötü oldu. Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han bu haberi duyarsa bütün ordusunu Estergon'a yığar. Bu bizlerin felaketidir. Onun için Estergon'a girecek yabancıları yakalayıp öldüreceksiniz.

Beyzadelerim, ağalarım, iyice yaşadınız. Ulusumuz için iyice öldünüz. Yarım kalan görevinizi ben tamamlayacağım. Yattığınız bu toprakları vatanımın topraklarına katacağım. Bölükbaşı Cafer, doğru Esergon Kalesi'ne gidiyoruz. İlk işimiz Sinan Paşa ve heyetini öldüren kefereleri bulmak.

0: Kızım, bugünkü ortamda dışarıya çıkman doğru değil. Ne yapayım anne? Ruhumun derinliklerinden gelen acayip, tuhaf bir his beni kalenin tenha yerlerine doğru itti. Oralarda birini arayıp durdum.
1: Kızım, hislerini anlıyorum. Ama her taraf muhafızlarla dolu. Gizli yoldan da olsa çıkıp Estergon'da dolaşman doğru değil. Ya hain palvarday senin bu dinden buraya geldiğini görürse, beni ve senelerdir zindan köşelerinde Zapolya Yanoş için yaşama mücadelesi yapan zavallı babanı öldürür. Seni de yıllardır beslediği korkunç emellerine alet eder.
0: O hiçbir zaman beni korkunç arzularına boyun eğdiremeyecektir. Yalnız elinde esir olan babamı düşünüyorum. Onun ıstırabıyla kıvranıyorum.
2: Leopold Burcu Kumandanı Vitelli'yi hürmetle selamlarım. Emirleriniz üzerine Kral Ferdinando'nun düşmanı hain köpek Verben'i getirdim.
3: Dişe köpek diş! Çık! Çık! Çık! Çık!
4: Sabık kumandanım Verben, mağlup kralını Zapolyo Yanoş'un Budin'deki gizli hazinesinin yerini söyle de sen bu azaptan kurtul, ben de sana işkence etmekten.
5: Bilmiyorum ki söyleyeyim.
4: Demek hala inat ediyorsun. Hazinenin yerini senden başka kimse bilemez. Zapolyo Yanoş'un itimat ettiği kumandanı sendin. Bu hazineyi kralınız tekrar Macaristan'ı ele geçirip Arpatların tahtına oturması için saklıyorsun değil mi? Cevap versene köpek! Cevap ver diyorum sana!

0: Benden Hristiyanlık namına utanç duyuyorum. Alın götürün onu! Bu hain köpeğin hazinenin yerini söyleyene kadar yaşaması lazım. Ölmemesine dikkat edin. Kurbaçladıktan sonra hücreye kapatın. Estergon Kalesi'nin içine girme yollarını araştırmalıyız. Ben de onu düşünüyorum. Yalnız karnım çok acıktı. Şuradaki anda karnımızı bir doyuralım. Allah büyüktür. Kul darda kalmazsa yetişmez.
1: Düşmanın üstüne hareler mi?

0: efendilerimizine emir buyururlar. Bize güzel kızarmış iki tane kuzu rodu. Emredersiniz.
1: Hey, sakın domuz eti getireyim deme. Pantolonundan çengel asarım ha.
0: Merak etmeyin efendiler. İster misiniz?
1: Hayır. Masadakileri temizle.
0: Emredersiniz. Kırat altımızda
2: kınalanmalı. Hey, ufaklı, kes bu zımbırtıyı! Kafamı şişirdin! Unutma, burası Türk toprakları değil! Büyük kralımız Arşidük Ferdinand'ın topraklarıdır!
1: Aşık! Türküne devam et! Dinledikçe gurur duydum, zevk aldım.
2: Kale kumandanının başyeladayım! Bana bak bacaksız! Sana emrediyorum, bu manasız Türkiye'ye devam etmeyeceksin!
1: Aşık kardeş! Ben ne diyorsam onu yap! Bu insan kasabının sözüne bakma! Onun kafasının 18 tahtası noksan!
2: Hadi! Oku da bir üfürükte canını alayım! Hey ağalar güldüm, kanın renginden, oyda hele renginden. Kırat altımızda kınalanmalı. Al da başına çal!
1: Estergon, kale kumandanının sayın başcelladı. Bir iki laf etmeme emir buyurur musunuz?
2: İnsan bozuntusu! Canını kurtarmak için yalvaracaksan, boşuna dil dökme!
1: Seni karşımda bostan korkulu gibi dikilmiş görünce, aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
1: Tanrı'dan saman dolu koca bir kafa, kazık gibi bir boy isteyeceğine biraz akıl isteseydin, daha iyi olacaktı.
2: Ne? Ne dedin?
1: Hiç! Ayı dedim, öküz kadar aptalsın dedim. Ay! Ay, acıktım! Bizim butlar nerede kaldı be? Zayıftır! Eşek gibi alırma! Bizim butlar nerede kaldı be birader? Af!

0: Hadi saldırsana.
1: Seni şimdi parça parça doğrayıp arkadaşına yedireceğim.
0: Hey Hancı, gel buraya! Şu bostanın korkuluğunu biz gidinceye kadar hanım bir odasına kapat!
2: Beyzadem, benim yüzümden başın derde girdi!
0: Kuruntu etme aşık! Ben canımı şefketli padişahıma, sonra da bu gibi kefereleri dize getirmek için adamışım! Buyur aşık, Allah ne verdiyse yiyelim!
2: Sağ ol ağam, buyurun siz de afiyetle yiyin! İyi! Sonra sizlere diyeceklerim var!
0: Yemene bak, yoksa açlıktan gebereceğiz! Hadi bismillah!
2: Bismillah!

0: Hoş geldiniz kumandanım.
1: Misafirlerimiz var.
0: Buyurun oturun.
2: Kim bunlar?
0: İki yabancı. Buraya ilk defa geliyorlar.
3: Anlaşıldı. Hey, buraya bakın!
4: Bir hayli kalabalık. Bu kefenlerin karınlarını nasıl doyuracağız?
1: Allah büyüktür.
3: Hey, yabancılar! Size söylüyorum, duymadınız mı? Buraya bakın!
1: Buyurun, bir şey mi istiyorsunuz?
2: Kumandan Palvar Bey'in emri! Estergon'da ne kadar yabancı varsa, toplayıp ona götürmek emrini aldım.
3: Derhal kılıçlarınızı teslim edip benimle geleceksiniz!
4: Bu kefere ne diye kişniyor?
1: Herhalde tımar edilmek için.
4: Öyleyse ne duruyoruz, hemen tımara başlayalım.
1: Dur, zamanı var.
5: Ağzını uzattınız! Muhafızlarım! Şu iki yabancıya hemen saldırın! İkisinin de kellesini istiyorum!

0: Muhafızlar, hanın kapısından kim çıkarsa öldürün.
1: Dur kıvrana!

0: tasarım. Dikkat! Bir ve iki numaralı tüfekler ateşe hazır olsun.
1: Ey muhafızlar, kapıyı açın. Ben girdikten sonra hemen...

0: Türk heyetini öldürdüğümüz yerde gördüğüm Türk akıncısı.
1: Hey! Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
2: Kumandanınızla görüşmek istiyorum.
1: Ne hakkında?
2: Onun görülecek bir hesabım var. Derhal haber edin gelsin. Aşağı gelsin.
1: Türk akıncısı! Ecelini mi susadın sen? Defol git Avrupa topraklarından!
2: Avrupa'nın bütün Hristiyan orduları bir araya gelse... ...beni kararımdan asla döndüremezler. Sana emrediyorum. Kumandanına haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
0: Türk akıncısı! Kumandana haber vermeye gidiyorum. Olduğunuz yerde bekleyin!
3: İki Türk akıncısı kale önüne kadar gelmiş de... ...işlerinden biri beni dövüşe davet ediyor ha!
4: Evet. Evet efendimiz öyle. Hem de Sinan Paşa Bey heyetini... ...Estergon muhafızlarının öldürdüğünü bilen... ...Türk akıncıları.
3: Şimdi ben onlara gösteririm!
5: Durun asil kumandanım! Her ihtimale karşı onunla hemen karşılaşmak doğru değil. Biliyorsunuz ki Türkler tekin değildir. Canını düşün. Bırak da bu işte saray nazırı Tristan Vitelli ilgilensin.
2: Dinle Torbielli, şimdi doğru saray nazırı Tristan Vitelli'ye gideceksin ve ona diyeceksin ki...
6: Ne olur, İsa hakkı için onu affedin, evine dönsün.
7: Madame Isabel... Kocanız Kral Janos'un gizli hazinesinin yerini söylesin... ...hemen evine dönebilir.
6: Ya Berbe'nin böyle bir hazineden haberi yoksa, ne söyleyebilir? Ne yapabilir, size yalan mı söylesin?
7: Berbe'nin böyle bir hazineden haberi var. Bunu iyice biliyorum. Fakat, Zapolyo Janos'a olan bağlılığı yüzünden söylemiyor. Ama bir gün söyleteceğim.
2: Kontristian Vitelli'yi hürmetle selamlarım.
4: Ne var?
2: Kale kumandanı Pal Varday'ın emri. Kale önüne gelen iki Türk akıncısının bu gece burada misafir olarak kalmasını istiyorlar.
7: Evet. Bu Türk akıncısını canlı yakalamak için davetini kabul edeceğim. Bütün muhafızlar silah başı edilsin. Mazgallar iyice tutulsun. Michel, sen atlı muhafızlarınla kalenin arkasından dolanıp... ...kaçmasını önlemek için çevirme yapacaksın. Sen Torbielli, hiçbir şey hissettirmeden onu buraya davet edeceksin.
2: Emredersiniz!
7: Madame Isabel, şimdilik gidebilirsiniz. En kısa zamanda sizinle tekrar görüşeceğim.

0: Antonio. Her şeyi bilen sağdaki Türk akıncısı.
1: Bu Türk akıncısının bu gece vücudu dünya yüzünden kalkmalıdır.

0: Altın açtı madalyon. Sakın bir delilik yapayım deme.
1: Martini, dostlarımızı saray nazırının yanına götür.
2: Dostlarımızın tekliflerini kale kumandanı adına görüşecek olan saray nazırı sizi bekliyor. Beni takip ediniz.
0: Muhafızlarım, bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
3: Hasan, muhafızların tipleri hiç hoşuma gitmedi. Hepsi bizi öldürecekmiş gibi bakıyor.
4: Allah'ını seversen boş kuruntulara bırak. Onların bir şey edecek halleri yok.
3: Hep öyle söylersin, sonra da başımız belaya girer.

0: Türk Akıncılarını selamlarım.
1: Ben Büyük Türk Hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Akıncı kullarından Çalasan.
2: Ben de şefketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sadık kulu Bölükbaşı Cafer.
0: Ben de Arşidük Ferdinand'ın Estergon Kalesi Leopold Burcu kumandanı Saray Nazırı Viteli.
1: Kumandan, Cihan Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han bu

0: Sefer-i Hümayun'da Macaristan'ı baştan başa fethetmemizi ferma etti. Tanrı'nın büyük sevgisini kazanan Türk akıncıları, Kral Ferdinand'ın işgal ettiği Macar toprak ve kasabalarını fethederek, Avusturya bayrakları yerine Türk sancaklarını şerefle dalgalandırdılar. Padişahımızın arzusu ile Türk heyetini şehit eden kalenizin zabit ve muhafızlarını, kalenin anahtarlarını teslim almaya geldik. Onları derhal teslim edin.
1: Kale, Arşidük Ferdinand'ın malıdır. Anahtarını teslim edemem. Gerekirse dövüşürüz.
2: İnsaf için dövüşeceğiz! Dövüşeceğiz!
0: Kumandan, muhafızlarınızın, halkınızın kanını akmasını istemiyorsanız, örf ve adetlerinize göre kale kumandanı Palvarda'yı bir dövüşe davet ediyorum. O kaybederse kalenin anahtarını teslim alırım. Ben kaybedersem, Türkler Esergon'u muhasara etmeyecektir.
1: Kale kumandanımızla dövüşecek kadar kılıcın ve bilek kuvvetli mi?
0: Bu her meydanında belli olur.
1: Seni susturmak için kumandanım adına davetini...
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: A101'de tazenin yıldızları. 400 gram dana kıyma 279 lira. 400 gram dana kuşbaşı 299 lira.

0: Kadınların Dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
6: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy al.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.

25 yıldır hep seninle.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: Kabul ediyorum. Yarın güneşin doğuşuyla dövüş başlayacak. Bu gece Estergon'un bir misafiri olarak sizleri ağırlamak isterim.
1: Bu gece bu iki Türk akıncısı öldürülecek.
2: Anne, babamı kalenin zindanlarında çektiği işkencelerden kurtaracağıma inanabilsem, her şeyi göze alıp kaleye gideceğim. İşte geldim. Babamı serbest bırakın. Vücudum size ait diyeceğim.
3: Sakın ha bunu yapma. Böyle bir delilik edeyim deme.
2: Bir anda seni de baban gibi kaybetmek istemiyorum. Beni, her ikinizin acısı ölümden beter eder. Anneciğim, kızım!
3: Yavrum, ben kiliseye gidiyorum.
2: İrsek'le beraber Tanrı'ya babanın kurtulması için dua edeceğiz.
3: Peki anne,
2: benim için de dua et. Beklediğim yiğit tez gelsin diye.
4: Hasan, ne düşünürsün?
5: Sinan Paşa'nın katili olan o haini bulup kellesini kesmeyi.
4: Acele etme. Önce Erce verdiğimiz sözü yerine getirelim. Hadi biraz uzan. Uyumaya çalışalım. Yarın bizi büyük bir uğraş bekliyor.

0: Hasan, yiğidim, seni sevdiğim kadar kimseyi sevemem. Bugüne kadar hiç kimseye gönlümü kaptırmadım. Seni seviyorum, hem de her şeyden çok. Senden ayrılmamak, her an beraber olmak istiyorum.
1: O halde İstanbul'a gel benimle.
0: Ne kadar isterdim, fakat şu anda imkansız. Beni annem babam Estergon'da bekleyip dururlar.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Şevketli padişahım Kanuni Sultan Süleyman Han ve ordu Hümayun İstanbul'a hareket ediyor.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Nadezya, ben de ordu Hümayun'a hemen iltihak etmeliyim. Şevketli padişahıma söz verdim.
2: Çok yaşa!
0: Şimdi kalbimi, benliğimi beraber alıp da gideceksin. Ne olur gitme, beni yalnız bırakma. Yardımına muhtacım. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Estergon'a gider, yeni bir hayata başlarız.
1: Nadezya, ben bir Türk akıncısıyım. Şevketli padişahım uğruna baş alıp, baş vermek için kılıç kuşanmışım. Ona kulluğumu ispat etmeliyim. Vazifem, Avrupa topraklarında at koşturup, Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini, Hristiyanlık dünyasına duyurmaktır. Bugün buradaysam, yarın başka bir diyardayım.
0: Yiğidim! Senden uzak yaşamak ne kadar acı olacak.
1: Bir gün gelip seni Estergon'da bulacağım.
0: Ben de seni 100 sene, 1000 sene de geçse Estergon'da bekleyeceğim.

0: Kızgın yağlar arasında yanmaktan kurtulsa bu sefer elimden kurtulamayacaksın.
1: Hayırlı kefereler, erkek gibi dövüşmekten kaçtınız. Türkiye etinin özünü alacağım sizlerden.
0: Bayağı sağ, son bir kayak gösteriyor. Hadi! Hasan, sen çalını kurtar!
1: Olmaz! Ölürsek beraber ölelim!
0: Bana yapacak işlerim var!
1: Ben ölürsem şehit olurum, yakalırsam gelip beni kurtarır, hücum alırsın!
0: Hani tam sırası! Savunun be şeferler, savunun!
2: Onu işkence odasına götürün! Yaralı kaçan Türk'ü de yakalayın!

Tutun şu türkü! Vurun, öldürün!

0: Aldığın yaralarla bir yere kaçamazsın. Yakaladığımız arkadaşının işkence çekerek ölmesini istemiyorsan hemen teslim ol.
1: Arkadaşım Cafer'i Türk heyeti gibi kalleşçe öldürdüğün takdirde öcünü almak için tekrar kaleye geleceğim.
0: Muhafızlar, yakalayın şunu!

Andalusia.

0: Allah'ım, koluna küfar lehine can verdirtme yarabbim.
1: Lan şeyler dur! Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Macar toprak ve kalelerini fethedip Mohaç sahrasına kadar geldiğini biliyoruz. Estergon kalesini muhasara ve zapt etmeyi düşünüyor mu?
0: Sultanlara kulları sual sorabilir mi? Gönüllerine ne ilham girirse yaparlar. Şevketli padişahımız Mohaç sahrasına geldiğine göre bir bildiği vardır.
1: Bildiği Estergon'a hücum etmektir.
0: Madem ki bilirsiniz, bana niçin sorarsınız?
1: Türk akıncısı, daha fazla işkence edilmesini istemiyorsan Estergon'a ne maksatla gönderildiğini, burada ne iş yapacağını söylersin.
0: Önceden söylediğim gibi kalenizin büyük kilisesini cami yapıp namaz kılmak için geldim.
1: Ne sen, ne de şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han kalemizin büyük katedralini cami yapıp namaz kılamayacaktır. Onu da senin gibi esir ederek kuma kuş tüylü kavuğunu başına çivileteceğim. Hristiyanlık dünyasının bir zaferi olarak kale burçlarına ibret olsun diye asacağım.
0: Çok avlayan köpekler gibi mütemadiyen uluyorsun. Ama faydasız. Türk Allah'ından aldığı kuvvet ve imanla verdiği sözü yerine getirir. Onun karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramaz. Estergon bizim olacaktır. Türk san

0: Oyuncakları diğer Avrupa kalelerinde olduğu gibi Estergom'da da şerefle dalgalanacaktır.
1: Estergom Türklerin olacak ha?
0: Başelat!
1: Şu Türk akıncısının ayaklarının altındaki deriye yüz.
0: Kendini kumandan sanan korkak! Bir Türk'ü işkence edip öldürmekle Türk ordularını mağlup edeceğini mi sanıyorsun?
1: Onu illete illete öldüreceksiniz.
2: Asil kont!
1: Efendim, Türk akıncısı Çal Hasan'ı kalenin dışında bulamadık. Bana kalırsa aldığı yaralarla bir yerde ölüp kalmıştır.
3: Ya.
0: Tanrım, güç ver, kuvvet ver, kulunun küffarın zebunu etme ya Rabbim!
4: Hasan'ım, benim keskin hatlı, güzel yiğidim. Kim bu yabancı? 3 senedir hayaliyle yaşadığım Türk sipahisi, Yiğit Hasan'ım.
5: Yiğit birine benziyor.
4: Yaralı mı? Evet. Bu yiğit herhalde Palvarda'yı kale önünde erkekçe bir dövüşe davet eden Türk olacak. Demek yiğidimi o haini muhafızları yaraladı. Canını kurtarmak için kendini kaleden attı. Ben onu görmemiş olsaydım, Hasan'ım aldığı yaralarla ölüp gidecekti.
5: Nadezya, onu buraya getirmekle iyi etmedin. Her taraf muhafızlarla dolu. Şüphelenip konağımızı arayacak olurlarsa, Palvarda hepimizi kaza vurdurur.
0: Şevketli padişahım, uğruna baş koydum. Şehadeti cana minnet bilirim. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, 8 Eylül 1529'da Budin üzerine küçük bir kuvvetle yaptığı akınla şehri ikinci kere fetheder. Zapolya Yanoş'u tekrar Macaristan tahtına oturttuktan sonra Beç Kalesi'nin fethedilmesi için ferman eder. Sultan Süleyman Han, orduyu Hümayun'la Viyana surları önüne hareket etmeden evvel, önce olarak Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşa Zade Mehmet Bey, Piştar kuvvetleriyle Avusturya hududuna doğru yola çıkar.
6: Başcellat, kaldır şunu! Asil Palvarday'ın huzurunda yaralı ayaklarıyla acı çekerek yürüsün.
7: Hadi ayağa kalk! Seninle büyük bir ziyafete gideceğiz! Türk'e Türk eti yedireceğiz!
0: Ulan hain kefereler! Bir gün burasını sizin mezarınız yapacağım!
7: Kalkın! Yürüm!
0: Benim uğrumda seve seve ölmeyi canına minnet bildin. Hayır, hayır, hayır. Beyzademin yerine beni öldürün. Köpek Palvarday, onu öldürtemezsin. Öldürtemezsin, hayır. Öldürtemezsin. Bana ne oldu? Ben neredeyim?
4: Yedim. Emin bir yerdesin. Estergon'da, sevgili çiçeğin Nadezya'nın konağında.
0: Nadezya!
4: Hasan'ım, yedim!
0: Nadezya'm, çiçeğim!
4: Yedim, artık beni terk etmeyeceksin değil mi?
0: Asla! Seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Sen ve ben, gökteki iki yıldız gibi ebediyen ayrılmayacağız.
5: Geçmiş olsun Türk!
0: Sağ ol!
4: Annem İzabel!
0: Beni ana kız evinize kabul ederek yatağınızı yatırmakla hayatımı kurtardınız.
5: Oğlum, evimizin kapısı iyi niyetli insanlara daima açıktır.
0: Hristiyanlar arasında Türkleri seven, onlara yardım eden insanlar görmek yaralarımın acısını unutturdu.
5: Anne, kim olabilir? Bilmiyorum.
2: Madame Isabel! Madame Isabel!
5: Ah, kale muhafızlarından Michel bu! Anne! Şimdi ne yapacağız? Ya ev ararlarsa?
0: Hayır, buna lüzum yok. Evelallah ben kendimi korumasını bilirim. Nadez ya! Kılıcım, hurbalarım nerede?
5: Burada! Masanın üzerinde! Yiğidim, bu halinle kılıç kullanamazsın. Yaran ağır, hem de çok kan kaybettin.
0: Anam, Allah yoluna kılıç sallarsan sütüm sana helal olsun. Kafirden ne durumda olursan ol, korkarsan haram olsun derdi. Madame Isabel, kapıyı açabilirsiniz.

0: Madam Isabel, Palvarday şu anda sizi sarayda bekliyor.
1: Yoksa kocan Delben'e bir şey mi oldu?
0: Hayır madam, ona bir şey olmadı. Domuz gibi yiyip içip uyuyor.

0: Zavallı anneciğim!
1: Nadezya! Ana kız perişan haldeyiz. Buna sebep ne?
0: Hasan'ım! Bildiğin gibi babam vaktiyle Estergon Kalesi kumandanıydı. Ferdinando krallık tacını giyince...
1: İzabel! Bana hazinenin yerini hala söylemeyecek misin?
0: Bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim?
1: Biliyorsun! Hem de domuz gibi!
0: Ver ben! Ver ben!
2: İzabel!
1: Şimdi ikinizi birden nasıl konuşturduğumu göreceksiniz!
2: Sevgili karıcığım, benim yüzümden çekmediğin ıstırap kalmadı. Sen bunlara layık bir prenses değildin.
0: Ne ziyanı var? Yeter ki... kralımız Zapolyo Yanoş sağ olsun.
2: Sağ ol!
1: Zapolyo'nun canı cehenneme! İnatçı köpekler! Hazinenin yerini söylemeyecek misiniz? Söylemeyecek misiniz?
2: Önceden de söylediğim gibi bilmiyorum ki söyleyeyim.
1: Güzel! Ben şimdi seni söyletmesini bilirim! Baş evlat! Şu inatçı herifin karısının kolunu gözlerinin önünde kes!
3: Baş üstüne!
2: Tristan Vitelli! Zavallı bir kadından ne istiyorsunuz? Ne yapacaksanız bana yapın, beni öldürün!
1: Sen hazinenin yerini söyleyene kadar... işkence çekerek yaşayacaksın!
0: Hakkı için merhamet ediniz!
3: Merhamet mi?
0: Merhamet!
2: Ona bu kötülüğü yapamazsın!
1: Ver ben, hazinenin yerini söyleyecek misin? Baş yellat! Baltanın hünerini göster!
2: Dur, dur! Söyleyeceğim!
0: Ver ben! Kralımıza ihanet edemezsin! Ne pahasına olursa olsun hazinenin yerini söyleme!
1: Cellat! Vazifeni yap! Yap!
2: Hain kudurmuş köpek! Seni şu ellerimle boğmak isterim!
1: Zindana atın! Hazinenin yerini söyletmeye bakın! Söylememekte inat ederse... karısını gözlerinin önünde öldürteceğim!
2: Hain köpek!
1: Kaç gündür ağlamaktan bir hal oldun! Ağlama! Yeter artık! Anneni, babanı, bölükbaşı Cafer'i de kurtaracağım!
0: Bana ümit veriyorsun!

0: Beyzadem, kaleye girmek çok güç olacak. Zira her taraf Alman, Macar, İspanyol muhafızlarıyla dolu. Türkleri bilhassa kaleye girmeden çok sıkı bir kontrolden geçiriyorlar. En ufak bir şüphede kaza vuruyorlar.
1: Biliyorum. Hayatım bağısına da olsa kaleye gireceğim. Cafer Ağa yaşıyorsa kurtaracağım. Allah'ın rahmetine kavuştuysa özümü alacağım.
0: Beyzadem, kaleye girmek için kolay bir yol buldum.

0: Tanıyamadım efendim.
1: Kalede yaralanıp öldü bildikleri Türk akıncısı değil mi? Dikkatle bak.
2: Önce Cafer'i kapadıkları zindanın nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Gel şuraya bir girelim.
3: Asil madam, hizmetinize teşekkür ederim.
1: Bir Türk sipahisine hizmet etmek büyük bir şereftir.
2: Beni tanıdığınıza göre, arkadaşım Cafer'in de ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
1: Evet, zindanda yaşamakla ölmek arasında mücadele etmektedir.
2: Hangi zindanda? Ne kadar güzelsin! Saçların sümbül gibi kokuyor, gözlerin göller gibi durgun.
4: Seni düelloya davet ediyorum!
3: Bre, kargaların kartal eti yedikleri nerede görülmüş? Midene otururum sonra.
4: Hadi karga olmadığını göster ona!
5: Şimdi seni kılıcımla dilim dilim doğrayacağım!
3: Ha bak bunu iyi düşündün! Etinden iyi kavurma olur!
4: Çek kılıcını!
6: Hadi abi elli!
3: Bu düelloyu başka bir zamana bıraksak?
4: Hayır! Şimdi kozlarımızı paylaşacağız!
3: Yaşa!
4: Çek kılıcını! Yoksa tahammülüm kalmadı!
7: Hadi kolyeyi getir şunu işine!
6: Hadi! Hadi abi elli! Hadi aslan! Göster!
3: Bu seferlik seni affediyorum.
1: Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Burada bizi rahat bırakmazlar.
8: Demek Türk akıncısı Çal Hasan zannettiğiniz zabiti hiçbir yerde bulamadınız. Michel, yanına baş celleti al. Zindandaki Türk akıncısını saray meydanında kazığa vurun.
9: Emredersiniz Kont Antonio.
10: Su! Su! Su!
8: Asil prensesimizi hürmetle selamlarım.
1: Kocam asil kumandan Vitelli Emri. Arşidük Ferdinando'nun baş elçisi... Tranquilus cenaplarını, Türk casusu Bölükbaşı Cafer'le hususi bir şekilde görüşmek için gönderdi.
8: Tranquilus cenapları, Türk casusunu ziyaret edebilir.

0: Türk casusu bu Yiğit mi?
1: Evet, Frank Türk cenapları!
0: Beyzadem, al iç su!
2: Asa! Sen misin?
0: Evet Cafer, benim.
2: Yaşıyorsun. Hayal görmüyorum ya.
0: Hayır, işte karşındayım. Seni kurtarmak için geldim.
2: Yiğit aslanım, kardeşim.
3: Keferler senin aldığın yaralar yüzünden öldüğünü söylediler. Ama ben bir türlü inanmak istemedim.
0: Al, biraz daha su iç. Kendine gelir gelmez hemen buradan uzaklaşalım.

0: yoktu. Madame Isabelle, sizi kurtarmaya geldim.
1: Yoksa sen Türk Akıncısı Hasan mısın?
0: Evet.
2: Asil Prens bu yaptığın hesabını sana soracaktır.
0: Cafer, hadi kalk gidelim. Evet.
3: Ah!

0: Mahkumlar nerede? Hemen çözün şu sersemleri! Prensesim, sizi kim bağladı?
1: Türk Akıncısı Çal Hasan.
2: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
3: Neydi bu?
4: Evet, bu ne?
3: Nedir bu?
4: Kukla mı? Kuşları... Cadı. Canavar.
3: Cadı mı?
5: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
2: Eğlenceli cevaplar.
6: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
2: Kahkaha attıran görüntüler.
7: Var mı daha şey?
4: Bitti. Bitti. Bay bay.
7: Tamam.
3: Artık. Artık.
2: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Sen ne geldin? Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
15: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
16: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
17: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
18: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
18: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
2: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
18: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
2: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
18: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
19: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
20: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
21: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
22: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
21: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
20: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
23: Gün burada uyuyamayacağız.
21: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
0: abi. Ne yapıyorsunuz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
23: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
24: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
21: Geceliği 4200 lira.
25: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
23: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
23: Trivago'da da var.
26: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
23: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
21: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
23: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
17: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
27: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
28: Baloncuklu Lipton mu?
29: Çok lezzetli.
28: Ve ferah. İçim küpür küpür.
27: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling.

0: Bizde değişir her şey. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhabalar, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geceliği 4.200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Dimes Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Cool Lime Mix.
10: Aldığınızdan daha fazlası.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Geceliği 4.200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden

0: sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
8: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
6: Bütün silahı satlar kasaba meydanına.
7: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin.
8: Beni seven ardımdan gelsin.
9: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
10: Evladım, adın ne senin?
8: Adem efendim.
7: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
11: Veriyordum su ver. Ölmüşlerimizin ruhuna.
7: Hayalet aslanlar!
12: İslam Bey de...
8: İslam Bey'e ne olmuş?
12: Ağır yaralı efendim.
13: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
8: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
13: Biraz evvel yolcu ettik onları.
14: Nereye?
13: Düşman cephanelerini uçurmaya.
14: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
8: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
15: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
4: Vatan ve Namık Kemal birazdan TV4'te.
16: İşte deponun kapısı. Vaktiyle Kocander benim kuleden bir tehlike anında kaçmak için gösterdiği gizli geçtiği yol burası.
17: Hadi davranın.

0: Hadi çabuk gizli geçitten kaçın.
1: Ömer,
0: Cafer Han'a yardım et.
2: Sen bizimle gelmeyecek misin?
0: Hayır. Antonya denilen kefereden Sinan Paşa ve heyetinin öcünü almadan kaleyi terk etmem. Hadi davranın.
2: Gayret senden, dua benden.
3: İşte oradalar, kaçıyorlar! Yakalayın!
4: Buradan gireceğiz içeri. Hadi.

0: Muhafız hanım, hücum edin! Öldürüş hastafaresi! Sizler de durmayın! Kaçanların peşinden gidin!
1: Yürüyün!
0: Öldürün Türk'ü! Kesin köpeğin kellesini!
2: Nerede? Nerede bunlar?
3: Gayret! Gayret!
0: Muhafızlar koşun, yakalayın şu! Susun! Yakalayın şunu, hadi!
4: Biz kurtulduk sayılır. Acaba Çal Hasan ne yaptı? Allah'ım ona yardım et. Küffara zebun etme ya Rabbi.
5: Amin.
6: Türk akıncısı şeytan gibi. Avucumuzun içinden birdenbire kayboldu. Kaçtı gitti.
4: Hayır, kaçmadı. Türk kovalayandan kaçmaz, kaçanı da kovalamaz. Antonio, Türk her zaman sözünde durur. Sana geleceğim demiştim. İşte kalleşçe öldürdüğün o masum insanların öcü için kelleni almaya geldim.
7: Ne duruyorsunuz? Hücum edin! Öldürün şu Türk'ü!
8: Hıh!

0: Yapma, yapma! Öldürme!
1: Balvarday, Türk iyi niyetli, masum insanların dostu, zalimlerin düşmanıdır. Türk heyetini öldüren kefelerin hali budur. Hain köpek, şimdi gidiyorum. 3 gün içinde kalenin anahtarını Şevketli Padişah'ın kanunu Sultan Süleyman'a verilmek üzere hazledarlar benimle birlikte teslim etmezsen gene geleceğim. Kelleni kesip kalenin burcuna dikmek için. Çabuk şu Türk'ü yakalayın! Öldürün!

0: Paşa Hazretleri, bakın şu Ahmet Mithat Küstah'ın İbret denilen paçavradaki makalesine.
1: Dün gece Gedik Paşa Tiyatrosu'nda oynanan Vatan yahut Silistre piyesinden sonra halk ellerinde fenerlerle piyesin yazarı Namık Kemal'i bulmak için sokaklara dökülmüştür. Beklediğimiz mükafat halkın teveccühüydü.
2: Çok şükür buna muvaffak olduk. İnşallah asıl maksadımız olan muradımıza da nail oluruz.
0: Namık Kemal ve arkadaşlarının vatan, millet, hürriyet gibi laflarla halkı galeyana getirip peşlerinde sürüklemelerine daha ne kadar müsaade edilecek? Tevkif ve sürülmeleri için ne bekliyoruz?
2: İbret gazetesi hemen kapatılsın!
0: Emredersiniz!
2: Namık Kemal Magosa'ya, Ebu Ziya ve Ahmet Mithat Beyler Rodos'a, Bereketzade Nuri ve İsmail Hakkı Beyler Akka'ya sürülecek. Ben tevkif ve sürgün fermanını bu akşam Zat-ı Şahane'den alırım.

0: acı bir kahve.
1: Var.
0: Ama çabuk.
1: Namık Kemal Bey'in fincanı. Cici beyim, mankara basmam.

0: Muhterem Namık Kemal Beyefendi, tevkifiniz için ferman çıktı. Canınızı kurtarmak istiyorsanız lütfen kaçınız.
1: Nedir? Ne olmuş?
2: Tevkifimiz için ferman çıkmış. Kaçmamızı istiyorlar.
3: Kaçacak mıyız?
2: Hayır! Kaçmayacağız. Kaçarsak mücadelemizin hükmü kalmaz. Dünyada baki olan ne? Ebedi olan sadece vatandır. Vatanseverleri mahkum etmekle hiçbir şey kazanamazlar. Allah ve millet bizimle beraberdir. Yaşasın vatan!
4: Yaşasın vatan!
5: Yaşasın vatan!
4: Yaşasın vatan!
0: Kimse kımıldamasın! Namık Kemal Bey! Ebu Ziya Tevfik Bey, Ahmet Mithat Efendi, Bereketzade İsmail Hakkı Bey, hepinizin tevkifi için emir çıktı. Hadi!

0: nesime. Nesime, yavrum. Çocuklarımın anası.
1: Beyim, efendim.

0: Tanrım! Böyle bir yerde nasıl yaşayabilirsiniz? Nasıl kıyabildiler size?
1: Üzülme yavrum! Vatan ve millet için mücadele edenlerin kadınlarına yas yaraşmaz.
0: Efendim!
1: Ben vatan derken, içinde senin de bulunduğun kutsal bir varlıktan bahsediyorum. Karım, çocuklarım, dostlarım, atalarımızın toprağı, nefsimi uğruna adadığım vatan sizlersiniz.
0: Uğruna, kendinizi adadığınız vatana ben de feda olayım. Yalnız sizin kahrolmanıza tahammül etmek güç.
1: Beni kahretmişler ne çıkar? Ellerindeki kudret kemiklerimi bile yok edebilir ama imanımı asla sarsamaz. Vatanını sevmek başka, uğrunda dövüşmek başka şeydir Nesime.
2: İstidamı berbat ettin. Çanakkale'den postalayacaktım.
3: Ne istidası? Kime postalayacaktın?
2: Zat-ı şahaneye, affımızı istirham etmek üzere.
1: Böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
2: Kızmayın ya, şaka ettim. İstida filan değil, aileme mektup yazıyordum. Sen bizi vatan piyesindeki kahramanlardan daha mı yüreksiz sandın? Kahramanlar insanların sadece hayallerinde mi yaşar?
4: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır. Öyle değil mi Kemal?
1: Evet. Gelibolu'da mutasarrıfken olayı bizzat yaşamış eski bir askerden dinledim. Oyun haline getirirken belki azametini layıkıyla veremedim. Onlar, milletimin içinde asırlardır yaşamış binlerce kahramandan farksızdılar benim için. Bu yüzden İslam dedim birine. Hepimiz İslam değil miyiz? Belki de şu anda hala yaşıyorlardır. Ama kim bilir nerede ve nasıl?
5: Beni emretmişsiniz abi.
4: Zeki'nin İstanbul'a göç edeceğini duydum. Derhal onunla görüşmem lazım.
5: Aman abi, bu nasıl iş? Haremde yalnız değiliz ki, ev misafir dolu.
4: Ne olur seni ya. 5 dakika için bahçeye çıkmaya razı et Zeki'yi.
5: Madem ki istiyorsun, pek.
6: Uzun bir yol var sana. Karanlık ormanlardan geçeceksin. Büyük sıkıntılara düşeceksin. Ama sonun ferah, rahatlayacaksın. Kısa zaman sonra da başına devlet kuşu konuyor. Hiç yanılmaz falan.
5: Abim seni bahçede bekliyor, hadi. Abim bekliyor diyorum.
0: Seni ha nasıl olur?
5: Yok canım, olur hadi.
6: Ateş bacayı iyice sarmış anlaşılan. Hadi, ne duruyorsun, hadi gitsene.

0: Kendi konağınız bile olsa buraya hareme kadar gelmeye nasıl cesaret ettiniz? Çıldırdınız mı siz? Ya bir gören olursa?
1: Senden başka hiçbir şeyi gözümün gördüğü yok. Bir kusurum varsa Allah affetsin. Kaçma benden. Bırak güzelliğini doya doya seyret. Neden bakışlarını kaçırıyorsun? Söyleyecek hiçbir sözün yok bana. Ya Rabbi, insanın yüzü gibi gönlünü de meydanda yarasaydın ne olurdu? O güzel gözlerin içindeki sırları öğrenebilmek için canımı bile verirdim. Söyle bana, neden mektuplarımı cevapsız bıraktın? Bir nebzecik olsun sevmiyor musun beni?
0: O mektuplar, dünyayı bildim bileli yüzünü bir kerecik göremediğim babamdan bile gelmiş olsa bu kadar sevinmez. Allah'ım, nasıl utancımdan yerin dibine geçmeden bunları söyleyebiliyorum?
1: Allah aşkına, ellerini yüzüne kapama. Kabahatimin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Başka biri bütün bunları kız kardeşime yapmış olsa, kanını helal sayar öldürürdüm. Ama ne yapayım ki iradem elimde değil. Seviyorum seni.
0: Muradın nedir? İnsan içine çıksam gönlümde sen, yalnız kalsam karşımda sen, daima sen. Vücudumu mu istersin? İşte esirin. Canımı mı istersin? Al işte senin.
1: Allah'ıma bin şükür ki sen de benim gibi iradesiz seviyorsun. Gönüllerimiz ikiz yaratılmış ki birbirimizi bir kere gördüğümüz halde sevdik. Burada ayrılsak bile ahirette mutlak birleşiriz. Ayrı zan oluruz, daima biriz, beraberiz.
2: Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Bütün eli silah tutanlar kasaba meydanına! Ey ahali! Devlet düşmana savaş açmış, eli silah tutanlar kasaba meydanına! Devlet düşmana savaş açmış! Düşman sarhat boylarında pusuya yatmış, ey ahali!
0: Allah'ım, ne olmuş, ne var?
1: Bana bir yemin et ki, gerek ayrılalım, gerek ayrılmayalım, dünya ve ahirette benden başka kimseye yar olmayacaksın.
0: Hem beni seviyorsun, hem neden ayrılmaktan bahsediyorsun?
1: Gözlerimin içine iyice baksan, dünyada senin uğruna göze alamayacağım hiçbir şey olmadığını anlardım. Ama ayrılacağız çaresiz, çünkü gideceğim.
0: Gönlümden annemin babamın muhabbetini çıkardım. Ne uykum ne de iradem kaldı. Gönlümde senden başka bir şey bırakmadım.
1: Zekiye!
0: Şimdi de kendini elimden alacaksın. Hem de müjdesini kendin getiriyorsun. Eğer gidersen, ben de bu dünyadan giderim. Ömrümün bütün lezzetini kaybettikten sonra kara toprağın nesi var?
1: Gitmeliyim.
0: Önce beni öldür.
1: Gireceğim. Gireceğim, yoluma cehennemin ateşleri saçılsa, göğsüme Ezrail'in pençesi dayansa, gene gideceğim.
0: İslam Bey, neler söylüyorsun?
1: Gerçekten benim için öleceğini bilsem gene gideceğim.
0: Peki ama neden, niçin gidiyorsun?
1: Burada bayrağı ben açarım. Bu sancağın gönüllüleri ancak benim bayrağım altında dövüşürler. Devlet harp açmış. Düşman sınır boylarında şehitlerimizin kemiklerini çiğnemeye çalışıyor. Kandil günleri mezarlığa gidersin diyeyim. Orada benim ocağımdan yatan bir erkek gördün mü hiç? Ailemde 42 şehit adı sayarım. Rahat döşeğinde ölen bir tek sancak bey yoktur. Düşman serhatte. Razı olur musun ki vatanıma çevirdiği silahın karşısında benim göğsümü bulmasın? Beni Allah yarattı. Ama vatan besledi. Nasıl olur ki vatan tehlikede bulunsun da ben rahat oturayım? Vatan uğrunda ölmeyeceksem ya ben niçin doğdum? İzin ver, sancağı karşılamaya gideyim.
0: Vatan!

Vatan olunca ben ne derim, ne diyebilirim? Savaşa gidiyorsun öyle mi, vatan için? Git beyim, beni de dünyayı da unut. Ben her vakit senin kulunum. Yıllarca önce savaşa giden babamın ardını bekleyen anam gibi ben de seni beklerim. İnşallah selametle döner gelirsin.

0: Allah ısmarladık Zeki.
1: Dün sabah bahçede benden bir yemin istemiştin. Kutsal saydığım ne varsa hepsinin üzerine yemin ederim. İster ayrılalım, ister ayrılmayalım. Dünyada ve ahirette senden başkasına yar olmayacağım.
0: Hayır Zekiye. Vazgeçtim o yeminden. Eğer vatanım için şehit olacak kadar bahtım varsa... o zaman sen istediğin erkeği seçebilirsin.
1: Allah 100.000 kere canımı alsın. Ellerimle kalbimi parçalatacaksın bana. Sen şehit olursan ben yaşar mıyım sanıyorsun? Rabbimin 1001 ismi üstüne yemin ederim ki dünyada ve ahirette Zekiye senindir. Yalnız senin kulun olarak kalacak.
0: Zekiye ben...
1: Sus! Yemin istemem. Senden başka hiç kimseye yar olmam. Olamam!
0: Allah aşkına biraz gayret bırak ki veda edebileyim. Gönlümü demirden mi yapılmış sanıyorsun?
1: Ya ben? Ya ben ne yapayım? Sana olan sevgimden şüphe etmene nasıl katlanayım?
0: Bundan sonra ölsem de gam yemem. Yurdumda senin gibi bir kız görmek... benim için sana sahip olmaktan da büyüktür. Sevginin ateşi koruyacak beni. Düşman üzerime gülle değil, yanar dağlar bile assa gene de ölmeyeceğim. Göğsüm süngü kurşun yaralarıyla bezenmiş sana döneceğim.
1: Annem her gece anlatırdı. Babam da savaşa giderken böyle şeyler söylermiş. Zavallı anacığım, yıllarca bu ümitlerle bekledi onu. Sonunda ne gelen var ne giden.
0: O nurdan parlak, gülden temiz ağzınla şehitlerimiz ve askerlerimiz için dua et. Allah elbette duanı kabul edecektir. Gözlerinden dökülen inci taneleri nedir peki? Hani hiç ağlamayacaktın? Biraz gayret et, artık gitmem lazım. Allah'a ısmarladık, seni Allah'ın birliğine emanet ediyorum.
1: Ben de seni. İslam! Senden son bir isteğim var. Giderken bizim evin önünden geç. Seni gönüllülerin başında, sancağın altında son bir defa göreyim.

Arkadaşlar, gaziler!

0: git sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin.
1: Beni seven ardımdan gelsin.
0: Hadi arkadaşlar, Tuna bizi bekliyor.

0: Ben Manastır Sancak Bey İslam. Gönüllerimle emrinize amadeyim Miralay'ım.
1: Sağ ol evladım. Kalemize hoş geldiniz! Ağalar, çok nazik zamanda kalemize geldiniz. Düşman Tuna'yı geçmek üzere. Yakın zamanda kaleyi kuşatması mukadderdir. Allah zeval göstermesin, devlet kalesini kendi askeriyle de korumaya kadirdir. İçinizden kim dilerse kaleden çıkmaya izinlidir.
2: Zaten düşman çok asker az, neden bizi daha da azaltmak istersiniz?
1: Ağalar, muharebede kurşun ve gülleden başka açlık ve susuzluk da var. Canını kurtarmak isteyen...
3: Miralay Bey, biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik. İzin ver, dövüşelim!
1: Pekala evlatlarım! Allah sizden razı olsun! Sağ olun, var olun!
4: Hazır olun!
1: Kaç yaşındasın ağam?
5: 70.
1: Yaşlısın, istersen köyüne dönebilirsin.
5: Beyim, bu gözler çok savaş gördü. Kurbanın olan, şehitlik rütbesini çok görme bize.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Ağa!
6: Buyur beyim!
1: Kaleden çıkmak için izinlisin.
6: Beyim, sen bakma bizim tek kollu olduğumuza. Bir kol alacağımız var düşmandan. İzin ver de dövüşelim beyim.
1: Pekala. Fakat bunlar da pek çocuk Rüstem. Sen şöyle ortaya çık bakayım. Sen, sana söylüyorum. Evladım, adın ne senin?
7: Adem efendim.
1: Fakat ne işin var burada senin?
7: Vatanım uğrunda savaşmaya geldim efendim.
1: Çok küçüksün sen yavrum, bir başka sefere inşallah.
7: Dövüşmeme izin yok mu beyim?
1: Ne işe yararsın sen yavrum, silah bile tutamazsın.
7: Vatanım için ölmeye çalışırım beyim. Başka da ne isterseniz yaparım.
8: Bu zavallı çocuk da bizimle kalsa kıyamet mi kopar?
1: Çavuş, sen galiba kale bile elden gitse kıyamet mi kopar diyeceksin.
8: Hayır beyim, ben ölmedikçe bir kere kale elden gidemez. Öldükten sonra da konuşamam ki kıyamet mi kopar diyebileyim.
1: İslam Bey, sana kaymakam Rüstem Bey'i tanıtayım. Benim mavinim ve can yoldaşım. Bu da bizim Abdullah Çavuş. Senelerdir bizimle silah arkadaşlığı ediyor. Sağ kolumuzdur diyebilirim. Hani Abdullah Çavuş olmasa...
8: Kıyamet mi kopar?
1: Kıyamet mi kopar, kıyamet mi kopar? Bizim çavuşun her cümlesi böyle biter. Maiyetiniz kaç kişi evladım?
9: 500 atlı Miralay'ım.
1: İyi.
10: Ben Çınartabi efradından Onbaşı Hasan oğlu Mustafa. Düşmanda sızma hareketleri görüldü. Yüzbaşım emrinizi bekliyor efendim.
1: Çınartabi'si kuvvetlerimizin en zayıf olduğu yer. Herhangi bir düşman hücumuna uzun süre karşı koyamaz. Derhal yardım göndermeliyiz.
10: İmkansız Miralay'ım. Elimizdeki son yedekleri bu sabah kum tabyasına sevk ettim. Tekrar çınar tabyasına dönmeleri için en az bir gün ister.
9: Miralay'ım, emrederseniz ben gönüllerimle yardıma hazırım.
1: Kaç günlük yoldan geldiniz, yorgunsunuz. Sizi savaşa sürmek çılgınlık olur.
9: Düşman bizim dinlenmemizi bekleyecek değil ya. Emredin Miralay'ım.
1: Galiba başka çaremiz de yok evladım. Nehrin en sığ yeri burası. Bu noktadan hücuma geçeceklerine eminim. Kumtepe'de atlılarınla emrimi bekle. Gece karanlığından istifade ederek tabiye sızarsın. Düşmanı da şaşırtmış oluruz böylece.
9: Baş üstüne Miralay'ım.
1: Yolun açık, gazan mübarek olsun.
9: Sağ olun Miralay'ım.

0: gitmiş, nereye?
1: Çınar Tabyası düşmek üzere. İslam Bey'in gönüllülerine emir götürüyorum.
0: Yolun açık olsun çavuş. He! İslam Bey'i görürsen, bir hemşerisinin selamını söyle.
2: Hey Saka! Bir yudum su ver, ölmüşlerimizin ruhuna.
3: Son Altes Grand Dük Nikola Hazretleri!
4: Ahmaklar, bunaklar! Bu nasıl oldu, söyleyin bana! Bu nasıl oldu? Söyleyemiyorsunuz demek.
5: Şu kadarcık bir tabyayı bütün gün topa tutturdum. Dünya kadar cephane harcadım. İstediğiniz silahları verdim. En seçkin askerlerimi ayırdım. Sonra... bir avuç Türk'ün karşısında... sürüleri gibi kaçıştınız. Sürüleri! Sen söyle! Bu nasıl oldu? Bak bak! Cevap bile veremiyorsun. Rütbelerini geri alıyorum. Defol! Peki ya senin cevabın ne? Sana bu kılıcı saray salonlarında kızlara caka satasın diye mi verdiler ha? Sersem! Defol!
4: Türk cephesine kadar giren müfesenin başında olan sendin değil mi? Alçak cevap ver!
6: Fakat Altes Türkler karşısında...
4: kaçmaktan başka çare bulamadın değil mi? Aleksandr!
7: Altes!
4: Götürün! Götürün bu herifi gözüm görmesin! Hayır, götürmeyin! Kurşuna dizin! General!
8: Altes!
4: Bütün kuvvetleri! Anlıyor musun? Bütün kuvvetleri taarruza geçireceksiniz! Nehrin karşısındaki bütün tabyaların kan ve ateş içerisinde boğulmasını istiyorum! Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır! Bütün bataryalar birden ateş edecek! Taş üstünde taş bırakmayacaksınız!

Allah. Şükür Allah'ım. Şehitlik rütbesini çok görmedi bize.

0: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
2: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
1: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
3: Adam cinayet ve hırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
4: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, koca. Yanında da bir kadın var.
1: Anlıyorum Nurhan.
3: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
5: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
0: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
4: Ara sıra kavga ederler.
0: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
4: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
6: Teşekkür ederim.
7: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
3: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
1: Davadan vazgeçiyorum.
0: Bunu yapamazsın.
8: Savunma yarın 18'de TV4'te.
9: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
10: Baba.
9: Engin Can. Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
10: Bonus kılık.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
10: Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurduğu.
15: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
16: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
17: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
16: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
17: Artık canım artık ya bunu kaçırmayacaksın artık.
16: Yani maçlar sabahın köründeymiş bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
18: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
19: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
20: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
21: Yoksa sorun değil.
20: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
22: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez.
2: Bir bakayım.
1: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Siparişiniz.
8: Ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?

0: İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Frank Holland.

0: Bey'im. İslam Bey, İslam Bey, ne oldu sana beyim, ne oldu?
1: Rüstem, bütün birlikler mümkün olduğu kadar az zayiat vermeye çalışarak kaleye çekil, sağ üstüne!

0: Saka, su ver.
1: Düşmanın İstanbul yolunu kestiği görüldü Miralayım.
0: Allah devlete millete zeval vermesin. Artık tamamen muhasara altındayız.

0: hangi tabiadan bunlar?
1: Çınar tabiasından, İslam Bey'in gönüllüleri miralayım.
0: Sahaya çok mu?
1: Yarısından çoğu geri dönmedi efendim. İslam Bey de...
2: İslam Bey'e ne olmuş?
1: Ağır yaralı efendim.

0: Yarası ağır mı?
1: Evet Miralayım. Vücut delik deşik. Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış. Korkarım kör kalacak. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Abdullah Çavuş, İslam Bey'i derhal benim odama nakledin.
2: Bağ üstüne, çek el bakayım çocuğum.
3: Asıl sen çekin! Canım kucağımda ölüm halinde. Onu sana verir miyim hiç? Anlamıyor musun? Seviyorum!
0: Ne oluyor sana evladım?
3: Bana mı? Demek bilmiyorsunuz. Ben de manastırlıyım. Bugüne kadar bu beyin sayesinde yaşadım. İşte ölüm. Canımı alıp ona verebilir misin? Bari bırakın da kucağımda ölsün. Vatan nedir biliyorsunuz. Gönül nedir bilmez misin?
0: Peki yavrum, sen de beraber gidersin.
1: Şiddetli bir buhran geçirebilir. Başında devamlı birinin bulunması lazım.
3: Ben beklerim efendim.
2: Öyle ya, bu çocuk beklese kıyamet mi kopar?
0: Peki, beklesin. Cerrah bey, öbür yaralılara da bakalım.
1: Geliyorum efendim. Uyuma sakın. Sargılarını açmaya kalkarsa muhakkak kör olur.
3: Hiç uyumadan beklerim efendim.
1: Hadi bakayım, göreyim seni.
4: Vatan uğruna canlarını verip şehadet mertebesine ulaşanların mübarek vücutları toprağı örtmüştü.

0: Tanrım, bunu bana neden reva gördün? Etrafı düşmanla çevrili bir kalede hiçbir işe yaramadan beklemek.
1: Sabredin efendim, iyileşeceksiniz. Sabrın sonu selamettir.
0: Sabır, sabır, sabır! Bıktım artık.
1: Sabrınızın mükafatını elbette göreceksiniz.
0: Bu ses... Adem! Adem! Adem! Adem! Adem neredesin?
1: Buradayım efendim.
0: Belki de aklımı oynatıyorum. Belki de hiçbir şey gerçek değil. Sen konuşurken... sesin bana çok sevdiğim birini hatırlat.
1: Kim bilir beyim, belli olmaz. Belki de sevdiklerinize çok yakında kavuşacaksınız.
0: Kavuşmak mı? Ona bir daha kavuşacak mıyım sahiden? Yok. Hayır. Zekiye'nin güzel yüzünü bir daha göremeyeceğim.
1: Niçin böyle söylüyorsunuz beyim? Allah'tan ümit kesilir mi hiç? Elbette onu bir gün göreceksiniz.
0: Ya hiç göremezsem?
1: O vakit o sizi görür. Sizin gözünüz olur.
0: Bir kadın bu halime nasıl katlanır? Katlansa bile bana merhamet etmesini, acımasını nasıl kabul ederim? Beni bu halimle görmesine bile tahammül edemem.
1: O halde siz onu tanımıyorsunuz. Böyle bir şey aklından bile geçmez. Bir genç kızın ana, baba, kardeş sevgisinden mahrum kalan kalbini... bütün varlığıyla size bağlaması ne demektir biliyor musunuz?
0: Zekiye!
1: Zekiye, senin kulun! Allah'ım çok şükür!
0: Seni görmem lazım. Mutlaka görmeliyim.
1: Durun, sakın açmayın sargılarınızı, sonra kör kalırsınız.
0: Evet, kör. Körüm ben. Söyle bakalım, sakatlığımla alay etmek için mi geldin buraya? Haftalardır benim körlüğümle zavallılığımla alay ettin.
1: İslam!
0: Hayır, sus! Kimsenin merhametine ihtiyacım yok, çık dışarıya! Çık dışarıya! Çık dışarıya diyorum! Çık dışarıya diyorum, defol! Abi durma! Defol!

0: Adem, ne bakıyorsun yüzüme? Al şunu sırtına. Hadi yürü.
1: Oturun evladım, oturun. Yüzbaşı, cephane durumumuz nedir?
2: Ancak birkaç atımlık barutumuz kaldı Miralay'ım.
1: Pekala evladım,

0: Abdullah Çavuş.
1: Buyurun Miralayım. Bu aslanlar bunca şeyle nasıl doyar? Bir çorba olsun pişiremediniz mi?
2: Erzakımız tükendi Miralayım. Sadece yaralılara yetecek kadar çorba yapabildik. Hem zeytin ekmek yeseler kıyamet mi kopar?
3: Vaziyetimiz iyice kötü Rüstem.

0: Eğer cephanemiz olsaydı erzak kıtlığına göz kırpmadan razı olurduk Miralay'ım.
1: Tahminime göre düşman hemen hücuma geçecek Rüstem. Onların bol cephanesine karşı göğsümüzü siper etmekten başka çaremiz kalmadı.
0: Biz de düşmanın cephaneliğini uçururuz. Müsaade ederseniz bu işi ben üzerime alayım efendim.
1: Hayır Rüstem. Kalede çok az zabit kaldı. Seni de feda edemem.
2: Miralay'ım! İzin verirseniz bir diyeceğim var. Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
1: Çok gençsin çocuğum. Tek başına bu işi nasıl yaparsın?
3: Ben de giderim efendim. Cephaneli beraber uçursa kıyamet mi kopar? Çingene kılığına gireriz. Bu da benim çocuğum olur.
2: Tabii, kızı olurum. Yani kız kıyafetine girersem hiç şüphelenmezler benden.
1: Adın neydi senin?
2: Adem efendim.
1: Kimin kimsen var mı?
2: Babamı geçen harpte kaybettik. Annem de acısına dayanamayıp öldü.
1: Babanın adı neydi?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
4: Miralay'ım, çavuşun teklifine benim de aklım yattı.
3: Bu kalede daha hiçbir kavgaya katılmadım. İzin verin de bir kalemde borcumu ödeyeyim.
1: Pekala çavuş, hazırlanın bakalım.
3: Sağ ol Miralay'ım, yürü hadi.
1: Rüstem, zor günler bekliyor bizi. Yarın kimin gazi, kimin şehit olacağı belli değil. Uzun yıllardır yüreğimde sakladığım bir sırrı açıklamak istiyorum. Sen benim asıl adımı biliyor musun?
0: Asıl adınızı mı?
1: Evet Rüstem. Benim asıl adım Sıtkı değil, Ahmet'tir. Yüzbaşı Ahmet.
0: Aman Miralay'ım, nasıl olur bu?
1: Olur Rüstem. Bu fani dünyada her şey olur. Yıllarca önce gene Tuna boyunda savaş içindeydim. Bir akşam en yakın arkadaşımı kurşuna dizmek emrini getirdiler bana. Suçsuz olduğundan emindim. Emri yerine getiremedim. Harp divanı rütbelerimin sökülmesine karar verdi. Böyle şerefsiz bir damgayla karımın, çocuklarımın yanına dönemezdim. Her şeye yeniden başladım. Eski rütbemi elde edene kadar yıllar geçti. Çocuklarımı aradığımda izlerini bulamadım. Savaşın ateşi onları da yok etmişti. Karımı bilmem ama çocuklarım belki de hala yaşıyorlardır. Ama nerede ve nasıl? Eğer şehit düşersem onları arayıp bulacağına söz ver bana.
0: Şerefim üzerine söz veriyorum.
1: Unutma, kızımın adı Zekiye.
5: Miralay'ım, Cerrah Bey İslam Bey'in yanına kadar biraz buyursunlar dedi.
1: Peki evladım, geliyorum.
3: Hakkını helal et kumandanım.
1: Yolunuz açık, kazanız mübarek olsun.
3: Sağ ol kumandan.
0: Hadi bakalım, gelin benimle.
6: Şimdi yavaş yavaş açabilirsin.

Görüyorum. Görüyorum. Görüyorum. İşte oda. İşte kapı. İşte masa. Pencere. Pencere.

0: Peki ya Adem? Adem nerede?
1: Adem mi?
0: Adem yani bizim küçük sakal.
2: Abdullah Çavuş'la birlikte biraz evvel yolcu ettik onları.
0: Nereye?
2: Düşman cephaneliğini uçurmaya.
0: Ne? Düşman cephaneliğini mi uçurmaya gitti? Bu işi yapacak başka kimseyi bulamadınız mı?

0: Abdullah Çavuş, bombaları unuttuk.
1: Unuttuk mu? Ya bunlar ne?
0: Söylesene be Çavuş, unuttuk diye dün patladı.
1: Be Sübhanallah, ne oldu sana yahu? Aylağımı semanın altından mı geçtin yoksa? Sen sahiden kıza benzedin be adam.
0: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
1: Ne?

0: Kağıtlarını göster. Peki şimdiye kadar aklınız neredeydi?
1: Ancak sıra geldi bize.
0: Çavuş! Ne oluyor orada? Çingeneler efendim. Bir sopa atıp sorguya çekelim emrederseniz. Sopayı yiyince bir sürü masal uydurur bunlar. Yanına birisini katıp geriye def et gitsin. Dimitro!
2: Buyur çavuşum.
0: Cephe gerisine def et bunları.
2: Baş üstüne. Hadi durmayın, yürüyün!
1: İyi! İyi!

0: Düşman karargahına yakın olsak gerek.
1: Evet. İstersen ortalık kararıncaya kadar burada bekleyelim.
0: Yok yok. Bence çekinecek bir şey yok. Ulu orta yürüsek daha iyi olur.
1: Hadi öyleyse.
0: Hadi.
2: Hey, durun orada.
1: Hiç bozmayalım.
0: Evet.

0: Çingene kızı ha, çapkın, ne de güzel şey böyle.
1: Ya.
0: Boşuna mı gitti?
2: Aa, sus canım!
0: Benim babandır! Bırakın beni! Bırakın diyorum! Size bırakın!
2: Sen ne yaptın?
0: Hey, ne oluyor orada? Nedir bu cephanelik? Bu çingeneleri cephanelik yolunda yakaladık. Casus olma ihtimalleri var.
3: Yürü. Götürün kurşuna dizin!
2: Yürü. Bırakın!
3: Yürü.
2: Bırakın beni dedim! Ha. Ne yaptık ki
3: size? Yürü sana!
0: Buraya bak çingene kızı! Sen oyuncu musun?
2: Tabii ya! O da çalgıcı!
0: Hay Allah cezanızı versin! Neden söylemiyorsunuz? Bunlar beklediğimiz çingeneler! Karargaha götürüp karınlarını doyurun! Akşama Grand Dük'ün önünde dans edecek bu kız!

0: gene dur bakalım.
1: Bırakın beni. Bırakın beni diyor. Bırakın beni.
2: Yürü, zorluk çıkarma bize.
1: Yürü diyor.
0: Ne arıyorsun burada?
2: Yürü bakalım, kumandan bülbül gibi konuşturmasını bilir seni.
0: Yürü bakalım.
3: Lan! Ne oluyor orada?
0: Mutfakta yakaladık bu çingeniyi onbaşım.
3: Bana bırakın, ben alakadar olurum onunla.
0: Aç üstüne onbaşım. Onbaşı hakkında.
3: Zekiye nerede?
4: Ha?
3: Zekiye nerede diyorum, söyle.
4: Anlamadım İslam Bey.
3: Yani Adem demek istiyorum.
4: Düküm karşısında dans ediyor.
5: Bu sakallı herif bağladı bizi.
0: Yakalayın!

0: Seni pis casus seni! Yakalayın!
1: Ya Allah!
2: Dur, dur! Geliyor bakalım!
0: Gebertin! Derhal kurşuna dizin!
3: Aşağı!

0: It's that me.
1: Cephanelin yerini buldum ama Allah kahretsin bombamız kalmadı.
2: Gelin benden. Karargâhta bir şeyler oluyor.
1: Abdullah Çavuş, siz beni koruyun.
3: Peki.
1: Al sen de şunu.

Yoksa ateş ederim! Ateş ederim diyorum sana! Yaklaşma!

0: Konuşma be adam. Kötü yerden yedik kurşunu. Ben de artık şehit olsam kıyamet mi kopar?
1: Hiçbiri geri dönmedi. Üçü de şehit oldu besbelli. Yüreğimi taştan oyulmuş sanırdım Rüstem. Ama aslı yokmuş. İnsan zayıf, insan aciz. Karımın, oğlumun ölüm haberini aldım. Kızın kayboldu dediler. İçim kanadı ama sana, en yakınıma bile sezdirmedim. Dünyada Abdullah Çavuş'tan başka dostum kalmamıştı. İslam Bey boz yeleli genç bir aslan gibiydi. Hele o çocuk, Adem. Ağzı süt kokan böyle bir biçare ölüme gönderilir miydi? Kendi ellerimle ölüme yolladım onları. Tanrı beni affetsin.

0: tıpkı annesine benziyor. Yavrum, kızım, evladım. Ya Rabbi, sen çok şükür olsun.
1: Gerçekten babamsınız değil mi? Rüya görmüyorum değil mi? Oh, Tanrım, bütün dualarımı kabul ettim. İslam Bey, işitiyor musun bak? Babam benim için ağlıyor, tıpkı benim gibi.
2: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
3: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
4: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
5: Kumandanla haber et gelsin! Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
6: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
7: Dayanın Cafer'i yedi!
8: Estergon Kalesi... birazdan TV4'te.
9: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
10: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
11: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
12: Arkadaşlar, ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm, yeriz.
11: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
13: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
14: Bugün burada uyuyamayacağız.
11: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
1: Atı canım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın

0: En büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim küpür küpür.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. Algida Spoonful 175 lira.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Trend Yol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kar

0: hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
2: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
2: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
7: Beş yıldır hep seninle.
8: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
9: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
10: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
11: Ismarlama evlilik olur mu?
12: Geldim ben olacağım.
13: Sözlerin ne güzel.
14: Neden kızlara aşık ona?
15: Ben de onu...

0: düşünüyordum.
1: Kızın yüzünü görmedin daha. Ha. Görmedim ki.
0: Müstakbel kocam benim.
2: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
0: Ne arıyorsunuz burada?
2: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
0: Kim bu kız?
1: Teyzemin kızı.
3: Bizim oğlana dolabilir. Elzem'di zaten.
4: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
5: Küçük Bey yarın 16.15'te TV4'te.
6: Her nesil için atılacak cephanelikler, kurtarılacak kaleler ve başarılacak nice nice işler olacaktır.

0: Nesi mi?
1: Beyim. Beyim efendim.
0: Çocuklar. Çocuklarımız nasıl?
1: İyi. İkisi de çok iyi.
0: Bir kerecik onları doya doya koklayabilseydim.
2: Bu elinizde efendim. Ben bu kalenin yeni kumandanıyım.
0: Buyurun.
2: Asıl adlarımızın önemi yok. Bize verdiğiniz isimlerle ben İslam.
1: Ben de Zeki. Sizin Zeki.
0: Silistre kahramanları.
2: Bu vazifeyi sizi kurtarmak ümidiyle kabul ettik. Her şey hazır efendim. Vatan sizi bekliyor. Serbestsiniz.
0: Vatan. Vatan esir oldukça ben hürriyeti neyleyim? Beni kaçırmakla bir tek Kemal'i kurtarmış olursunuz. Halbuki bu vatanda insanlıktan mahrum yüz binlerce Kemal var. Asıl onları kurtarmak lazım.
1: Daha yıllarca bu karanlık zindanlara nasıl dayanabilirsiniz?
0: İsterlerse bu naçiz vücudumu parça parça etsinler. 7 kat toprağın altına gömsünler. Eğer bu vatanın evlatlarına bir parçacık hizmet edebildiysem ne mutlu bana.
1: Ya çocuklarımız? Babasız mı büyüsünler istiyorsunuz?
0: Nesime yeter.
1: Fakat beyim, bunca fedakarlıklarla açtığınız bayrak rüzgarsız yelkenler gibi hareketsiz kaldı.
0: Nesime yeter, yeter diyorum sana, yeter!
1: Affedin beni.
0: Bilirsin ki seni canım gibi severim. Kızımı ve oğlumu canımdan da üstün tutarım. Fakat ben kanundan kaçmak için değil, kanunların değiştirilmesi için mücadele ediyorum. Kendi milletimin içinde bir kaçak gibi yaşayamam. Beni kurtarmakla hiçbir şey değişmez. Asıl vatanı kurtaracak çareleri düşünmek lazım. Vatan, zavallı vatan. Zavallı vatanımız.

0: gaziler, yarın kaza vardır.
1: İnşallah! İnşallah!
0: Ya Rabbim, bir bölük ümmeti Muhammed fıkarasını yerindirme! Düşmanlarımızı sevindirme!
1: Amin! Amin!
0: İlahi kudret, kuvvet senden! İmdat ve himaye senden! Ümmeti Muhammed'e yardım et!
1: Amin! Amin!
2: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Avrupa topraklarında at koşturup Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini Hristiyanlık dünyasına bir kere daha duyurmak, zaferlerine zaferler katmak için gereken hazırlığını yaptıktan sonra 26 Mayıs 1529'da Edirne'den hareket etti. Kanuni Sultan Süleyman Han, orduyu Hümayun Budin önüne gelmeden önce Serhat Beylerine Müstevli Ferdinando'nun, Papa 3. Pol'den müzaheret görerek kurduğu Haçlı ordusunun işgal ettiği Macar toprak ve kalelerinin zapt edilmesini ferman etti. Şevketli padişahı uğruna baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Türk akıncıları, kulluklarını ispat eylemek için kelle koltukta Allah Allah nidalarıyla Tuna'ya, Macar toprak ve kalelerine doğru kılıç sallayarak, kalelerin açılmaz kapılarını açarak, Ferdinando'nun çelik ordularını delip geçerek, Şevketli padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'a birçok toprak ve kale hediye ederek dalga dalga ilerliyorlardı. Diğer taraftan Moğaç'a giden Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Ferdinando'nun elinde bulunan asıl kuvvetlerinin toplandığı müstahkem bir kale olan Esztergom Kalesi'ni kan dökülmeden imparatorluğunun topraklarına bağlamak için bir Türk heyetini Esztergom Kale Kumandanı ve valisi Pol Varda ile görüşmek üzere Esztergom Kalesi'ne doğru yola çıkardı. Esztergom Kale Kumandan ve valisi Pol Varda'yın zalim bir kişi olduğunu bilen Türk Hakanı'nın cesur kullarından Çalasan, Bölükbaşı Cafer, Türk heyeti peşi sıra Esztergom Kalesi'ne doğru Avrupa topraklarında kulluklarını ispat etmek için at koşturmaya başladılar. Hedefleri, Pol Varda Türk heyetinin tekliflerini kabul etmezse Esztergom Kalesi'ne kurban olmadan kaleye Türk sancağını dikmektir.

0: Sergon kale komandanı ve valisi Şevketli Padişahımızın fermanındaki buyrukları kabul etmezse Türk sancaklarını Sergon kalesinin burçlarında dalgalandıracağız.
1: Başım sancağımın yoluna kurban olsun. Hedefimiz Sergon kalesi.

0: Sergon Kalesi Kumandanı ve Valisi Pal Varday adına Türk heyetini dostça selamlarım.
1: Estergon'a Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın emri, şefketli padişahımızın fermanıyla geldik. Evvelce bildirilen tekliflerimizin kabul edilip edilmediğini bilmek isteriz. Eğer kabul edildiyse, bir yıllık verginin tahsiline memur edildik.
0: Estergon Kalesi Kumandanı ve Valisi Pal Varday, Türk padişahının buyruklarını aynen kabul etti. Şu anda prensimiz, Türk padişahının istediği vergiyi toplamakla meşguller. Bu yüzden sizi karşılamaya bizzat gelemediler. Asil prensimiz gelinceye kadar, dostlarımızın konuklaması için Budin Krallığı hududundaki bir Türk kervansarayını tahsis etti.

0: Yaver, Sinan Paşa ile buluşacağımız yere iki ayrı yoldan varmalıyız.
1: Doğru düşünüyorsun. Bu kefenelere inanılmaz.
0: Yolun açık olsun.
1: Senin de şolasan.
2: Yeah!

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Düzenbazlar, kalleşler!

0: Allah hepinize şehitlik mertebesi ihsan etti.
1: Çal Hasan, yiğidim.
0: Ağam, beyzadem, sizlerin hangi melun kafirler canınıza kıydılar?
1: Evlat, bizleri kalleşçe pusuya düşüren Papa Pol'ün ücretli askerlerine armağan ettiği altın haçlı madalyonu göğsünde taşıyan Estergon Kalesi zabitlerinden biri ve muhafızlarıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Ağam, ağam!
2: Demek Türkleri hayvan sürüsü gibi bir araya toplayıp öldürdün.
3: Evet asil kumandanım, Türklere karşı ilk zaferimizi böylece kazanmış olduk.
4: Asil kumandanım!
5: Türk heyetini öldürdüğüm sana bir Türk akıncısı geldi. Öldü sandığımız paşalardan biri, ona Türk heyetini Estergon muhafızlarının tuzağa düşürüp öldürdüğünü anlattı.
2: Bu kötü oldu. Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han bu haberi duyarsa bütün ordusunu Estergon'a yığar. Bu bizlerin felaketidir. Onun için Estergon'a girecek yabancıları yakalayıp öldüreceksiniz.

Beyzadelerim, ağalarım, iyice yaşadınız. Ulusumuz için iyice öldünüz. Yarım kalan görevinizi ben tamamlayacağım. Yattığınız bu toprakları vatanımın topraklarına katacağım.

yapacağım. Bölükbaşı Cafer, doğru Esergon Kalesi'ne gidiyoruz. İlk işimiz Sinan Paşa ve heyetini öldüren kefereleri bulmak.

0: Kızım, bugünkü ortamda dışarıya çıkman doğru değil. Ne yapayım anne? Ruhumun derinliklerinden gelen acayip, tuhaf bir his beni kalenin tenha yerlerine doğru itti. Oralarda birini arayıp durdum.
1: Kızım, hislerini anlıyorum. Ama her taraf muhafızlarla dolu. Gizli yoldan da olsa çıkıp Estergon'da dolaşman doğru değil. Ya hain Palvardai senin bu dinden buraya geldiğini görürse, beni ve senelerdir zindan köşelerinde Zapolya Yanoş için yaşama mücadelesi yapan zavallı, zavallı babanı öldürür. Seni de yıllardır beslediği korkunç emellerine alet eder.
0: O hiçbir zaman beni korkunç arzularına boyun eğdiremeyecektir. Yalnız elinde esir olan babamı düşünüyorum. Onun ıstırabıyla kıvranıyorum.
2: Leopold Burcu Kumandanı Vitelli'ye hürmetle selamlarım. Emirleriniz üzerine Kral Ferdinando'nun düşmanı hain köpek Verben'i getirdim.
3: Dişe köpek diş! Tank! Tank! Tank! Tank!
4: Sabık kumandanım Verben, mağlup kralınız Zapolyo Yanoş'un Budin'deki gizli hazinesinin yerini söyle de sen bu azaptan kurtul, ben de sana işkence etmekten.
5: Bilmiyorum ki söyleyeyim.
4: Demek hala inat ediyorsun. Hazinenin yerini senden başka kimse bilemez. Zapolyo Yanoş'un itimat ettiği kumandanı sendin. Bu hazineyi kralınız tekrar Macaristan'a ele geçirip Arpatların tahtına oturması için saklıyorsun değil mi? Cevap versene köpek! Cevap ver diyorum sana!

0: Benden Hristiyanlık namına utanç duyuyorum. Alın götürün onu! Bu hain köpeğin hazinenin yerini söyleyene kadar yaşaması lazım. Ölmemesine dikkat edin. Kurbaçladıktan sonra hücreye kapatın. Estergon Kalesi'nin içine girme yollarını araştırmalıyız. Ben de onu düşünüyorum. Yalnız karnım çok acıktı. Şuradaki anda karnımızı bir doyuralım. Allah büyüktür. Kul darda kalmazsa yetişmez.
1: Düşmanın üstüne hareler

0: efendilerimizine emir buyururlar. Bize güzel kızarmış iki tane kuzu rodu. Emredersiniz.
1: Hey, sakın domuz...

0: klozeti getireyim deme. Pantolonundan çengel asarım ha.
1: Merak etmeyin efendiler. İster misiniz?
0: Hayır. Masadakileri temizle.
1: Emredersiniz. Kral kaldığımızda
2: günahlanmalı. Ufaklı kes bu zımbırtıyı! Kafamı şişirdin! Unutma burası Türk toprakları değil! Büyük kralımız Arşimüdük Ferdinand'ın topraklarıdır!
0: Aşık! Türküne devam et! Dinledikçe gurur duydum, zevk aldım.
2: Kale kumandanının başcelladayım! Bana bak bacaksız! Sana emrediyorum bu manasız Türkiye'ye devam etmeyeceksin!
0: Aşık kardeş! Ben ne diyorsam onu yap! Bu insan kasabının sözüne bakma! Onun kafasının 18 tahtası noksan!
2: Hadi! Oku da büyük fülükte canını alayım! Hey ağalar güldüm, alın renginden, oyda hele renginden. Kırat altımızda günahlanmalı. Al da başına çal!
0: Estergon kale kumandanının sayın başcelladı. Bir iki laf etmeme emir buyurur musunuz?
2: İnsan bozuntusu! Canını kurtarmak için yalvaracaksan, boşuna dil dökme!
0: Seni karşımda bostan korkuluğu gibi dikilmiş görünce aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Tanrı'dan saman dolu koca bir kafa, kazık gibi bir boy siyeceğine biraz akıl isteseydin, daha iyi olacaktı.
2: Ne? Ne dedin?
0: Hiç! Ayı dedim! Öküz kadar aptalsın dedim!
1: Ay! Ay acıktım, bizim butlar nerede kaldı be? Sus, ayıptır! Eşek gibi alırma! Bizim butlar nerede kaldı be birader, af!

0: Hadi saldırsana.
1: Seni şimdi parça parça doğrayıp arkadaşına yedireceğim.
0: Hey Hancı, gel buraya! Şu bostanın korkuluğunu biz gidinceye kadar hanım bir odasına kapat!
2: Beyzadem, benim yüzümden başın derde girdi!
0: Kuruntu etme aşık! Ben canımı şefketli padişahıma, sonra da bu gibi kefereleri dize getirmek için adamışım! Buyur aşık, Allah ne verdiyse yiyelim.
2: Sağ ol ağam, buyurun siz de afiyetle yiyin. İyi. Sonra sizlere diyeceklerim var.
0: Yemene bak, yoksa açlıktan gebereceğiz. Hadi bismillah!
2: Bismillah!

0: Hoş geldiniz kumandanım.
1: Misafirlerimiz var.
0: Buyurun oturun.
2: Kim bunlar?
0: İki yabancı. Buraya ilk defa geliyorlar.
3: Anlaşıldı. Hey, buraya bakın!
1: Bir hayli kalabalık. Bu kefenlerin karınlarını nasıl doyuracağız?
4: Allah büyüktür.
3: Hey, yabancılar! Size söylüyorum, duymadınız mı? Buraya bakın!
4: Buyurun, bir şey mi istiyorsunuz?
2: Kumandan Palvar Bey'in emri! Estergon'da ne kadar yabancı varsa, toplayıp ona götürmek emrini aldım.
3: Derhal kılıçlarınızı teslim edip benimle geleceksiniz!
1: Bu kefere ne diye kişniyor?
4: Herhalde tımar edilmek için.
1: Öyleyse ne duruyoruz, hemen tımara başlayalım.
4: Dur, zamanı var.
3: Ağzını uzattınız! Muhafızlarım! Şu iki yabancıya hemen saldırın! İkisinin de kellesini istiyorum!

0: Muhafızlar, hanın kapısından kim çıkarsa öldürün.
1: Dur kıvrana.

0: tasarım. Dikkat! Bir ve iki numaralı tüfekler ateşe hazır olsun.
1: Muhafızlar, kapıyı açın. Ben

0: Türk heyetini öldürdüğümüz yerde gördüğüm Türk akıncısı.
1: Hey! Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
2: Kumandanınızla görüşmek istiyorum.
1: Ne hakkında?
2: Onun görülecek bir hesabım var. Derhal haber edin gelsin. Aşağı gelsin.
1: Türk akıncısı! Ecelini mi susadın sen? Defol git Avrupa topraklarından!
2: Avrupa'nın bütün Hristiyan orduları bir araya gel-

0: gelirse beni kararımdan asla döndüremezler. Sana emrediyorum. Kumandanına haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
1: Türk akıncısı, kumandana haber vermeye gidiyorum. Olduğunuz yerde bekleyin.
0: İki Türk akıncısı kale önüne kadar...

0: Biliyorsunuz ki Türkler tekin değildir. Canını düşün. Bırak da bu işte saray nazırı Tristan Vitelli ilgilensin.
1: Dinle Torbielli, şimdi doğru saray nazırı Tristan Vitelli'ye gideceksin ve ona diyeceksin ki...
2: Ne olur, İsa hakkı için onu affedin, evine dönsün.
3: Madam Isabel, kocanız Kral Janos'un gizli hazinesinin yerini söylesin, hemen evine dönebilir.
2: Ya berbenin böyle bir hazineden haberi yoksa, ne söyleyebilir? Ne yapabilir, size yalan mı söylesin?
3: Berbenin böyle bir hazineden haberi var. Bunu iyice biliyorum. Fakat, Zapolyo Janos'a olan bağlılığı yüzünden söylemiyor. Ama bir gün söyleteceğim.
1: Kontristian Vitelli'yi hürmetle selamlarım.
4: Ne var?
1: Kale kumandanı Pal Varda'yın emri. Kale önüne gelen iki Türk akıncısının bu gece burada misafir olarak kalmasını istiyorlar.
3: Evet, bu Türk akıncısını canlı yakalamak için davetini kabul edeceğim. Bütün muhafızlar silah başı edilsin. Mazgallar iyice tutulsun. Michel, sen atlı muhafızlarınla kalenin arkasından dolanıp... ...kaçmasını önlemek için çevirme yapacaksın. Sen, Torbielli, hiçbir şey hissettirmeden onu buraya davet edeceksin.
1: Emredersiniz!
3: Madame Isabel... ...şimdilik gidebilirsiniz. En kısa zamanda sizinle tekrar görüşeceğim.

0: Sen Antonio, her şeyi bilen sağdaki Türk akıncısı.
1: Bu Türk akıncısının bu gece vücudu dünya yüzünden kalkmalıdır.

0: altın haçlı madalyon. Sakın bir delilik yapayım deme.
1: Martini, dostlarımızı saray nazırının yanına götür.
2: Dostlarımızın tekliflerini kale kumandanı adına görüşecek olan saray nazırı sizi bekliyor. Beni takip ediniz.
3: Muhafızlarım, bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
0: Hasan, muhafızların tipleri hiç hoşuma gitmedi. Hepsi bizi öldürecekmiş gibi bakıyor. Allah'ını seversen boş koruntulara bırak. Onların bir şey edecek halleri yok. Hep öyle söylersin, sonra da başımız belaya girer.

0: Türk Akıncılarını selamlarım.
1: Ben Büyük Türk Hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Akıncı kullarından Çalasan.
2: Ben de şefketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sadık kulu Bölükbaşı Cafer.
0: Ben de Arşidük Ferdinand'ın Estergom Kalesi Leopold Burcu kumandanı Saray Nazırı Viteli.
1: Kumandan, Cihan Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han bu seferi Hümayun'da Macaristan'ı baştan başa fethetmemizi ferma etti. Tanrı'nın büyük sevgisini kazanan Türk akıncıları, Kral Ferdinand'ın işgal ettiği Macar toprak ve kasabalarını fethederek Avusturya bayrakları yerine Türk sancaklarını şerefle dalgalandırdılar. Padişahımızın arzusu ile Türk heyetini şehit eden kalenizin zabit ve muhafızlarını, kalenin anahtarlarını teslim almaya geldik. Onları derhal teslim edin.
0: Kale, Arşidük Ferdinand'ın malıdır. Anahtarını teslim edemem. Gerekirse dövüşürüz.
3: İnsaf için dövüşeceğiz! Dövüşeceğiz!
1: Kumandan, muhafızlarınızın, halkınızın kanını akmasını istemiyorsanız, örf ve adetlerinize göre kale kumandanı Palvarda'yı bir dövüşe davet ediyorum. O kaybederse kalenin anahtarını teslim alırım. Ben kaybedersem, Türkler Estergon'u muhasara etmeyecektir.
0: Kale kumandanımızla dövüşecek kadar kılıcın ve bileğin kuvvetli mi?
1: Bu her meydanında belli olur.

0: seni susturmak için kumandanım adına davetini kabul ediyorum. Yarın güneşin doğuşuyla dövüş başlayacak. Bu gece Estergon'un bir misafiri olarak sizleri ağırlamak isterim.
1: Bu gece bu iki Türk akıncısı öldürülecek.
2: Anne, babamı kalenin zindanlarında çektiği işkencelerden kurtaracağıma inanabilsem, her şeyi göze alıp kaleye gideceğim. İşte geldim. Babamı serbest bırakın. Vücudum size ait diyeceğim. Sakın ha bunu yapma. Böyle bir delilik edeyim deme. Bir anda seni de baban gibi kaybetmek istemiyorum. Beni, her ikinizin acısı ölümden beter eder. Anneciğim, kızım!
3: Yavrum, ben kiliseye gidiyorum. İrsek'le beraber Tanrı'ya babanın kurtulması için dua edeceğiz.
2: Peki anne, benim için de dua et. Beklediğim yiğit tez gelsin diye.
4: Hasan, ne düşünürsün?
5: Sinan Paşa'nın katili olan o haini bulup kellesini kesmeyi.
4: Acele etme. Önce Erce verdiğimiz sözü yerine getirelim. Hadi biraz uzan. Uyumaya çalışalım. Yarın bizi büyük bir uğraş bekliyor.

0: insan. Yiğidim, seni sevdiğim kadar kimseyi sevemem. Bugüne kadar hiç kimseye gönlümü kaptırmadım. Seni seviyorum, hem de her şeyden çok. Senden ayrılmamak, her an beraber olmak istiyorum.
1: O halde İstanbul'a gel benimle.
0: Ne kadar isterdim, fakat şu anda imkansız. Beni annem babam Estergon'da bekleyip dururlar.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Şevketli padişahım Kanuni Sultan Süleyman Han ve ordu Hümayun İstanbul'a hareket ediyor.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Nadezya, ben de ordu Hümayun'a hemen iltihak etmeliyim. Şevketli padişahıma söz verdim.
2: Çok yaşa!
0: Şimdi kalbimi, benliğimi beraber alıp da gideceksin. Ne olur gitme, beni yalnız bırakma. Yardımına muhtacım. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Estergon'a gider, yeni bir hayata başlarız.
1: Nadezya, ben bir Türk akıncısıyım. Şevketli padişahım uğruna baş alıp, baş vermek için kılıç kuşanmışım. Ona kulluğumu ispat etmeliyim. Vazifem, Avrupa topraklarında at koşturup, Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini, Hristiyanlık dünyasına duyurmaktır. Bugün buradaysam, yarın başka bir diyardayım.
0: Yiğidim! Senden uzak yaşamak ne kadar acı olacak!
1: Bir gün gelip seni Estergon'da bulacağım.
0: Ben de seni 100 sene, 1000 sene de geçse Estergon'da bekleyeceğim.
3: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
4: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur.
5: Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
6: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
7: Ismarlama evlilik olur mu?
8: Higel'den ben olacağım.
9: Sözlerin ne güzel.
10: Neden kızlara aşık ona?
11: Ben de onu düşünüyordum.
6: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
12: Müstakbel kocam benim.
4: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
13: Ne arıyorsunuz burada?
4: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
13: Kim bu kız?
6: Teyzemin kızı.
14: Bizim oğlana böyle bilir, elzemdi zaten.
15: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım, bayılacak.
16: Küçük Bey yarın 16.15'te TV4'te.
17: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
18: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
19: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
10: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
19: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
20: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
21: Bugün burada uyuyamayacağız.
19: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
22: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
16: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
23: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın!
24: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
25: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet!
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
0: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
0: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
16: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
25: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep
2: gol be gol.
25: Yemek sepeti.
16: 25 yıldır hep seninle.
3: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
16: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
3: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
16: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
3: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
16: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
3: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
16: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
26: Hesap.
13: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
26: Hesap kurdu.
27: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
28: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
27: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
28: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
29: Kapıyı aç.
30: Merhaba, nasılsınız?
31: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
32: Vay, baloncuklu Lipton mu?
31: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
33: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
34: Yok, ben doymalık takılıyorum.
33: Bir şey diyeyim mi?
35: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
33: Abi bu adam ne yiyor ya?
36: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
31: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
37: Express içelim.
31: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
38: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
39: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
40: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
40: Atlarla çalışıyorum.
41: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
0: pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
4: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
3: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
5: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
6: Adam cinayet ve hırsa tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
5: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
4: Anlıyorum Nurhan.
6: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
4: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
7: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
5: Ara sıra kavga ederler.
3: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
4: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
8: Teşekkür ederim.
9: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
6: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
4: Davadan vazgeçiyorum.
9: Bunu yapamazsın.
10: Savunma yarın 18'de TV4'te.
11: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
12: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Ömür lokum kıvamında beyaz peynir 269 lira yerine 219 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyorum.

0: Taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
1: Baba.
0: Engincan. Engincan.
1: Dedeciğim.
2: Saçların.
0: Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
1: Bonus kılık.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik, bonus kılıklı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool Ek Kredi Kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Get in there!

0: Kızgın yağlar arasında yanmaktan kurtulsana, bu sefer elimden kurtulamayacaksın! Hayres kefereler, erkek gibi dövüşmekten kaçtınız! Türkiye etinin özünü alacağım sizlerden! Dayana sana son bir gayret gösteriyor! Hadi! Hasan, sen çalını kurtar! Olmaz! Ölürsek beraber ölelim! Daha yapacak işlerim var! Ben ölürsem şehit olurum, yakalırsam gelip beni kurtarır, hücum alırsın! Hani tam sırası! Savunun bırak şeferler, savunun!
1: Onu işkence odasına götürün! Yaralı kaçan Türk'ü de yakalayın!

0: Aldığın yaralarla bir yere kaçamazsın. Yakaladığımız arkadaşının işkence çekerek ölmesini istemiyorsan hemen teslim ol.
1: Arkadaşım Cafer'i Türk heyeti gibi kalleşçe öldürdüğün takdirde öcünü almak için tekrar kaleye geleceğim.
0: Muhafızlar, yakalayın şunu!

0: Allah'ım, koluna küfar lehine can verdirtme yarabbim.
1: Lan şeyle dur! Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Macar toprak ve kalelerini fethedip Mohaç sahrasına kadar geldiğini biliyoruz. Estergon kalesini muhasara ve zapt etmeyi düşünüyor mu?
0: Sultanlara kulları sual sorabilir mi? Gönüllerine ne ilham gelirse yaparlar. Şevketli padişahımız Mohaç sahrasına geldiğine göre bir bildiği vardır.
1: Bildiği Estergon'a hücum etmektir.
0: Madem ki bilirsiniz, bana niçin sorarsınız?
1: Türk Akıncısı, daha fazla işkence edilmesini istemiyorsan Estergon'a ne maksatla gönderildiğini, burada ne iş yapacağını söylersin.
0: Önceden söylediğim gibi kalenizin büyük kilisesini cami yapıp namaz kılmak için geldim.
1: Ne sen, ne de şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han kalemizin büyük katedralini cami yapıp namaz kılamayacaktır. Onu da senin gibi esir ederek huma kuş tüylü kavuğunu başına çivileteceğim. Hristiyanlık dünyasının bir zaferi olarak kale burçlarına ibret olsun diye asacağım.
0: Çok avlayan köpekler gibi mütemadiyen uluyorsun. Ama faydasız. Türk, Allah'ından aldığı kuvvet ve imanla verdiği sözü yerine getirir. Onun karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramaz. Estergon bizim olacaktır. Türk sancakları diğer Avrupa kalelerinde olduğu gibi Estergon'da da şerefle dalgalanacaktır.
1: Estergon Türklerin olacak ha? Başelat! Şu Türk akıncısının ayaklarının altındaki deriyi yüz.
0: Kendini kumandan sanan korkak! Bir Türk'ü işkence edip öldürmekle Türk ordularını mağlup edeceğini mi sanıyorsun?
1: Onu illete illete öldüreceksiniz.
2: Asil kont! Efendim, Türk akıncısı Çal Hasan'ı kalenin dışında bulamadık. Bana kalırsa aldığı yaralarla bir yerde ölüp kalmıştır.
0: Evet. Tanrım, güç ver, kuvvet ver! Kulunun küffarın zebunu etme yarabbim!
3: Hasan'ım, benim keskin hatlı, güzel yiğidim. Kim bu yabancı? 3 senedir hayaliyle yaşadığım Türk sipahisi, yiğit Hasan'ım.
4: Yiğit birine benziyor.
3: Yaralı mı? Evet. Bu yiğit herhalde Palvarda'yı kale önünde erkekçe bir dövüşe davet eden Türk olacak. Demek yiğidimi o hainin muhafızları yaraladı. Canını kurtarmak için kendini kaleden attı. Ben onu görmemiş olsaydım Hasan'ım aldığı yaralarla ölüp gidecekti.
4: Nadezya, onu buraya getirmekle iyi etmedin. Her taraf muhafızlarla dolu. Şüphelenip konağımızı arayacak olurlarsa Palvarda hepimizi kaza vurdurur.
0: Şevketli padişahım, uğruna baş koydum. Şehadeti cana minnet bilirim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han 8 Eylül 1529'da Budin üzerine küçük bir kuvvetle yaptığı akınla şehri ikinci kere fetheder. Zapolya Yanoş'u tekrar Macaristan tahtına oturttuktan sonra Beç Kalesi'nin fethedilmesi için ferman eder. Sultan Süleyman Han, orduyu Humayun'la Viyana surları önüne hareket etmeden evvel önce olarak Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey Piştar kuvvetleriyle Avusturya hududuna doğru yola çıkar.
5: Başcellat, kaldır şunu! Asil Palvarday'ın huzurunda yaralı ayaklarıyla acı çekerek yürüsün.
6: Hadi ayağa kalk! Seninle büyük bir ziyafete gideceğiz! Türk'e Türk eti yedireceğiz!
7: Ulan hain kefereler! Bir gün burasını sizin mezarınız yapacağım!
6: Kalkın! Yürün!
7: Benim uğrumda seve seve ölmeyi canına minnet bildin. Hayır, hayır, hayır. Beyzademin yerine beni öldürün. Köpek Palvarday, onu öldürtemezsin. Öldürtemezsin, hayır. Öldürtemezsin. Bana ne oldu? Ben neredeyim?
3: Yedim. Emin bir yerdesin. Eskargon'da. Sevgili çiçeğin Nadezya'nın konağında.
7: Nadezya.
3: Hasan'ım. Yedim.
7: Nadezya'm, çiçeğim.
3: Yiğidim, artık beni terk etmeyeceksin değil mi?
7: Asla. Seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Sen ve ben gökteki iki yıldız gibi ebediyen ayrılmayacağız.
3: Geçmiş olsun Türk.
7: Sağ ol.
3: Annem Isabel.
7: Beni ana kız evinize kabul ederek yatağınızı yatırmakla hayatımı kurtardınız.
3: Oğlum, evimizin kapısı iyi niyetli insanlara daima açıktır.
7: Hristiyanlar arasında Türkleri seven, onlara yardım eden insanlar görmek yaralarımın acısını unutturdu.
3: Anne, kim olabilir? Bilmiyorum.
8: Madame Isabel! Madame Isabel!
3: Ah, kale muhafızlarından Michel bu. Anne, şimdi ne yapacağız? Ya ev ararlarsa?
7: Hayır, buna lüzum yok. Evelallah ben kendimi korumasını bilirim. Nadezya, kılıcım, vurbalarım nerede?
3: Burada, masanın üzerinde. Yiğidim, bu halinle kılıç kullanamazsın. Yaran ağır, hem de çok kan kaybettin.
7: Anam, Allah yoluna kılıç sallarsa sütüm sana helal olsun. Kafirden ne durumda olursan ol, korkarsan haram olsun derdi. Madame Isabel, kapıyı açabilirsiniz.

0: Madame Isabel, Palvarday şu anda sizi sarayda bekliyor.
1: Yoksa kocan Delben'e bir şey mi oldu?
0: Hayır madam, ona bir şey olmadı. Domuz gibi yiyip içip uyuyor.

0: Zavallı anneciğim!
1: Nadezya! Ana kız perişan halde kız. Buna sebep ne?
0: Hasan'ım! Bildiğin gibi babam vaktiyle Estergon Kalesi kumandanıydı. Ferdinando krallık tacını giyince...
1: İzabel! Bana hazinenin yerini hala söylemeyecek misin?
0: Bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim?
1: Biliyorsun! Hem de domuz gibi!
0: Ver ben! Ver ben!
2: İzabel!
1: Şimdi ikinizi birden nasıl konuşturduğumu göreceksiniz!
2: Sevgili karıcığım, benim yüzümden çekmediğin istirap kalmadı. Sen bunlara layık bir prenses değildin.
0: Ne ziyanı var? Yeter ki... kralımız Zapolyo Yanoş sağ olsun.
2: Sağ ol!
1: Zapolyo'nun canı cehenneme! İnatçı köpekler! Hazinenin yerini söylemeyecek misiniz? Söylemeyecek misiniz?
2: Önceden de söylediğim gibi bilmiyorum ki söyleyeyim.
1: Güzel! Ben şimdi seni söyletmesini bilirim! Baş evlat! Şu inatçı herifin karısının kolunu gözlerinin önünde kes!
3: Baş üstüne!
2: Tristan Vitelli! Zavallı bir kadından ne istiyorsunuz? Ne yapacaksanız bana yapın, beni öldürün!
1: Sen hazinenin yerini söyleyene kadar... işkence çekerek yaşayacaksın!
0: Hakkı için merhamet ediniz!
3: Merhamet mi?
0: Merhamet!
2: Ona bu kötülüğü yapamazsın!
1: Ver ben, hazinenin yerini söyleyecek misin? Baş evlat! Baltanın hünerini göster!
2: Dur, dur! Söyleyeceğim!
0: Ver ben! Kralımıza ihanet edemezsin! Ne pahasına olursa olsun hazinenin yerini söyleme!
1: Cellat! Vazifeni yap! Yap!
2: Hain kudurmuş köpek! Seni şu ellerimle boğmak isterim!
1: Zindana atın! Hazinenin yerini söyletmeye bakın! Söylememekte inat ederse... karısını gözlerinin önünde öldürteceğim!
2: Hain köpek!
1: Kaç gündür ağlamaktan bir hal oldun! Ağlama! Yeter artık! Anneni, babanı, bölükbaşı Cafer'i de kurtaracağım!
0: Bana ümit veriyorsun!

0: Beyzadem, kaleye girmek çok güç olacak. Zira her taraf Alman, Macar, İspanyol muhafızlarıyla dolu. Türkleri bilhassa kaleye girmeden çok sıkı bir kontrolden geçiriyorlar. En ufak bir şüphede kaza vuruyorlar.
1: Biliyorum. Hayatım bağısına da olsa kaleye gireceğim. Cafer Ağa yaşıyorsa kurtaracağım. Allah'ın rahmetine kavuştuysa öcümü alacağım.
0: Beyzadem, kaleye girmek için kolay bir yol buldum.

0: Tanıyamadım efendim.
1: Kalede yaralanıp öldü bildikleri Türk akıncısı değil mi? Dikkatle bak.
2: Önce Cafer'i kapadıkları zindanın nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Gel şuraya bir girelim.
3: Asil madam, hizmetinize teşekkür ederim.
1: Bir Türk sipahisine hizmet etmek büyük bir şereftir.
3: Beni tanı.

0: Anladığınıza göre, arkadaşım Cafer'in de ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
1: Evet, zindanda yaşamakla ölmek arasında mücadele etmektedir.
0: Hangi zindanda? Ne kadar güzelsin. Saçların sümbül gibi kokuyor. Gözlerin göller gibi durgun. Seni düelloya davet ediyorum! Bırak! Kargaların kartal eti yedikleri nerede görülmüş? Midene otururum sonra!
2: Hadi karga olmadığını göster ona!
0: Şimdi seni kılıcımla dilim dilim doğrayacağım! Aa bak bunu iyi düşündün! Etinden iyi kavurma olur! Çek kılıcını!
1: Hadi abi elli!
0: Bu düelloyu başka bir zamana bıraksak!
2: Hayır!
0: Şimdi kozlarımızı paylaşacağız!
2: Yaşa!
0: Çek
2: yaşa.
0: Kılıcını! Yaşa. Yoksa tahammülüm kalmadı!
1: Göster!
2: Hadi Konya'yı bitir şunun işini!
1: Hadi, hadi
2: Konya'yı,
1: hadi
2: azından,
1: göster! Hadi Konya'yı!
2: Hadi
1: Konya'yı! Yaşar! Hadi!
2: Hadi!
1: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
0: Bu seferlik seni affediyorum.
1: Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Burada bizi rahat bırakmazlar.
3: Demek Türk akıncısı Çal Hasan zannettiğiniz zabiti hiçbir yerde bulamadınız. Michel, yanına baş cellet al. Zindandaki Türk akıncısını saray meydanında kaza vurun.
4: Emredersiniz Kont Antonio.
5: Su! Su! Su!
3: Asil prensesimizi hürmetle selamlarım.
1: Kocam asil kumandan Vitelli emri. Arşidük Ferdinando'nun baş elçisi... Tranquillus cenaplarını... Türk casusu Bölükbaşı Cafer'le... hususi bir şekilde görüşmek için gönderdi.
3: Tranquillus cenapları... Türk casusunu ziyaret edebilir.

him.

0: Türk casusu bu Yiğit mi?
1: Evet, Frank Kürüz cenapları!
0: Beyzadem, al iç su!
2: Asar! Sen misin?
0: Evet Cafer, benim!
2: Yaşıyorsun! Hayal görmüyorum ya!
0: Hayır, işte karşımdayım! Seni kurtarmak için geldim!
2: Yiğit Hasan'ım, kardeşim!
3: Keferler senin aldığın yaralar yüzünden öldüğünü söylediler!
2: Ama ben bir türlü inanmak istemedim!
0: Al, biraz daha su iç! Kendine gelir gelmez hemen buradan uzaklaşalım!

0: Madame Isabel, sizi kurtarmaya geldim.
1: Yoksa sen Türk akıncısı Hasan mısın?
0: Evet.
2: Asil prens bu yaptığın hesabını sana soracaktır.
0: Cafer, hadi kalk gidelim. Evet.
3: Ah!

0: Mahkumlar nerede? Hemen çözün şu sersemleri! Prensesim, sizi kim bağladı?
1: Türk Akıncısı Çal Hasan. İşte deponun kapısı. Vaktiyle kocan Derbe'nin kuleden bir tehlike anında kaçmak için gösterdiği gizli geçtiğin yolu burası.
2: Hadi davranın!

0: Hadi çabuk gizli geçitten kaçın. Ömer, Cafer Han'a yardım et.
1: Sen bizimle gelmeyecek misin?
0: Hayır. Antonya denilen kefereden Sinan Paşa ve heyetinin öcünü almadan kaleyi terk etmem. Hadi davranın.
1: Gayret senden, dua benden.
2: İşte oradalar, kaçıyorlar! Yakalayın!
3: Buradan gireceğiz içeri.
1: Hadi.

0: Muhafızlarım, hücum edin! Öldürün şu sefaresi! Sizler de durmayın! Kaçanların peşinden gidin!
1: Yürüyün!
0: Öldürün Türk'ü! Kesin köpeği kellesini!
2: Nerede? Nerede bunlar?
3: Gayret! Gayret!
0: Muhafızlar koşun, yakalayın şu! Susun! Yakalayın şunu, hadi! Yakalayın hadi!
4: Biz kurtulduk sayılır. Acaba Çal Hasan ne yaptı? Allah'ım ona yardım et. Küffara zebun etme ya Rabbi.
5: Amin.
6: Türk akıncısı şeytan gibi. Avucumuzun içinden birdenbire kayboldu. Kaçtı gitti.

Hayır, kaçmadı. Türk kovalayandan kaçmaz, kaçanı da kovalamaz.

0: Yapma, yapma! Öldür be!
1: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
2: Yeni silah satlar Kosova meydanına!
3: Vakit sefer vaktidir! Beni seven ardımdan gelsin!
4: Beni seven ardımdan gelsin!
5: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
1: Evladım, adın ne senin?
4: Adem efendim.
3: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
6: Veriyordum su ver, ölmüşlerimizin ruhuna.
3: Hayalet aslanlar!
5: İslam Bey de...
4: İslam Bey'e ne olmuş?
5: Ağır yaralı efendim.
7: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
4: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
7: Biraz evvel yolcu ettik onları.
5: Nereye?
7: Düşman cephanelerini uçurmaya.
8: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
4: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz. Gidin
7: benden.
9: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
10: Vatan ve Namık Kemal birazdan TV4'te.

0: da Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
4: Bir şey mi dedin aşkım?
3: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
6: dondurma. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktif Klozet Blok 99 lira 50 kuruş.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belki ben...

0: Tokyos.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
0: Üzüm.
1: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
0: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
0: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde krak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.

0: 5 yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açmalı.

0: içindeki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Trend Yol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
10: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
9: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
10: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
9: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
10: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
9: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
10: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Uyandıralım.
7: Çıtır külah.

0: Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Şansın be Gemini.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf marşımın süt oranı tam %81.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
2: Baba.
1: Engin Can. Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
2: Bonus kılık.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik, bonus kılıklı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, babası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
6: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
5: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
6: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
7: Adam cinayet ve hırsa tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
6: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
8: Anlıyorum Nurhan.
7: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
8: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
9: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem.
2: Ara sıra kavga ederler.
5: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey. İtiraf edin siz!
6: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
10: Teşekkür ederim.
11: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
7: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
6: Davadan vazgeçiyorum.
11: Bunu yapamazsın.
12: Savunma yarın 18'de TV4'te.
13: Türk iyi niyetli, masum insanların dostu, zalimlerin düşmanıdır. Türk heyetini öldüren kefelerin hali budur. Hain köpek, şimdi gidiyorum. 3 gün içinde kalenin anahtarını Şevketli Padişah'ın kanunu Sultan Süleyman'a verilmek üzere hazledar ver benle birlikte teslim etmezsen gene geleceğim. Kelleni kesip kalenin burcuna dikmek için. Çabuk şu!

0: Paşa Hazretleri, bakın şu Ahmet Mithat Küstah'ın İbret denilen paçavradaki makalesine.
1: Dün gece Gedik Paşa Tiyatrosu'nda oynanan Vatan yahut Silistre piyesinden sonra halk ellerinde fenerlerle piyesin yazarı Namık Kemal'i bulmak için sokaklara dökülmüştür. Beklediğimiz mükafat halkın teveccühüydü. Çok şükür buna muvaffak olduk. İnşallah asıl maksadımız olan muradımıza da nail oluruz.
0: Namık Kemal ve arkadaşlarının vatan, millet, hürriyet gibi laflarla halkı galeyana getirip peşlerinde sürüklemelerine daha ne kadar müsaade edilecek? Tevkif ve sürülmeleri için ne bekliyoruz?
1: İbret gazetesi hemen kapatılsın!
0: Emredersiniz!
1: Namık Kemal Magosa'ya, Ebu Ziya ve Ahmet Mithat Beyler Rodos'a, Bereketzade Nuri ve İsmail Hakkı Beyler Akka'ya sürülecek. Ben tevkif ve sürgün fermanını bu akşam Zat-ı Şahane'den alırım.

0: Acı bir kahve.
1: Var.
0: Ama çabuk.
1: Namık Kemal Bey'in fincanı.

0: Muhterem namı Kemal Beyefendi. Tevkifiniz için ferman çıktı. Canınızı kurtarmak istiyorsanız lütfen kaçınız.
1: Nedir? Ne olmuş?
2: Tevkifimiz için ferman çıkmış. Kaçmamızı istiyorlar.
3: Kaçacak mıyız?
2: Hayır! Kaçmayacağız. Kaçarsak mücadelemizin hükmü kalmaz. Dünyada baki olan ne? Ebedi olan sadece vatandır. Vatanseverleri mahkum etmekle hiçbir şey kazanamazlar. Allah ve millet bizimle beraberdir. Yaşasın vatan!
4: Yaşasın vatan!
5: Yaşasın vatan!
4: Yaşasın vatan!
6: Kimse kımıldamasın! Namık Kemal Bey! Ebu Ziya Tevfik Bey! Ahmet Mithat Efendi! Bereketzade İsmail Hakkı Bey! Hepinizin tevkifi için emir çıktı! Hadi!

0: İhbarıma niçin önem vermediniz? Neden kaçmadınız?
1: Üzülmeyiniz. Vatan olsa ne rütbeyi perva. Gene de dünyada zulmü yıkarız. Merkezi arza dağıtsalar bizi, küre-i arzı patlatır çıkarız.
2: Sen onun nesi oluyorsun?
3: Haremiyim.
2: Peki.

0: nesime. Nesime, yavrum. Çocuklarımın anası.
1: Beyim, efendim.

0: böyle bir yerde nasıl yaşayabilirsiniz? Nasıl kıyabildiler size?
1: Üzülme yavrum. Vatan ve millet için mücadele edenlerin kadınlarına yas yaraşmaz.
0: Efendim.
1: Ben vatan derken içinde senin de bulunduğun kutsal bir varlıktan bahsediyorum. Karım, çocuklarım, dostlarım, atalarımızın toprağı. Nefsimi uğruna adadığım vatan sizlersiniz.
0: Uğruna, kendinizi adadığınız vatana ben de feda olayım. Yalnız sizin kahrolmanıza tahammül etmek güç.
1: Beni kahretmişler ne çıkar? Ellerindeki kudret kemiklerimi bile yok edebilir ama imanımı asla sarsamaz. Vatanını sevmek başka, uğrunda dövüşmek başka şeydir Nesime.
2: İstidamı berbat ettin. Çanakkale'den postalayacaktım.
3: Ne istidası? Kime postalayacaktın?
2: Zat-ı şahaneye, affımızı istirham etmek üzere.
1: Böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
2: Kızmayın ya, şaka ettim. İstidamı...

0: Falan değil, aileme mektup yazıyordum. Sen bizi vatan piyesindeki kahramanlardan daha mı yüreksiz sandın? Kahramanlar insanların sadece hayallerinde mi yaşar?
1: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır. Öyle değil mi Kemal?
2: Evet. Gelibolu'da mutasarrıfken olayı bizzat yaşamış eski bir askerden dinledim. Oyun haline getirirken belki azametini layıkıyla veremedim. Onlar, milletimin içinde asırlardır yaşamış binlerce kahramandan farksızdılar benim için. Bu yüzden İslam dedim birine. Hepimiz İslam değil miyiz? Belki de şu anda hala yaşıyorlardır. Ama kim bilir nerede ve nasıl?
3: Beni emretmişsiniz abi.
4: Zeki'nin İstanbul'a göç edeceğini duydum. Derhal onunla görüşmem lazım.
3: Aman abi, bu nasıl iş? Haremde yalnız değiliz ki, ev misafir dolu.
4: Ne olur seni ya? 5 dakika için bahçeye çıkmaya razı etsek iyi.
3: Madem ki istiyorsun, pek. Uzun bir yol var sana. Karanlık ormanlardan geçeceksin. Büyük sıkıntılara düşeceksin. Ama sonun ferah, rahatlayacaksın. Kısa zaman sonra da başına devlet kuşu konuyor. Hiç yanılmaz falan. Abin seni bahçede bekliyor. Hadi. Abin bekliyor diyorum.
5: Seni ha nasıl olur?
3: Yok canım, olur hadi. Ateş bacayı iyice sarmış anlaşılan. Hadi. Ne duruyorsun? Hadi gitsene.

0: Kendi konağınız bile olsa buraya hareme kadar gelmeye nasıl cesaret ettiniz? Çıldırdınız mı siz? Ya bir gören olursa?
1: Senden başka hiçbir şeyi gözümün gördüğü yok. Bir kusurum varsa Allah affetsin. Kaçma benden. Bırak güzelliğini doya doya seyret. Neden bakışlarını kaçırıyorsun? Söyleyecek hiçbir sözün yok bana. Ya Rabbi, insanın yüzü gibi gönlünü de meydanda yarasaydın ne olurdu? O güzel gözlerin içindeki sırları öğrenebilmek için canımı bile verirdim. Söyle bana, neden mektuplarımı cevapsız bıraktın? Bir nebzecik olsun sevmiyor musun be?
0: O mektuplar, dünyayı bildim bileli yüzünü bir kerecik göremediğim babamdan bile gelmiş olsa bu kadar sevinmez. Allah'ım, nasıl utancımdan yerin dibine geçmeden bunları söyleyebiliyorum?
1: Allah aşkına, ellerini yüzüne kapama. Kabahatimin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Başka biri bütün bunları kız kardeşime yapmış olsa, kanını helal sayar öldürürdüm. Ama ne yapayım ki iradem elimde değil. Seviyorum seni.
0: Muradın nedir? İnsan içine çıksam gönlümde sen, yalnız kalsam karşımda sen, daima sen. Vücudumu mu istersin? İşte esirin. Canımı mı istersin? Al işte senin.
1: Allah'ıma bin şükür ki sen de benim gibi iradesiz seviyorsun. Gönüllerimiz ikiz yaratılmış ki birbirimizi bir kere gördüğümüz halde sevdik. Burada ayrılsak bile ahirette mutlak birleşiriz. Ayrı zan oluruz, daima biriz, beraberiz.
2: Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Bütün eli silah tutanlar kasaba meydanına! Ey ahali! Devlet düşmana savaş açmış, eli silah tutanlar kasaba meydanına! Devlet düşmana savaş açmış! Düşman Sarhat boylarında pusuya yatmış, ey ahali!
0: Allah'ım! Ne olmuş, ne var?
1: Bana bir yemin et ki, gerek ayrılalım, gerek ayrılmayalım, dünya ve ahirette benden başka kimseye yar olmayacaksın.
0: Hem beni seviyorsun, hem neden ayrılmaktan bahsediyorsun?
1: Gözlerimin içine iyice baksan, dünyada senin uğruna göze alamayacağım hiçbir şey olmadığını anlardım. Ama ayrılacağız çaresiz, çünkü gideceğim.
0: Gönlümden annemin babamın muhabbetini çıkardım. Ne uykum ne de iradem kaldı. Gönlümde senden başka bir şey bırakmadım.
1: Zekiye!
0: Şimdi de kendini elimden alacaksın. Hem de müjdesini kendin getiriyorsun. Eğer gidersen, ben de bu dünyadan giderim. Ömrümün bütün lezzetini kaybettikten sonra, kara toprağın nesi var?
1: Gitmeliyim.
0: Önce beni öldür.
1: Gireceğim. Gireceğim, yoluma cehennemin ateşleri saçılsa, göğsüme Ezrail'in pençesi dayansa, gene gideceğim.
0: İslam Bey, neler söylüyorsun?
1: Gerçekten benim için öleceğini bilsem gene gideceğim.
0: Peki ama neden, niçin gidiyorsun?
1: Burada bayrağı ben açarım. Bu sancağın gönüllüleri ancak benim bayrağım altında dövüşürler. Devlet harp açmış. Düşman sınır boylarında şehitlerimizin kemiklerini çiğnemeye çalışıyor. Kandil günleri mezarlığa gidersin diyeyim. Orada benim ocağımdan yatan bir erkek gördün mü hiç? Ailemde 42 şehit adı sayarım. Rahat döşeğinde ölen bir tek sancak bey yoktur. Düşman Serhat'te. Razı olur musun ki vatanıma çevirdiği silahın karşısında benim göğsümü bulmasın? Beni Allah yarattı. Ama vatan besledi. Nasıl olur ki vatan tehlikede bulunsun da ben rahat oturayım? Vatan uğrunda ölmeyeceksem ya ben niçin doğdum? İzin ver, sancağı karşılamaya gideyim.
0: Vatan! Vatan olunca ben ne derim, ne diyebilirim? Savaşa gidiyorsun öyle, vatan için. Git beyim, beni de dünyayı da unut. Ben her vakit senin kulunum. Yıllarca önce savaşa giden babamın ardını bekleyen anan gibi ben de seni beklerim. İnşallah selametle döner gelirsin.

0: Allah ısmarladı Zeki.
1: Dün sabah bahçede benden bir yemin istemiştin. Kutsal saydığım nem varsa hepsinin üzerine yemin ederim. İster ayrılalım, ister ayrılmayalım. Dünyada ve ahirette senden başkasına yar olmayacağım.
0: Hayır Zekiye. Vazgeçtim o yeminden. Eğer vatanım için şehit olacak kadar bahtım varsa... o zaman sen istediğin erkeği seçebilirsin.
1: Allah 100.000 kere canımı alsın. Ellerimle kalbimi parçalatacaksın bana. Sen şehit olursan ben yaşar mıyım sanıyorsun? Rabbimin 1.000.000 ismi üstüne yemin ederim ki dünyada ve ahirette Zekiye senindir. Yalnız senin kulun olarak kalacak.
0: Zekiye ben...
1: Sus! Yemin istemem. Senden başka hiç kimseye yar olmam. Olamam!
0: Allah aşkına biraz gayret bırak ki veda edebileyim. Gönlümü demirden mi yapılmış sanıyorsun?
1: Ya ben? Ya ben ne yapayım? Sana olan sevgimden şüphe etmene nasıl katlanayım?
0: Bundan sonra ölsem de gam yemem. Yurdumda senin gibi bir kız görmek...

0: benim için sana sahip olmaktan da büyüktür. Sevginin ateşi koruyacak beni. Düşman üzerime gülle değil, yanardağlar bile assa gene de ölmeyeceğim. Göğsüm süngü kurşun yaralarıyla bezenmiş sana döneceğim.
1: Annem her gece anlatırdı. Babam da savaşa giderken böyle şeyler söylermiş. Zavallı anacığım, yıllarca bu ümitlerle bekledi onu. Sonunda ne gelen var ne giden.
0: O nurdan parlak, gülden temiz ağzınla şehitlerimiz ve askerlerimiz için dua et. Allah elbette duanı kabul edecektir. Gözlerinden dökülen inci taneleri nedir peki? Hani hiç ağlamayacaktın? Biraz gayret et, artık gitmem lazım. Allah'a ısmarladık, seni Allah'ın birliğine emanet ediyorum.
1: Ben de seni. İslam! Senden son bir isteğim var. Giderken bizim evin önünden geç. Seni gönüllülerin başında, sancağın altında son bir defa göreyim.

0: Arkadaşlar, gaziler, vakit sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin.
1: Beni seven ardımdan gelsin.
0: Hadi arkadaşlar, Tuna bizi bekliyor.

0: Ben Manastır Sancak Bey İslam. Gönüllerimle emrinize amadeyim Miralay'ım.
1: Sağ ol evladım. Kalemize hoş geldiniz. Ağalar, çok nazik zamanda kalemize geldiniz. Düşman Tuna'yı geçmek üzere. Yakın zamanda kaleyi kuşatması mukadderdir. Allah zeval göstermesin, devlet kalesini kendi askeriyle de korumaya kadirdir. İçinizden kim dilerse kaleden çıkmaya izinlidir.
2: Zaten düşman çok asker az, neden bizi daha da azaltmak istersiniz?
1: Ağalar, muharebede kurşun ve gülleden başka açlık ve susuzluk da var. Canını kurtarmak isteyen...
3: Miralay Bey, biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik. İzin ver, dövüşelim!
1: Pekala evlatlarım! Allah sizden razı olsun! Sağ olun, var olun!
4: Hazır olun!
1: Kaç yaşındasın ağam?
5: 70.
1: Yaşlısın, istersen köyüne dönebilirsin.
5: Beyim, bu gözler çok savaş gördü. Kurbanın olan, şehitlik rütbesini çok görme bize.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Ağa!
6: Buyur beyim!
1: Kaleden çıkmak için izinlisin.
6: Beyim, sen bakma bizim tek kollu olduğumuza. Bir kol alacağımız var düşmandan. İzin ver de dövüşelim beyim.
1: Pekala. Fakat bunlar da pek çocuk Rüstem. Sen şöyle ortaya çık bakayım. Sen, sana söylüyorum. Evladım, adın ne senin?
7: Adem efendim.
1: Fakat ne işin var burada senin?
7: Vatanım uğrunda savaşmaya geldim efendim.
1: Çok küçüksün sen yavrum, bir başka sefere inşallah.
7: Dövüşmeme izin yok mu beyim?
1: Ne işe yararsın sen yavrum, silah bile tutamazsın.
7: Vatanım için ölmeye çalışırım beyim. Başka da ne isterseniz yaparım.
8: Bu zavallı çocuk da bizimle kalsa kıyamet mi kopar?
1: Çavuş, sen galiba kale bile elden gitse kıyamet mi kopar diyeceksin.
8: Hayır beyim, ben ölmedikçe bir kere kale elden gidemez. Öldükten sonra da konuşamam ki kıyamet mi kopar diyebileyim.
1: İslam Bey, sana kaymakam Rüstem Bey'i tanıtayım. Benim mavinim ve can yoldaşım. Bu da bizim Abdullah Çavuş. Senelerdir bizimle silah arkadaşlığı ediyor. Sağ kolumuzdur diyebilirim. Hani Abdullah Çavuş olmasa...
8: Kıyamet mi kopar?
1: Kıyamet mi kopar, kıyamet mi kopar? Bizim çavuşun her cümlesi böyle biter. Mayiyetiniz kaç kişi evladım?
9: 500 atlı Miralay'ım.
1: İyi.
2: Ben Çınartabi efradından Onbaşı Hasan oğlu Mustafa. Düşmanda sızma hareketleri görüldü. Yüzbaşım emrinizi bekliyor efendim.
1: Çınar tabiası kuvvetlerimizin en zayıf olduğu yer. Herhangi bir düşman hücumuna uzun süre karşı koyamaz. Derhal yardım göndermeliyiz.
10: İmkansız Miralay'ım. Elimizdeki son yedekleri bu sabah kum tabiasına sevk ettim. Tekrar çınar tabiasına dönmeleri için en az bir gün ister.
9: Miralay'ım, emrederseniz ben gönüllerimle yardıma hazırım.
1: Kaç günlük yoldan geldiniz, yorgunsunuz. Sizi savaşa sürmek çılgınlık olur.
9: Düşman bizim dinlenmemizi bekleyecek değil ya. Emredin Miralay'ım.
1: Galiba başka çaremiz de yok evladım. Nehrin en sığ yeri burası. Bu noktadan hücuma geçeceklerine eminim. Kumtepe'de atlılarınla emrimi bekle. Gece karanlığından istifade ederek tabiaya sızarsın. Düşmanı da şaşırtmış oluruz böylece.
9: Baş üstüne Miralay'ım.
1: Yolun açık, gazan mübarek olsun.
9: Sağ olun Miralay'ım.

0: gitmiş, nereye?
1: Çınar tabyası düşmek üzere. İslam Bey'in gönüllülerine emir götürüyorum.
0: Yolun açık olsun çavuş. İslam Bey'i görürsen, bir hemşerisinin selamını söyle.
2: Hey Saka! Bir yudum su ver, ölmüşlerimizin ruhuna.
3: Son Altes Grand Dük Nikola Hazretleri!
4: Ahmaklar, bunaklar! Bu nasıl oldu, söyleyin bana! Bu nasıl oldu? Söyleyemiyorsunuz demek. Şu kadarcık bir tabyayı bütün gün topa tutturdum. Dünya kadar cephane harcadım. İstediğiniz silahları verdim. En seçkin askerlerimi ayırdım. Sonra bir avuç Türk'ün karşısında sürüleri gibi kaçıştınız. Sürüleri! Sen söyle, bu nasıl oldu? Bak bak, cevap bile veremiyorsun. Rütbelerini geri alıyorum. Defol! Peki ya senin cevabın ne? Sana bu kılıcı saray salonlarında kızlara caka satasın diye mi verdiler ha? Sersem, defol! Türk cephesine kadar giren müfrezenin başında olan sendin değil mi? Alçak cevap ver!
5: Fakat Altes Türkler karşısında...
4: Kaçmaktan başka çare bulamadın değil mi? Alexander!
6: Altes!
4: Götürün! Götürün bu herifi gözüm görmesin!

0: Hayır, götürmeyin. Kurşuna dizin. General!
1: Alters!
0: Bütün kuvvetleri! Anlıyor musun? Bütün kuvvetleri taarruza geçireceksiniz. Nehrin karşısındaki bütün tabyaların kan ve ateş içerisinde boğulmasını istiyorum. Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır. Bütün bataryalar birden ateş edecek. Taş üstünde taş bırakmayacaksınız!

0: Ne diyorsun Rüstem, bir çare görüyor musun?
1: Vaziyetiniz kötü mü yer alayım?

Şükür Allah'ıma. Şehitlik rütbesini çok görmedi bizi.

0: Bim, Bim! İslam Bey, İslam Bey! Ne oldu sana Bim, ne oldu?
1: Rüstem, bütün birlikler mümkün olduğu kadar az zayiat vermeye çalışarak kareye çekil, sağ üstüne!

0: Kaka, su ver.
1: Düşmanın İstanbul yolunu kestiği görüldü Miralayım.
0: Allah devlete millete zeval vermesin. Artık tamamen muhasara altındayız.

0: Hangi tabiadan bunlar?
1: Çınar tabiasından, İslam Bey'in gönüllüleri Miralay'ım.
0: Sahaya çok mu?
1: Yarısından çoğu geri dönmedi efendim. İslam Bey de...
2: İslam Bey'e ne olmuş?
1: Ağır yaralı efendim.

0: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
1: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
2: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Ismarlama evlilik olur mu?
4: Hi geldi, hem ben olacağım.
5: Sözlerin ne güzel.
0: Neden kızlara aşık ona?
3: Ben de onu düşünüyordum.
2: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh, görmedim ki.
3: Müstakbel kocam benim.
1: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
3: Ne arıyorsunuz burada?
1: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
3: Kim bu kız?
2: Teyzemi.

0: size.
1: Bizim oğlana dağılabilir. Elzemdi zaten.
2: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım bayılacak.
3: Küçük Bey yarın 16.15'te TV4'te.
4: Yarınki sunum çok önemli.

0: olacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
1: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
0: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
6: Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
5: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
11: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: Yandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
7: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
6: Söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
7: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
6: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
7: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
6: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
7: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
11: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
2: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
1: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
3: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
4: Adam cinayet ve hırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
5: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
6: Anlıyorum Nura.
4: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
6: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
7: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
5: Ara sıra kavga ederler.
8: Karınızı siz...

0: Öldürdünüz Cengiz Bey'i. İtiraf edin siz!
1: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
2: Teşekkür ederim.
3: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
4: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
1: Davadan vazgeçiyorum.
3: Bunu yapamazsın.
5: Savunma yarın 18'de TV4'te.
6: Hey Saka, su ver.
3: Düşmanın İstanbul yolunu kestiği görüldü Miralay'ım.
6: Allah devlete millete zeval vermesin. Artık tamamen muhasara altındayız.

0: Hangi tabiadan bunlar?
1: Çınar tabiasından, İslam Bey'in gönüllüleri Miralay'ım.
0: Sahaya çok mu?
1: Yarısından çoğu geri dönmedi efendim. İslam Bey de...
2: İslam Bey'e ne olmuş?
1: Ağır yaralı efendim.

0: Yarası ağır mı?
1: Evet Miralayım. Vücut delik deşik. Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış. Korkarım kör kalacak. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Abdullah Çavuş, İslam Bey'i derhal benim odama nakledin.
2: Bağ üstüne, çek el bakayım çocuğum.
3: Asıl sen çekin! Canım kucağımda ölüm halinde. Onu sana verir miyim hiç? Anlamıyor musun? Seviyorum!
0: Ne oluyor sana evladım?
3: Bana mı? Demek bilmiyorsunuz. Ben de manastırlıyım. Bugüne kadar bu beyin sayesinde yaşadım. Ve işte ölüm. Canımı alıp ona verebilir misin? Bari bırakın da kucağımda ölsün. Vatan nedir biliyorsunuz. Gönül nedir bilmez misin?
0: Peki yavrum, sen de beraber gidersin.
1: Şiddetli bir buhran geçirebilir. Başında devamlı birinin bulunması lazım.
3: Ben beklerim efendim.
2: Öyle ya, bu çocuk beklese kıyamet mi kopar?
0: Peki, beklesin. Cerrah bey, öbür yaralılara da bakalım.
1: Geliyorum efendim. Uyuma sakın. Sargılarını açmaya kalkarsan muhakkak kör olur.
3: Hiç uyumadan beklerim efendim.
1: Hadi bakayım, göreyim seni.
4: Vatan uğruna canlarını verip şehadet mertebesine ulaşanların mübarek vücutları toprağı örtmüştü.

0: Tanrım, bunu bana neden reva gördün? Etrafı düşmanla çevrili bir kalede hiçbir işe yaramadan beklemek.
1: Sabredin efendim, iyileşeceksiniz. Sabrın sonu selamettir.
0: Sabır, sabır, sabır! Bıktım artık.
1: Sabrınızın mükafatını elbette göreceksiniz.
0: Bu ses... Adem! Adem! Adem! Adem! Adem neredesin?
1: Buradayım efendim.

0: Belki de aklım oynatıyorum. Belki de hiçbir şey gerçek değil. Sen konuşurken sesin bana çok sevdiğim birini hatırlat.
1: Kim bilir beyim, belli olmaz. Belki de sevdiklerinize çok yakında kavuşacaksınız.
0: Kavuşmak mı? Ona bir daha kavuşacak mıyım sahiden? Yok. Hayır. Zekiye'nin güzel yüzünü bir daha göremeyeceğim.
1: Niçin böyle söylüyorsunuz beyim? Allah'tan ümit kesilir mi hiç? Elbette onu bir gün göreceksiniz.
0: Ya hiç göremezsem?
1: O vakit o sizi görür. Sizin gözünüz olur.
0: Bir kadın bu halime nasıl katlanır? Katlansa bile bana merhamet etmesini, acımasını nasıl kabul ederim? Beni bu halimle görmesine bile tahammül edemem.
1: O halde siz onu tanımıyorsunuz. Böyle bir şey aklından bile geçmez. Bir genç kızın ana, baba, kardeş sevgisinden mahrum kalan kalbini bütün varlığıyla size bağlaması ne demektir biliyor musunuz?
0: Zekiye?
1: Zekiye, senin kulun! Allah'ım çok şükür!
0: Seni görmem lazım. Mutlaka görmeliyim.
1: Durun! Sakın açmayın sargılarınızı, sonra kör kalırsınız.
0: Evet, kör. Körüm ben. Söyle bakalım, sakatlığımla alay etmek için mi geldin buraya? Haftalardır benim körlüğümle zavallılığımla alay ettin.
1: İslam!
0: Hayır, sus! Kimsenin merhametine ihtiyacım yok, çık dışarıya! Çık dışarıya! Çık dışarıya diyorum! Çık dışarıya diyorum, defol! Abi durma! Defol!

0: Zequia. Zequia.
1: Adem, ne bakıyorsun yüzüme? Al şunu sırtına. Hadi yürü.
0: Oturun evladım, oturun. Yüzbaşı, cephane durumumuz nedir?
2: Ancak birkaç atımlık barutumuz kaldı Miralay'ım.
0: Pekala evladım,

0: Abdullah Çavuş.
1: Buyurun Miralayım. Bu aslanlar bunca şeyle nasıl doyar? Bir çorba olsun pişiremediniz mi?
2: Erzakımız tükendi Miralayım. Sadece yaralılara yetecek kadar çorba yapabildik. Hem zeytin ekmek yeseler kıyamet mi kopar?
3: Vaziyetimiz iyice kötü Rüstem.

0: Eğer cephanemiz olsaydı erzak kıtlığına göz kırpmadan razı olurduk Miralay'ım.
1: Tahminime göre düşman hemen hücuma geçecek Rüstem. Onların bol cephanesine karşı göğsümüzü siper etmekten başka çaremiz kalmadı.
0: Biz de düşmanın cephaneliğini uçururuz. Müsaade ederseniz bu işi ben üzerime alayım efendim.
1: Hayır Rüstem. Kalede çok az zabit kaldı. Seni de feda edemem.
2: Miralay'ım! İzin verirseniz bir diyeceğim var. Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
1: Çok gençsin çocuğum. Tek başına bu işi nasıl yaparsın?
3: Ben de giderim efendim. Cephaneliği beraber uçursa kıyamet mi kopar? Çingene kılığına gireriz. Bu da benim çocuğum olur.
2: Tabii, kızı olurum. Yani kız kıyafetine girersem hiç şüphelenmezler benden.
1: Adın neydi senin?
2: Adem efendim.
1: Kimin kimsen var mı?
2: Babamı geçen harpte kaybettik. Annem de acısına dayanamayıp öldü.
1: Babanın adı neydi?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
0: Miralay'ım, çavuşun teklifine benim de aklım yattı.
3: Bu kalede daha hiçbir kavgaya katılmadım. İzin verin de bir kalemde borcumu ödeyeyim.
1: Pekala çavuş, hazırlanın bakalım.
3: Sağ ol Miralay'ım, yürü Adem.
1: Rüstem, zor günler bekliyor bizi. Yarın kimin gazi, kimin şehit olacağı belli değil. Uzun yıllardır yüreğimde sakladığım bir sırrı açıklamak istiyorum. Sen benim asıl adımı biliyor musun?
0: Asıl adınızı mı?
1: Evet Rüstem. Benim asıl adım Sıtkı değil, Ahmet'tir. Yüzbaşı Ahmet.
0: Aman Miralay'ım, nasıl olur bu?
1: Olur Rüstem. Bu fani dünyada her şey olur. Yıllarca önce gene Tuna boyunda savaş içindeydim. Bir akşam en yakın arkadaşımı kurşuna dizmek emrini getirdiler bana. Suçsuz olduğundan emindim. Emri yerine getiremedim. Harp divanı rütbelerimin sökülmesine karar verdi. Böyle şerefsiz bir damgayla karımın, çocuklarımın yanına dönemezdim. Her şeye yeniden başladım. Eski rütbemi elde edene kadar yıllar geçti. Çocuklarımı aradığımda izlerini bulamadım. Savaşın ateşi onları da yok etmişti. Karımı bilmem ama çocuklarım belki de hala yaşıyorlardır. Ama nerede ve nasıl? Eğer şehit düşersem onları arayıp bulacağına söz ver bana.
0: Şerefim üzerine söz veriyorum.
1: Unutma, kızımın adı Zekiye.
4: Miralay'ım, Cerrah Bey İslam Bey'in yanına kadar biraz buyursunlar dedi.
1: Peki evladım, geliyorum.
3: Hakkını helal et kumandanım.
1: Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun.
3: Sağ ol kumandan.
0: Hadi bakalım, gelin benimle.
5: Şimdi yavaş yavaş açabilirsin.

0: Görüyorum.
1: Görüyorum. Görüyorum. İşte oda. İşte kapı. İşte masa. Pencere. Pencere. Silahlarım. Cerrah Bey sağ olun. Miralayım. Rüstem Bey. Peki ya Adem? Adem nerede?
2: Adem mi?
1: Adem yani bizim küçük sakal.
3: Abdullah Çavuş'la birlikte biraz evvel yolcu ettik onları.
1: Nereye?
3: Düşman cephaneliğini uçurmaya.
1: Ne? Düşman cephaneliğini mi uçurmaya gitti? Bu işi yapacak başka kimseyi bulamadınız mı?

0: Abdullah Çavuş, bombaları unuttuk.
1: Unuttuk mu? Ya bunlar ne?
0: Söylesene be Çavuş, unuttuk diye ödüm patladı.
1: Be Sübhanallah, ne oldu sana yahu? Aylağımı semanın altından mı geçtin yoksa? Sen sahiden kıza benzedin be adam.
0: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
1: Ne?

0: Kağıtlarını göster. Peki şimdiye kadar aklınız neredeydi?
1: Ancak sıra geldi bize.
0: Çavuş! Ne oluyor orada? Çingeneler efendim. Bir sopa atıp sorguya çekelim emrederseniz. Sopayı yiyince bir sürü masal uydurur bunlar. Yanına birisini katıp geriye def et gitsin. Dimitro!
2: Buyur çavuşum.
0: Cephe gerisine def et bunları.
2: Baş üstüne. Hadi durmayın, yürüyün!
1: İyi! İyi!

0: Düşman karargahına yakın olsak gerek.
1: Evet. İstersen ortalık kararıncaya kadar burada bekleyelim.
0: Yok yok, bence çekinecek bir şey yok. Ulu orta yürüsek daha iyi olur.
1: Hadi öyleyse.
0: Hadi.
2: Hey, durun orada!
1: Hiç bozmayalım.
0: Evet.
3: Çingene kızı ha, çapkın, ne de güzel şey böyle!
0: Ya!
3: Boşuna mı gitti?
1: Aa, sus canım!
0: Benim babandır, bırakın beni! Bırakın diyorum, size bırakın!
1: Sen ne yaptın?
2: Hey, ne oluyor orada? Nedir bu çapazelik?
3: Bu çingeneleri cephanelik yolunda yakaladık. Casus olma ihtimalleri var.
2: Yürü. Götürün kurşuna dizin!
1: Yürü. Bırakın!
2: Yürü.
1: Bırakın beni dedim! Ha. Ne yaptık ki
2: size? Yürüyorum sana! Buraya bak çingene kızı! Sen oyuncu musun?
1: Tabii ya! O da çalgıcı!
2: Hay Allah cezanızı versin! Neden söylemiyorsunuz? Bunlar beklediğimiz çingeneler! Karargaha götürüp karınlarını doyurun. Akşama Grand Dük'ün önünde dans edecek bu kız. Yeah!

0: Çingene dur bakalım!
1: Bırakın beni! Bırakın beni diyorum!
0: Yürü!
1: Bırakın beni!
0: Yürü! Zorluk çıkarma bize!
1: Yürü diyorum! Ne arıyorsun burada?
0: Yürü bakalım! Kumandan bülbül gibi konuşturmasını bilir seni!
1: Yürü bakalım!
2: Durun! Ne oluyor orada? Mutfakta yakaladık bu çingeniyi onbaşım.
3: Bana bırakın, ben alakadar olurum onunla.
2: Baş üstüne onbaşım!
3: Zekiye nerede?
4: Ha?
3: Zekiye nerede diyorum, söyle!
4: Anlamadım İslam Bey.
3: Yani Adem demek istiyorum.
4: Tüküm karşısında dans ediyor.
5: Bu sakallı herif bağladı bizi.
2: Yakalayın!

0: herkesin oyunu.
1: Seni pis casus seni! Yakalayın!
2: Ya Allah!
3: Dur, dur! Geliyorum bakalım.

0: Gebertin! Derhal kurşuna dizin!
1: Aşağı!

0: Zambi. Cephanelin yerini buldum ama Allah kahretsin bombamız kalmadı.
1: Gelin benden. Karakahta bir şeyler oluyor.
0: Abdullah Çavuş, siz beni koruyun.
2: Peki.
0: Al sen de şunu.

0: dur! Yaklaşma buraya!
1: Paralayı söyle, yoksa ateş ederim! Ateş ederim diyorum sana! Yaklaşma!

0: Al şunu, ateşle barutu.
1: Ama nasıl olur, çok yakın.
0: Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik ateşle.

0: Konuşma be Adem. Kötü yerden yedik kurşunu. Ben de artık şehit olsam kıyamet mi kopar?
1: Hiçbiri geri dönmedi. Üçü de şehit oldu besbelli.

Yüreğimi taştan oyulmuş sanırdım Rüstem. Ama aslı yokmuş. İnsan zayıf, insan aciz. Karımın, oğlumun ölüm haberini aldım. Kızın kayboldu dediler. İçim kanadı ama sana en yakınıma bile sezdirmedim. Dünyada Abdullah Çavuş'tan başka dostum kalmamıştı. İslam Bey boz yeleli genç bir aslan gibiydi. Hele o çocuk, Adem, ağzı süt kokan böyle bir biçare ölüme gönderilir miydi? Kendi ellerimle ölüme yolladım onları. Tanrı beni affetsin.

0: Bağrım tıpkı annesine benziyor. Yavrum, kızım, evladım. Ya Rabbi, sen çok şükür olsun.
1: Gerçekten babamsınız değil mi? Rüya görmüyorum değil mi? Oh, Tanrım, bütün dualarımı kabul ettim. İslam Bey, işitiyor musun bak? Babam benim için ağlıyor, tıpkı benim gibi.
2: Her nesil için atılacak cephanelikler, kurtarılacak kaleler ve başarılacak nice nice işler olacaktır.

0: Nesime.
1: Beyim. Beyim efendim.
0: Çocuklar. Çocuklarımız nasıl?
1: İyi. İkisi de çok iyi.
0: Bir kerecik onları doya doya koklayabilseydim.
2: Bu elinizde efendim. Ben bu kalenin yeni kumandanıyım.
0: Buyurun.
2: Asıl adlarımızın önemi yok. Bize verdiğiniz isimlerle ben İslam.
1: Ben de Zeki, sizin Zeki.
0: Silistre kahramanları.
2: Bu vazifeyi sizi kurtarmak ümidiyle kabul ettik. Her şey hazır efendim. Vatan sizi bekliyor. Serbestsiniz.
0: Vatan. Vatan esir oldukça ben hürriyeti neyleyim? Beni kaçırmakla bir tek Kemal'i kurtarmış olursunuz. Halbuki bu vatanda insanlıktan mahrum yüz binlerce Kemal var. Asıl onları kurtarmak lazım.
1: Daha yıllarca bu karanlık zindanlara nasıl dayanabilirsiniz?
0: İsterlerse bu naçiz vücudumu parça parça etsinler. 7 kat toprağın altına gömsünler. Eğer bu vatanın evlatlarına bir parçacık hizmet edebildiysem, ne mutlu bana!
1: Ya çocuklarımız? Babasız mı büyüsünler istiyorsunuz?
0: Nesime yeter!
1: Fakat beyim, bunca fedakarlıklarla açtığınız bayrak, rüzgarsız yelkenler gibi hareketsiz kaldı.
0: Nesime yeter, yeter diyorum sana, yeter!
1: Affedin beni!
0: Bilirsin ki seni canım gibi severim. Kızımı ve oğlumu canımdan da üstün tutarım. Fakat ben kanundan kaçmak için değil, kanunların değiştirilmesi için mücadele ediyorum. Kendi milletimin içinde bir kaçak gibi yaşayamam. Beni kurtarmakla hiçbir şey değişmez. Asıl vatanı kurtaracak çareleri düşünmek lazım. Vatan! Zavallı vatan! Zavallı vatanımız!

0: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
2: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
1: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
3: Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
4: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
1: Anlıyorum Nurhan.
3: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
1: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
0: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
4: Ara sıra kavga ederler.
0: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
1: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
5: Teşekkür ederim.
2: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
3: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
1: Davadan vazgeçiyorum.
0: Bunu yapamazsın.
6: Savunma yarın 18'de TV4'te.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
9: Atlarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
11: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
7: Bu durumu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
8: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Saati canam artık ya. Bunu kaçırmayacaksın artık.
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kırdık.
12: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Hesap kurdu.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 15'li Anadolu çiftliği yumurta 85 lira yerine 59 lira 90 kuruş. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Matro, haz için tasarlandı.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: konuşmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 15'li Anadolu çiftliği yumurta 85 lira yerine 59 lira 90 kuruş. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji

0: markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
2: hayat. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
7: Baba.
6: Engin Can.
8: Engin Can.
7: Dedeciğim.
8: Saçların.
6: Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
7: Bonus kıl.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
7: Seni dinledik. Bonus kıl oldum.
8: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kıl da ekliyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Puebla'da Meksikalı bir kızla karşılaşıyoruz. Ve ona Türkçe öğretmeye çalışıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler Puebla'nın çarşısındayız. Çarşının hemen köşesinde Jocelyn'le merhabalaştık. Hello, ¿cómo estás?
2: Muy bien.
1: Muy bien. Türkiye'yi bir duymuş mu hiç? Bir Türkiye ile ilgili herhangi bir şey biliyor mu? Hiç duymuş mu Türkiye'yi?
2: No.
1: Bilmiyor efendim. Biz Türkiye'yi öğretmeye, anlatmaya geldik. Türkiye Avrupa'da.
2: Sí.
1: Avrupa. Next time, evet, gelecek sefere biz Türkiye'ye bekliyoruz kendisini.
2: Okay. Muchas gracias.
1: Okay. And I will teach you merhaba. Can you say merhaba? Merhaba. Hola. Hola.
2: Hola.
1: No, no. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Narhaba.
1: Me. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ha? Merhaba. One second. Okay. Merhaba.
2: Merhaba.
1: One, two, three.
2: Merhaba.
1: Gracias. Gracias.

0: Burası da Puebla'nın tarihi çarşısı.
1: Değerli izleyenlerimiz, işte Puebla'da uğranması gereken duraklardan biri daha. Çarşı, geleneksel çarşı ve elbette hem el ürünleri, hem kıyafetler, hem yöresel ürünler, aklınıza gelen birçok şey burada var. Yani Puebla'ya geldiğinizde mutlaka uğramalısınız. Çünkü biz alışverişi severiz. Alışveriş bizim folklorumuz değerli izleyenler. O yüzden alışveriş yapmak için en uygun yer Puebla'da burası. Gördüğünüz gibi bu benim çerçevem. Çerçevemin dışına çıkmadan, kadraj dışına çıkmadan biz size alışveriş Puebla'da nasıl yapılır hepsini anlatacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Puebla'da alışveriş zamanı.

0: pazar yerinde tura başlıyoruz. Harika hediyelik eşyalar, renkli yöresel kıyafetler dikkatimizi çekiyor.
1: Evet değerli izleyenler, alışveriş zamanı dedik. Hanımlar, ekran başına Puebla'ya geldiğinizde neler alabilirsiniz?

0: İşte görmüş olduğunuz gibi böyle çantalarımız var. Evet, çantalar, farklı renklerde çantalarımız var. Özellikle Meksika motifi diyebileceğimiz Aztek motiflerini taşıyan, farklı renkte, farklı motiflerde olan sırt çantaları. Bunlardan da alabilirsiniz. Magnetler var, görmüş olduğunuz gibi böyle. Gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi Meksika'ya has özel kıyafetler bunlar. Pançolar var. Yani Meksika deyince akla gelen kıyafetler hani panço. Bu arada Puebla'nın bir özelliği var değerli izleyenler. Puebla'nın kendine has bir kıyafeti var. Özellikle çocuklara giydirdikleri o böyle kabarık etekli bir elbise var. Onu da bulmaya çalışacağız. Puebla'ya has bir kıyafet bu. Başka yerde yok. Burada var. Evet, gelin bakalım daha neler varmış. Club America. Is that Club America?
1: Yes.
0: Yes, see? Okay. Bak bu çantaları çok sevebilirsiniz değil mi? Çok güzel bak böyle böyle harika. Aa Puebla yazıyor bakın üstünde. Üstünde Puebla yazan tabii anı. Bunu alacaksınız. Hani Puebla'ya gittiğiniz belli olsun değerli izleyenler. Burada bu arada şunu da belirtelim. İşte Frida fotoğraflı bir çanta. Frida bu bölgede özellikle çok fazla seviliyor ve Frida'ya atıfta bulunan birçok şey var. Çünkü bu bölgeden, yani bu bölgeden, bu eyaletlerden, Meksiko City'nin güneyinden, Huacan'dan ve tabii bu bölgede Frida'yı sahiplenmiş durumda. Onu da belirtelim. Çok şık magnetler var burada. Şimdi İspanyollar bu bölgeye geldiklerinde seramik ve fayans işçiliğini getiriyorlar ve kendi kiliselerine yapmış oldukları bu koloniyel binaların dört bir yanına bu fayansları nakşediyorlar. İşte bunun kanıtı olarak da tabii fayans, seramik dediğiniz zaman bu tip kaplar, bu tip hediyelikler çok fazla var. Hani pek fazla yerde görmediğimiz tipte bir magnet mesela bu. İçinde Puebla yazıyor ve bir seramik ürün diyoruz. Evet görüyorsunuz burada bunlara ne deniyordu? Sancho mu deniyordu? Bir şey deniyordu. Serape, serape dedikleri bir şey böyle şal gibi. Atkı gibi, şal gibi değerli izleyenler. Renkli renkli oluyor ve el işçiliği. Puebla yaz elbiseler. Bakın çocuk versiyonu da var burada. Çocuk versiyonunu gösterebilir miyim? Bakın görüyorsunuz değerli izleyenler bunu böyle Chine Poblana. Evet Chine Poblana deniyor. Yani kız çocuklarına yönelik bakın görüyor musunuz bu tüm Meksika'nın her noktasında Puebla ile anılan bir kız çocuğu kıyafeti değerli izleyenler. Her gittiği yerden gittiği yere yönelik mag alanlar işte burada da maglar var farklı farklı ve seramikten üstünde Puebla yazıyor. Seramiğiyle fayansıyla bu işçiliğiyle çok ünlü. Ve övünüyor Pueblalılar. Biz bu işte Meksika'nın en iyisiyiz diyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bunlar da var diyoruz. Pazar yerinden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Puebla'nın meşhur pazar yerine Parian diyorlar. İspanyollar gittikleri birçok yerde sömürgelerine bu pariyenleri kurmuşlar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, marketteyiz dedik, alışveriş yapabilirsiniz dedik ama tarihsel dokusu buranın nasıl? Bir de onu anlatalım. Buraya her şeyden önce İspanyollar The Parian, Parian diyorlar. Parian Filipinler marketi. Uzak Doğu kültürü biraz da aslında ama şöyle. İspanyollar kolonyal şehirlerini kurduklarında ilk önce Filipinler'de Parian isimli bir pazar alışveriş yeri kurmuşlar ve o pazar yeri adetini ele geçirdikleri bütün kentlerde uygulamışlar. İşte Puebla'ya da geldiklerinde burada Aztekleri yendikten sonra oluşturmuş oldukları Puebla şehrinde Parian isimli bir alan oluşturmuşlar. 1796'dan beri açık bu dükkanlar ve alışverişin Puebla'daki merkezi diyoruz bu nokta için. Şimdi buradan güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Ondan sonra biraz tatlı konuşacağız. Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız.

Burası da Puebla'da Santa Clara semti. Santa Clara ve Puebla tatlılarıyla meşhur. Tatlıcı dükkanlarını gezmeye başlıyoruz.

0: tatlılardan tadıyor, Puebla'nın lezzetlerini tek tek keşfediyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, tatlı şeylerden bahsedeceğiz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve geldik, burası Santa Clara Caddesi. Santa Clara Caddesi Puebla'nın en tatlı caddesi. Çünkü az önce de söyledik, gastronomi kültürü çok önemli bu kentte. Tatlılarıyla meşhur bir kent. Birçok yemeği var ama şimdi konumuz tatlıysa bu cadde tatlının doğru adresi diyoruz. Gördüğünüz gibi arkamda birçok tatlı çeşidi var. Birçok kurabiye, birçok şekerleme, farklı farklı ürünler var ve tattırıyorlar da. Gelin bakalım neler varmış burada. Gel gel gel, Ella Ella come. Gel. What is that?
2: Coconut.
1: Coconut, can I try? Deneyebilir miyim? Coconut, evet. Hindistan cevizi varmış içinde. Güzel, bizdeki kurabiyeleri andırıyor. Tatlı kurabiyeler olur ya bizde. Hindistan cevizli bir tatlı. Evet değerli izleyenler, biraz da şunlardan tadalım. What is that? Chocolate. Evet. Spicy diyor, yani biraz baharatlı diyor. Acı diyor. Bakalım. Tadı. Oo. Bu biraz bizim çemen gibi bir şey bu. Değil mi? Biraz çemene benziyor. Öbürünü tadalım. Şuradan azıcık. Bu taraftaki daha güzel. Bu taraftaki daha güzel. Bu biraz acılı. Hafif çemene şekeri dökmüşsün de o şekilde olmuş gibi. Puebla'nın en tatlı yerindeyiz değerli izleyenler. Geldiğinizde bu dükkanlara uğrayıp tadım yapabiliyorsunuz. Ağzım yüzüm yandı. O acı yaktı beni vallahi. Yaktı değerli izleyenler. Yandım. Yandım vallahi.

0: Puebla'da şimdi teleferik zamanı. Puebla'da yapılacak şeyler listesinde ilk 5'e girer teleferik. Haydi teleferiğe gitme zamanı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puebla tarihi şehir merkezindeki turumuzu buradan noktalıyoruz. Şimdi Puebla bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü Puebla'da 2-3 tane farklı bölge var ve yapılabilecekler var. Burası tarihi şehir merkeziydi. Burada yapılabilecekleri yaptık. Şimdi teleferiğe gitme zamanı, çünkü Puebla'nın birazcık dışında yeni şehir merkezinde harika bir teleferik opsiyonu var ve Puebla'ya tepeden bakabiliyorsunuz. Teleferik macerası için hazırsanız işte teleferikten Puebla nasıl gözüküyor? Buyurun izleyin.
0: Puebla'da teleferik maceramızı sizlerle buluşturuyoruz. Teleferikten keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Teleferik macerasını tamamlıyor, Puebla merkeze geri dönüyoruz. Puebla'da akşamlar nasıl yaşanıyor, buyurun izleyin.
1: Değerli izleyenlerimiz, keyifli bir teleferik macerasının ardından Puebla'ya tekrar döndük. Bunun sebebi bu kentin en ünlü yanlarından biri de akşamları elbette. Akşamlar çok renkli, festival havasında geçiyor bu kentte. Binalar ışıklandırılıyor ve bu kolonyal İspanyol yapıları inanılmaz keyifli hale geliyor. İşte biz de bu görüntüleri sizlerle buluşturacağız. Puebla bakın akşamları nasıl?

0: Puebla'da katedral bahçesinde çok keyifli bir kutlamaya denk geldik. Ve biz de bu kutlamanın arasına karıştık. Müzikle dolu bir gece. Harika bir gece yaşanıyor Puebla'da.
1: Puebla'da her gece bir eğlence, her gece bir festival değerli izleyenler. İşte şu anda da Puebla Katedrali'nin bahçesinde akşamı bulduk. Puebla'lılar toplandılar. Yabancılar, turistler çok rağbet ediyorlar bu kente. Onlar toplandılar ve elbette mariachiler arkamızda harika müzikleriyle bu geceye farklı bir ambiyans katıyorlar diyoruz. İşte mariachiler ve Puebla Katedrali'nin bahçesinde harika bir ambiyans. Estas palabras, pero bien. Urge que me despierte.

0: tengo derecho de vivir.
1: Puebla'daki bu keyifli kutlama gecesinden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza ve Meksika'da bir günü daha tamamlıyoruz. Teşekkürler Puebla, teşekkürler Meksika.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereyi gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Eyüp ilçesindeyiz. Şu anda Eyüp ilçesinde Kemerburgaz Kent Ormanı'ndayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Bütün güzel enerjimizle başlasın.

bol oksijen, şehrin karmaşasından uzak bir yaşam istiyorsanız bir günlüğüne de olsa buraya kaçabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman pikniğinizi yapabilirsiniz. Burada bulunan özel yerlerde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bu masalarda piknik yapmanın yanı sıra tabii ki buraya geldiğiniz zaman şunu mutlaka belirtmek isterim ki ateşli piknik yapmak, ateşli her şey yasak. Yani mangal yakayım iki yel.

falan yok öyle bir şey. Onu belirtmek isterim. Onun dışında gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimiz de burada başladı. Programın ilerleyen dakikalarında bizi birçok şey bekliyor. Onu söyleyeyim. Siz şöyle bir Kemerburgaz kent ormanına bakarken ben ne yapayım bu arada? Kahvaltı yapacağım yere doğru gideyim ve buraya geldiğinizde nerede kahvaltı yapabilirsiniz? Kemerburgaz Kent Ormanı'nda sizlere onu göstereyim ama siz önce bir Kent Ormanı'na göz atın.

Bence çok güzel bir kahvaltı. Sen ne düşünüyorsun Mithat? Beklediğime değdi yani. Pişi, yumurta, patates kızartması, reçel. Yani şunu söyleyeyim, bunları saymaktan ziyade benim bir kahvaltıdan beklentim açıkçası önce gözümün doyması. Sonra karnımın doyması. Benim şu an gözüm çok güzel bir şekilde doydu. Bu arada bunu belirtmek istiyorum mutlaka. Burada ekmekler sıcak sıcak fırından çıkıyor. Kendileri yapıyorlar ekmekleri. Şu anda da ekmekler sıcacık. Gerçekten de zaten bu ekmek size kahvaltıyı yediren şey. Ekmek ne kadar taze ve güzel olursa o kadar keyifle kahvaltı yaparsınız. Buradaki her şeyi bitirirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim. Ekmek yalnız çok güzel sıcacık. Ben her zamanki gibi yumurtadan başlayacağım. Şöyle. Çıtır çıtır. Şöyle beyaz peynir olayım. Bu iki kişilik bir serpme kahvaltı sevgili seyirciler. Bir kere onu söyleyeyim size. Hafta içi daha sakin. Hafta sonu bayağı bir kalabalık oluyor burası. İnsanlar ta Anadolu yakasından Pendik'ten buraya kahvaltı yapmaya geliyorlar. Burada kahvaltılarını yaptıktan sonra ormanda gezilerine başlıyorlar. Çünkü bu ormanda yapılacak birçok aktivite var. Özellikle hafta sonları. Bunu belirtmek istiyorum. Burası sabah 8.30'da açılıyor. Haftanın 7 günü açık. Akşam da kışın 9'a kadar açık olabiliyor. İşte yazın gece 1'e kadar açık olabiliyor. Yani müşteri kaçta giderse açıkçası o saatte kapanıyor. Ya o zaman ben şöyle kahvaltıma devam edeyim keyifle. Sonrasında ormanda gezerken buluşalım. Pişi de bayağı iyiymiş bu arada. Hiç yağma aldım.

kadar iyi geldi ki kahvaltıdan sonra böyle orman havası almak, size anlatamam gerçekten de. Mutlaka Kent Ormanı'na geldiğiniz zaman Kemerburgaz'da Mallova kemerini görmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Mallova kemeri bir diğer ismiyle muallak kemer, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 1555-1562 yılları arasında Ali Bey Deresi Vadisi üzerinde yapılmıştır. Mallova su kemeri. Şöyle baktığınız zaman 1563 yılında selden zarar görmüş olup bu kemer aynı yıl tekrar onarılıp eski haline getirilmiştir. Ali Beyköy Barajı'nın göl suyu yapıtının dörtte birini kaplamaktadır Mağlova kemeri. Kemer İstanbul'a su taşımaya devam etmektedir. Onu söyleyebilirim size sevgili seyirciler. Eser dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. 35 metre yüksekliğinde ve 257 metre uzunluğunda olan Mağlova kemeri iki katlıdır. Kemerburgaz Kent Ormanı'na geldiğinizde mutlaka görün derim ben Mağlova kemerini.

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda seyir terasına çıktık şimdi. Neredeyse bütün ormanı görebiliyoruz burada. 5-6 kat çıkıyorsunuz. Biraz yorucu olsa da, nefes nefese kalsanız da diye yukarıya çıkınca bu manzarayı izlemek paha biçilemez. Aa, İstanbul'un içinde gerçekten böyle yerler var mıymış diyeceksiniz gerçekten buraya çıktığınızda. Böyle yerler gerçekten çok değerli ve çok güzel yerler. Sahip çıkmamız gerekiyor. Hep çekimlerde bunlarla karşı karşıya geliyorum. Çayınızı, kahvenizi alırken lütfen çöplerinizi de burada bırakmayın. Alın, birçok noktada çöp kutusu var, çöp kutusunu atın derim ben. O zaman hadi şimdi ormanda bir göl kenarında şöyle yürüyüş yapıp Macera Parkı'na gidelim. Biraz da parkurlarda vakit geçirelim. Sonrasında güzel bir kahve içip Kemerburgaz Kent Ormanı gezimizin sonuna gelelim. Burası Kemerburgaz Kent Ormanı'na geldiğiniz zaman yürüyüş yapabileceğiniz alan ama gerçi ormanın her yerinde bana göre yürüyüş yapabilirsiniz. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi göl var. Göle girmek tehlikeli ve yasaktır. Çevresinde de yani fazla yakınlarında da dolaşmamanız tabelalarda belirtilir.

Böyle güzel bir ormana gelmişken mutlaka macera parkına girip parkurları tamamlamanızı tavsiye ediyorum ben. Zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü burada tecrübeli insanlar size mutlaka yardımcı oluyor. Ben artık bu konuda deneyimli olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bayağı bir macera parkı maceram var benim de. Macera parkı ormanın içinde haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor, akşam 6'ya kadar açık. Tabii yazın bu saat 1-2 saat daha uzayabiliyor kapanış saati, onu söyleyeyim. Şimdi burada macera parkının haricinde trambolin var, çarpışan bot var, çocuk treni var, yine go-kart var, ip parkuru var. Onun dışında büyükler için olan ip parkuru var, zipline var. O zaman ne duruyoruz, hadi başlayalım ya, ben sabırsızlanıyorum vallahi.

Kişiliği parkurunu tam anlamaya çalışacağız sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum. Kişinin hızına göre, hareket hızına göre ip parkuru 45 dakikada süren var. 2 saat süren de var. 50 dakika süren de var. Ya bu macera parkları gerçekten çok güzel. Kim çıkarttıysa Allah bin kere razı olsun. O kadarını söyleyeyim size. Mithat da şaşırıyor bana. Bakalım ne kadar süre içinde ip parkurunu bitireceğim. Şimdi sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman bir kere şunu belirtmek istiyorum. Mutlaka bu üstündekileri giyiyorsunuz. Mutlaka bunlar takılırken buradaki görevlilerin söyledikleri kurallara uyuyorsunuz. Zaten mutlaka çevrenizde ya alt tarafta ya karşı tarafta ya da arkanızda bir görevlinin olduğunu belirtmek istiyorum. Vallahi rahatladım. Deşarj oldum macera parkında. Ben gidiyorum Mithat. Yaz kış yapabileceğiniz çok güzel bir spor bence. Şimdi parkurları yaparken dikkatli ve tek tek geçmeniz gerekiyor. Düşmekten korkabilirsiniz. Düşmekten korkmayın. Çünkü bu kanca sizi her şekilde tutacak.

Türk cambazı oldum ben. Sevgili seyirciler, tekrar belirteyim. Parkur ip parkuru. Bakın hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi sadece ben yokum burada. Buraya, macera parkına, bu keyfi yaşamaya birçok insan geliyor. Hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor. Haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor, akşam 6'ya kadar açık. Daha ne olsun gerçekten de. Ben şimdi parkuru bitireceğim. Sonrasında da birazcık şöyle Luna Park tarafında oynayalım, eğlenelim. Bir kahve içelim, artık ormandan çıkış yapalım bence.

Atlı Karınca buranın simgesi haline gelmiş. Mutlaka buraya geldiğinizde yaş fark etmiyor. İçinizdeki çocuk ölmediği sürece, ayağınız yere bastığı sürece gelip binebilirsiniz. Renkli filmlerdeki gibi sanki, değil mi Mithat? Hani filmlerde hep görürüz ya, aynı onun gibi. Hava nasıl olursa olsun bizim havamız hep yerinde olsun. Siz eğer bir yere gidemiyorsanız, biz gidemediğiniz o yerleri işte böyle sizin ayağınıza getiriyoruz. Ama mutlaka İstanbul içindeyseniz ya da İstanbul dışındaysanız buraya gelmenizi tavsiye ediyorum.

Kent Ormanı'na geldiğiniz zaman kahve içebileceğiniz en güzel yere getirdim sizi. Şöyle dışarıya baktım, içim açıldı. Burada tatlılar da var. Ama ben tatlı için sizi programın sonunda mükemmel bir yere götüreceğim. Burada sadece kahve içeceğim. O zaman ne duruyoruz? Yorgunluğumuzu bir kahveyle atalım. Hadi gelin.

Turgazkent Ormanı'ndan Göktürk'e geldik. Göktürk'te İstanbul Caddesi'ndeyiz. Burada alışveriş yapabileceğiniz, Göktürk'ün içinde alışveriş yapabileceğiniz birçok tasarım butik var. Bir kere onu söyleyeyim size. İhtiyacınıza göre dilediğiniz butiğe girip bütçeniz doğrultusunda alışverişinizi yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Bu arada tasarım butiklerin yanı sıra aradığınız pek çok markayı da yine Göktürk'e geldiğiniz zaman bulabilirsiniz. Şimdi sizi Göktürk İstanbul Caddesi'nde bulunan çok ama çok güzel bir mağazaya götüreceğim. O zaman ne duruyoruz? Haydi o mağazaya doğru gidelim.

O kadar güzel bir mağazaya girdim ki Göktürk İstanbul Caddesi'nde size anlatamam. Gerçekten buraya gelip gezmeniz lazım ya da bütçenize göre alışveriş yapmanız lazım diyebilirim. İçeride birbirinden farklı, birbirinden güzel ürünler var. Fincan takımı mı dersin, çay takımı mı dersin? Yoksa evinin bir köşesine koyabileceğin, konsolun üstüne koyabileceğin bir aksesuar mı dersin? Ya da duvarın üstüne asacağın bir aksesuar mı dersin? Şamdan mı dersin, ayna mı dersin? Takı kutusu mu dersin? Ya da çayını kahveni yudumlayacağın kupa mı dersin, bardak kupa mı dersin? Her şey var. Buradaki ürünlerin hepsi, burası çok büyük bir mağaza. Burada kıyafet de var, bir kere onu söyleyeyim size. Buradaki ürünlerin hepsi tamamen Türk tasarımcılarına ait, birbirinden özel ve güzel ürünler.

Mesela size hoşuma giden bir fincan takımını göstereyim. Şunun renkleri çok şık değil mi Mithat? İç açıcı. Gayet güzel. Yine şöyle ilerliyorum. Bakın bu fincanlar çok güzel. Güzel değil mi ya Mithat? Baksana. Bu mağazadan bir şey almıyorsanız bile size şu kadarını söyleyeyim. Bu mağazaya gelip bence gezebilirsiniz keyifle. Sen ne düşünüyorsun Mithat? Kesinlikle diyor Mithat da. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 8'e kadar açık. Göktürk'te İstanbul Caddesi'nde. Valla diyeceklerim bu kadar. Bakmaya yemin ederim doyamadım buraya. Çok güzel ve çok zevkli bir şekilde hem tasarlanmış hem de iç açıcı bir şekilde gezebilirsiniz. Nutkum tutuldu. Vallahi çok keyifli.

0: tasarım butiklerde gezmeye, tasarım mağazalarda daha doğrusu gezmeye devam ediyoruz. Şimdi sizi çok ama çok keyifli bir mağazaya daha götüreceğim. Burası da Göktürk'te İstanbul Caddesi'nin ne paralel Telekom Sokağı'nda. İçerisi çok renkli, benden söylemesi. Mağazada içim açıldı. Bu güzelliği gördüm, daha bir içim açıldı. Seni kucağıma alabilir miyim acaba? Gelir misin kucağıma? Tabii köpek kokuyorum çünkü Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bayağı bir köpeklerle oynadım. Şu an beni koklaman çok normal. Hazır bu güzel dostumuzu da görmüşken tekrar söyleyelim. Satın almayın, sahiplenin ve bir kap su, bir kap mama bırakın kapınızın önüne. Korkabilirsiniz ama aynı dünyada nefes alıyoruz. Onların aldığı nefese de saygı duyalım diyelim. Ve çok güzel bir mağazaya girdik. İçim açıldı bu mağazada. Yemin ederim içim açıldı. Sağımda çiçek, solumda çiçek, arkamda çiçek. Hem de rengarenk. Sanmayın ki bunlar gerçek. Hepsi yapay. Hepsi gerçek görünümlü yapay ki Mithat şöyle gözlüğünün arkasından bakıyor. Sen gerçek mi sanmıştın?
1: Evet.
0: Evet dedi Mithat. Sevgili seyirciler, şimdi Yıldız ne yapacağım ben çiçeği? Kendi kendime mi çiçek alacağım demeyin. İnsanlar kendi kendilerine çiçek alarak da kendilerini bence mutlu edebilirler. Bunun örneğini birazdan anlatacağım size. Önce bu güzel mağazada bu güzel ürünlerin arasında bir dolaşın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayayım. Şimdi bu mağazaya geldiğiniz zaman aynalardan tutun vazolara, yapay çiçeklere, duvarınıza asabileceğiniz herhangi bir aksesuara, şöyle avizelere, tasarım avizelere ki Mithat bir tanesini sizlere gösteriyor. Dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Renk renk, bölüm bölüm ayrılmış durumda. Bakın mesela burada mavi bir bölüm var. Bu arada gerçek gibi gözükmesinin sebebi içinde de şöyle su gibi jel var. Bakın. Çok enteresan değil mi Mithat? İlk kez böyle bir mağazaya girdim bu arada. Haftanın 7 günü açık bir mağaza burası. Sabah 9.30-10 gibi açılıyor. Akşam da 8 gibi kapanıyor diyelim. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat göstersin, gayet değişik ve şık bence. Burada kendi bütçenize göre de aranjman yaptırabiliyorsunuz. Seçeceğiniz vazoya göre fiyat çıkabiliyor, inebiliyor. Bir kere şunu söyleyeyim size, illa mağazaya girip bir şey almak zorunda değilsiniz. Şöyle bir gezersiniz, fikir edinirsiniz, havanız değişir, benden söylemesi. Şöyle son kez bir mağazaya göz atın, sonrasında sizi başka bir yerden karşılayalım.

Sevgili seyirciler, Göktürk'te meğersem ne kadar güzel mağazalar varmış. Böyle gezdikçe daha iyi görüyorum açıkçası. Hiç Göktürk'e bu açıdan bakmamıştım. Göktürk, Kemerburgaz biliyorsunuz. Eyüp Sultan Belediyesi'ne bağlı İstanbul Avrupa yakasında. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Burası hem alışveriş yapabileceğiniz, bütçenize ve zevkinize göre bir şeyler alabileceğiniz bir butik, hem de bir şeyler yiyip içebileceğiniz kafe hizmeti veren çok keyifli bir yer. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu anda sizlere gösteriyor zaten. Burada isterseniz çayınızı kahvenizi yudumlarsınız, bırakırsınız masanıza, kalkarsınız, isterseniz alışveriş yaparsınız. Burası Göktürk'te Belediye Caddesi'nde Işıldar Sokak'ta. Önce buraya bir göz atın, sonra ben sizi karşılayayım. Taze taze tatlılar da var. Bu arada atıştırmalık bir şeyler de yiyebilirsiniz. Şimdi içeride şöyle oturabileceğiniz kafe konsepti yapmışlar ama aynı zamanda dış kısmı da var. Hemen şöyle camdan aşağıya bakınca şuradan Mithat'la göstereyim size. Çünkü şöyle bir baktım. Keşke dedim hava biraz daha sıcak olsa aşağıda oturup bir kahve keyfi yapsak. Bu arada buraya geldiğiniz zaman şöyle güzel takılardan satın alabilirsiniz. Evlenecek olanlar işte ya da böyle parti düzenleyecek olanlar ya da gelin tacım benim kimsede olmasın diyenler. Şöyle tasarım gelin taçları var. Şu telefon askıları tasarım. Bak şöyle mesela. Son zamanlarda bunlar bayağı moda. Şunlar. Geçen gün ben de aldım böyle parıl parıl bir telefon askısı. Tamamen Swarovski taşlardan yapılmış. Şöyle göstereyim. Telefonumu taktığımda da şıkır şıkır şıkır diyeyim diyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Vallahi mağazadan resmen çıkasım yok. Evet dedi Mithat da. Şöyle bir mağazaya göz atın. Sonrasında artık karnım acıktı ya. Tasarım butik, tasarım butik. Tamam yeter artık alışveriş. Şöyle güzel bir yemek yiyelim. Ne dersin?

Sağıma soluma bakmaya doyamadım gerçekten de. Göktürk'te Belediye Caddesi burası. Şimdi sizi en iyi eti, en iyi hamburgeri yiyebileceğiniz Göktürk'te bir yere götürüyorum. Hadi gelin Belediye Caddesi'nde bu güzel yere girelim ve karnımızı doyuralım. Sonrasında da sizi tatlı yemek için çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Gerçekten böyle yerler var mıymış diyeceksiniz. O kadarını söyleyeyim.

Kurt Türk'e geldiğiniz zaman hamburger ya da et yiyebileceğiniz en güzel yer burası. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası haftanın 7 günü açık. Bu çevrede oturuyorsanız paket servis de yapan bir yer. Onu söyleyeyim size. Şimdi ben çok gezdim, çok dolaştım. Çok da acıktım. Hamburgerimi şöyle yiyeceğim. Ve size hamburgeri yedikten sonra çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Bir tatlıları var. Anlatamam. Bayağı güzelmiş.

sizi mükemmel bir pastaneye getirdim. Yani hani böyle televizyonda izlediğiniz filmlerde, yurt dışında, yabancı filmlerinde olur ya böyle pastaneler. Yemin ederim öyle. İçeriye girince bir koku var sevgili seyirciler. Yani şu an yutkunuyorum gerçekten de. Keşke burada olsanız ve benim bunları size ikram etme şansım olsa çok isterim. Mesela şu çok güzel görünüyor. Ben şu tadına bakabilir miyim? Yemin ederim ağzıma suları akıyor. Çok güzel bir yer. Yani dışı ayrı güzel pastanenin, bakmaya doyamıyorsun. İçi ayrı keyifli gerçekten de. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle şunu bir kırayım. Kameraman arkadaşım bir tata da vereyim şöyle. Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. Hangisinden başlasam bilemedim. Paris Brest mi, yoksa Ibiza mı, yoksa beyaz çikolatalı brownie mi? Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şu Ibiza'nın tadına bakacağım ben. Şöyle bir tata göstereyim. İçi muzlu, kremalı. Hafif olduğunu düşündüğüm bir tatlı. Daha tadına bakmadım. Beyaz çikolatalı brownie ile devam edeceğim. Ve şöyle yer değiştiriyoruz. Bunu yemesi de zordur gerçi, değil mi tat? Ama pastane çok, ama çok güzel bir pastane. Valla beni bıraksanız burada sabaha kadar tatlı yerim. Çünkü tatlıya fazlasıyla düşkün bir insanım. Burası gerçekten çok ama çok keyifli bir pastane. Yaklaşık 8 senedir Göktürk'te hizmet veriyor. Onu söyleyebilirim size. O zaman bugün Eyüp Sultan ilçesindeydik. İstanbul Avrupa yakasında. Kemerburgaz Kent Ormanı'nda çok keyifli vakit geçirdik. İtiraf ediyorum, orman havası, oksijen çarptı beni. Sonrasında çok güzel bir yerde hamburger yedik. Hamburgeri de şiddetle tavsiye ediyorum. Hayatımda yediğim en güzel hamburgerlerden biriydi bir kere. Ve masal gibi bir yerde de programın sonuna geldik. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Hayatınız boyunca her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun ve tatlı insanlarla karşılaşın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Ben yemeğe devam edeceğim.

0: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
1: Baba.
0: Engincan. Engincan.
1: Dedeciğim.
0: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kılık.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kılıklı yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
5: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş,

0: bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm.

0: Yarısı falan.
1: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: gaziler, yarın kaza vardır.
1: İnşallah! İnşallah!
0: Ya Rabbim, bir bölük ümmeti Muhammed fıkarasını yerindirme! Düşmanlarımızı sevindirme!
1: Amin! Amin!
0: İlahi kudret, kuvvet senden, imdat ve himaye senden, ümmeti Muhammed'e yardım et!
1: Amin! Amin!
2: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Avrupa topraklarında at koşturup Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini Hristiyanlık dünyasına bir kere daha duyurmak, zaferlerine zaferler katmak için gereken hazırlığını yaptıktan sonra 26 Mayıs 1529'da Edirne'den hareket etti. Kanuni Sultan Süleyman Han, orduyu Hümayun Budin önüne gelmeden önce Serhat beylerine Müstevli Ferdinando'nun Papa 3. Pol'den müzaheret görerek kurduğu Haçlı ordusunun işgal ettiği Macar toprak ve kalelerinin zapt edilmesini ferman etti. Şevketli padişahın uğruna baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Türk akıncıları, kulluklarını ispat eylemek için kelle koltukta Allah Allah nidalarıyla Tuna'ya, Macar toprak ve kalelerine doğru kılıç sallayarak, kalelerin açılmaz kapılarını açarak, Ferdinando'nun çelik ordularını delip geçerek, Şevketli Padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'a birçok toprak ve kale hediye ederek dalga dalga ilerliyorlardı. Diğer taraftan Moğaç'a giden Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Ferdinando'nun elinde bulunan asıl kuvvetlerinin toplandığı müstahkem bir kale olan Estergon Kalesi'ni kan dökülmeden imparatorluğunun topraklarına bağlamak için bir Türk heyetini Estergon Kale Kumandanı ve valisi Pol Varda ile görüşmek üzere Estergon Kalesi'ne doğru yola çıkardı. Estergon Kale Kumandan ve valisi Pol Varda'yın zalim bir kişi olduğunu bilen Türk Hakanı'nın cesur kullarından Çalasan, Bölükbaşı Cafer, Türk heyeti peşi sıra Estergon Kalesi'ne doğru Avrupa topraklarında kulluklarını ispat etmek için at koşturmaya başladılar. Hedefleri, Pol Varda Türk heyetinin tekliflerini kabul etmezse Estergon Kalesi'ne kurban olmadan kaleye Türk sancağını dikmektir.

0: Sergon kale komandanı ve valisi Şevketli Padişahımızın fermanındaki buyrukları kabul etmezse Türk sancaklarını Sergon Kalesi'nin burçlarında dalgalandıracağız.
1: Başım sancağımın yoluna kurban olsun. Hedefimiz Sergon Kalesi.

0: Esztergom Kalesi kumandanı ve valisi Pal Varday adına Türk heyetini dostça selamlarım.
1: Esztergom'a Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın emri, şefketli padişahımızın fermanıyla geldik. Evvelce bildirilen tekliflerimizin kabul edilip edilmediğini bilmek isteriz. Eğer kabul edildiyse, bir yıllık verginin tahsiline memur edildik.
0: Esztergom Kalesi kumandanı ve valisi Pal Varday, Türk padişahının buyruklarını aynen kabul etti. Şu anda prensimiz, Türk padişahının istediği vergiyi toplamakla meşguller. Bu yüzden sizi karşılamaya bizzat gelemediler. Asil prensimiz gelinceye kadar, dostlarımızın konuklaması için Budin Krallığı hududundaki bir Türk kervansarayını tahsis etti.

0: Yaver, Sinan Paşa ile buluşacağımız yere iki ayrı yoldan varmalıyız.
1: Doğru düşünüyorsun. Bu kefenelere inanılmaz.
0: Yolun açık olsun.
1: Senin de çalasan. Yeah!
2: Allahu Ekber. Semiyallahu hümel hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Düzenbazlar, kalleşler!

0: Allah hepinize şehitlik mertebesi ihsan etti.
1: Çal Hasan, yiğidim.
0: Ağam, beyzadem, sizlerin hangi melun kafirler canınıza kıydılar?
1: Evlat, bizleri kalleşçe pusuya düşüren Papa Pol'ün ücretli askerlerine armağan ettiği altın haçlı madalyonu göğsünde taşıyan Estergon Kalesi zabitlerinden biri ve muhafızlarıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Ağam, ağam!
2: Demek Türkleri hayvan sürüsü gibi bir araya toplayıp öldürdün.
3: Evet asil kumandanım, Türklere karşı ilk zaferimizi böylece kazanmış olduk.
4: Asil kumandanım!
5: Türk heyetini öldürdüğümü sana bir Türk akıncısı geldi. Öldü sandığımız paşalardan biri, ona Türk heyetini Estergon muhafızlarının tuzağa düşürüp öldürdüğünü anlattı.
1: Bu kötü oldu. Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han bu haberi duyarsa bütün ordusunu Estergon'a yığar. Bu bizlerin felaketidir. Onun için Estergon'a girecek yabancıları yakalayıp öldüreceksiniz.

Beyzadelerim, ağalarım, yiğitçe yaşadınız. Ulusumuz için yiğitçe öldünüz. Yarım kalan görevinizi ben tamamlayacağım. Yattığınız bu toprakları vatanımın topraklarına katacağım. Bölükbaşı Cafer, doğru Esergon Kalesi'ne gidiyoruz. İlk işimiz Sinan Paşa ve heyetini öldüren kefereleri bulmak.

0: Kızım, bugünkü ortamda dışarıya çıkman doğru değil.
1: Ne yapayım anne? Ruhumun derinliklerinden gelen acayip, tuhaf bir his beni kalenin tenha yerlerine doğru itti. Oralarda birini arayıp durdum.
0: Kızım, hislerini anlıyorum. Ama her taraf muhafızlarla dolu. Gizli yoldan da olsa çıkıp Estergon'da dolaşman doğru değil. Ya hain Palvardaş senin bu dinden buraya geldiğini görürse, beni ve senelerdir zindan köşelerinde Zapolya Yanoş için yaşama mücadelesi yapan zavallı, zavallı babanı öldürür. Seni de yıllardır beslediği korkunç emellerine alet eder.
1: O hiçbir zaman beni korkunç arzularına boyun eğdiremeyecektir. Yalnız elinde esir olan babamı düşünüyorum. Onun ıstırabıyla kıvranıyorum.
2: Leopold Burcu Kumandanı Vikeli'ye hürmetle selamlarım. Emirleriniz üzerine Kral Ferdinando'nun düşmanı hain köpek Verben'i getirdim.
3: Dişçe köpek diş! Çık! Çık! Çık! Çık!
4: Sabık kumandanım Verben, mağlup kralınız Zapolyo Yanoş'un Budin'deki gizli hazinesinin yerini söyle de sen bu azaptan kurtul, ben de sana işkence etmekten.
5: Bilmiyorum ki söyleyeyim.
4: Demek hala inat ediyorsun. Hazinenin yerini senden başka kimse bilemez. Zapolyo Yanoş'un itimat ettiği kumandanı sendin. Bu hazineyi kralınız tekrar Macaristan'a ele geçirip Arpatların tahtına oturması için saklıyorsun değil mi? Cevap versene köpek! Cevap ver diyorum sana!

0: senden Hristiyanlık namına utanç duyuyorum. Alın götürün onu! Bu hain köpeğin hazinenin yerini söyleyene kadar yaşaması lazım. Ölmemesine dikkat edin. Kırbaçladıktan sonra hücreye kapatın. Estergon Kalesi'nin içine girme yollarını araştırmalıyız. Ben de onu düşünüyorum. Yalnız karnım çok acıktı. Şuradaki anda karnımızı bir doyuralım. Allah büyüktür. Kul darda kalmazsa yetişmez.
1: Han yaratanda şafak sökenler. Hala babam sökende. Düşmanın üstüne hareler.

0: efendilerimiz ne emir buyururlar. Bize güzel kızarmış iki tane kuzu rodu. Emredersiniz.
1: Hey, sakın domuz eti getireyim deme. Pantolonundan çengel asarım ha.
0: Merak etmeyin efendiler. İster misiniz?
1: Hayır. Masadakileri temizle.
0: Emredersiniz. Kırat altımızda
2: günahlanmalı. Ufaklık kes kızım burada! Kafamı şişirdin! Unutma burası Türk toprakları değil! Büyük kralımız Arşidük Ferdinand'ın topraklarıdır!
1: Aşık! Türküne devam et! Dinledikçe gurur duydum, zevk aldım.
2: Kale kumandanının baş yelladayım! Bana bakmayacaksınız! Sana emrediyorum bu manasız Türkiye'ye devam etmeyeceksin!
1: Aşık kardeş! Ben ne diyorsam onu yap! Bu insan kasabının sözüne bakma! Onun kafasının 18 tahtası noksan!
2: Hadi! Oku da bir üfürükte canını alayım! Hey ağalar kızım, alın renginden, oyda hele renginden, kırat altımızda günahlanmalı! Al da başına çal!
1: Estergon, kale kumandanının sayın başcelladı. Bir iki laf etmeme emir buyurur musunuz?
2: İnsan bozuntusu! Canını kurtarmak için yalvaracaksan, boşuna dil dökme!
1: Seni karşımda bostan korkuluğu gibi dikilmiş görünce... aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
1: Tanrı'dan saman dolu koca bir kafa... kazık gibi bir boy siyeceğine biraz akıl isteseydin... daha iyi olacaktı.
2: Ne? Ne dedin?
1: Hiç! Ayı dedim! Öküz kadar aptalsın dedim! Ay! Ay acıktım! Bizim butlar nerede kaldı be? Zayıftır! Eşek gibi alırma! Bizim butlar nerede kaldı be birader? Af! Nari! Saldırsana!
2: Seni şimdi parça parça doğrayıp arkadaşına yedireceğim!
1: Hadi! Hey hancı, gel buraya! Şu bostanın korkuluğunu biz gidinceye kadar hanım bir odasına kapat!
3: Beyzadem, benim yüzümden başın derde girdi.
1: Kuruntu etme aşık! Ben canımı şefketli padişahıma... sonra da bu gibi kefereleri dize getirmek için adamışım. Buyur aşık, Allah ne verdiyse yiyelim.
3: Sağ ol ağam, buyurun siz de afiyetle yiyin. İyi. Sonra sizlere diyeceklerim var.
1: Yemene bak, yoksa açlıktan gebereceğiz. Hadi bismillah!
3: Bismillah!

0: Hoş geldiniz kumandanım.
1: Misafirlerimiz var.
0: Buyurun oturun.
2: Kim bunlar?
0: İki yabancı. Buraya ilk defa geliyorlar.
3: Anlaşıldı. Hey, buraya bakın!
2: Bir hayli kalabalık. Bu kefelerin karınlarını nasıl doyuracağız?
1: Allah büyüktür.
3: Hey, yabancılar! Size söylüyorum, duymadınız mı? Buraya bakın!
1: Buyurun, bir şey mi istiyorsunuz?
2: Kumandan Palvar Bey'in emri! Estergon'da ne kadar yabancı varsa, toplayıp ona götürmek emrini aldım.
3: Derhal kılıçlarınızı teslim edip benimle geleceksiniz!
2: Bu kefere ne diye kişniyor?
1: Herhalde tımar edilmek için.
2: Öyleyse ne duruyoruz, hemen tımara başlayalım.
1: Dur, zamanı var.
3: Ağzınızı attınız! Muhafızlarım! Şu iki yabancıya hemen saldırın! İkisinin de kellesini istiyorum!

Muhafızlar, hanın kapısından kim çıkarsa öldürün.

Muhafızlarım, dikkat! 1 ve 2 numaralı tüfekler ateşe hazır olsun!

0: Türk heyetini öldürdüğümüz yerde gördüğüm Türk akıncısı.
1: Hey! Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
2: Kumandanınızla görüşmek istiyorum.
1: Ne hakkında?
2: Onun görülecek bir hesabım var. Derhal haber edin gelsin. Aşağı gelsin.
1: Türk akıncısı! Ecelini mi susadın sen? Defol git Avrupa topraklarından!
2: Avrupa'nın bütün Hristiyan orduları bir araya gelse... ...beni kararımdan asla döndüremezler. Sana emrediyorum. Kumandanına haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
0: Türk akıncısı! Kumandana haber vermeye gidiyorum. Olduğunuz yerde bekleyin!
3: İki Türk akıncısı kale önüne kadar gelmiş de... ...işlerinden biri beni dövüşe davet ediyor ha!
4: Evet. Evet efendimiz öyle. Hem de Sinan Paşa Bey heyetini... ...Estergon muhafızlarının öldürdüğünü bilen... ...Türk akıncıları.
3: Şimdi ben onlara gösteririm!
5: Durun asil kumandanım! Her ihtimale karşı onunla hemen karşılaşmak doğru değil. Biliyorsunuz ki Türkler tekin değildir. Canını düşün. Bırak da bu işte saray nazırı Tristan Vitelli ilgilensin.
6: Dinle Torbielli, şimdi doğru saray nazırı Tristan Vitelli'ye gideceksin ve ona diyeceksin ki...
7: Ne olur, İsa hakkı için onu affedin, evine dönsün.
8: Madame Isabel... Kocanız Kral Janos'un gizli hazinesinin yerini söylesin... ...hemen evine dönebilir.
7: Ya berbenin böyle bir hazineden haberi yoksa, ne söyleyebilir? Ne yapabilir, size yalan mı söylesin?
8: Berbenin böyle bir hazineden haberi var. Bunu iyice biliyorum. Fakat, Zapolyo Janos'a olan bağlılığı yüzünden söylemiyor. Ama bir gün söyleteceğim.
2: Kontristian Vitelli'yi hürmetle selamlarım.
4: Ne var?
2: Kale kumandanı Pal Varda'yın emri. Kale önüne gelen iki Türk akıncısının bu gece...

0: burada misafir olarak kalmasını istiyorlar.
1: Evet. Bu Türk akıncısını canlı yakalamak için davetini kabul edeceğim. Bütün muhafızlar silah başı edilsin. Mazgallar iyice tutulsun. Michel, sen atlı muhafızlarınla kalenin arkasından dolanıp kaçmasını önlemek için çevirme yapacaksın. Sen Torbielli, hiçbir şey hissettirmeden onu buraya davet edeceksin.
0: Emredersiniz.
1: Madame Isabel, şimdilik gidebilirsiniz. En kısa zamanda sizinle tekrar görüşeceğim.

0: Sil Antonio. Her şeyi bilen sağdaki Türk akıncısı.
1: Bu Türk akıncısının bu gece vücudu dünya yüzünden kalkmalıdır.

0: altın haçlı madalyon. Sakın bir delilik yapayım deme.
1: Martini, dostlarımızı saray nazırının yanına götür.
2: Dostlarımızın tekliflerini kale kumandanı adına görüşecek olan saray nazırı sizi bekliyor. Beni takip ediniz.
0: Muhafızlarım, bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
3: Hasan, muhafızların tipleri hiç hoşuma gitmedi. Hepsi bizi öldürecekmiş gibi bakıyor.
4: Allah'ını seversen boş koruntulara bırak. Onların bir şey edecek halleri yok.
3: Hep öyle söylersin, sonra da başımız belaya girer.

0: Türk Akıncılarını selamlarım.
1: Ben Büyük Türk Hakanı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Akıncı kullarından Çalasan.
2: Ben de şefketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sadık kulu Bölükbaşı Cafer.
0: Ben de Arşidük Ferdinand'ın Estergon Kalesi Leopold Burcu kumandanı, saray nazırı Viteri.
1: Kumandan, Cihan padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han bu seferi Hümayun'da Macaristan'ı baştan başa fethetmemizi ferma etti. Tanrı'nın büyük sevgisini kazanan Türk akıncıları, Kral Ferdinand'ın işgal ettiği Macar toprak ve kasabalarını fethederek, Avusturya bayrakları yerine Türk sancaklarını şerefle dalgalandırdılar. Padişahımızın arzusu ile Türk heyetini şehit eden kalenizin zabit ve muhafızlarını, kalenin anahtarlarını teslim almaya geldik. Onları derhal teslim edin.
0: Kale, Arşidük Ferdinand'ın malıdır. Anahtarını teslim edemem. Gerekirse dövüşürüz.
3: İnsaf için dövüşeceğiz! Dövüşeceğiz!
1: Kumandan, muhafızlarınızın, halkınızın kanını akmasını istemiyorsanız, örf ve adetlerinize göre kale kumandanı Palvarda'yı bir dövüşe davet ediyorum. O kaybederse kalenin anahtarını teslim alırım. Ben kaybedersem, Türkler Estergon'u muhasara etmeyecektir.
0: Kale kumandanımızla dövüşecek kadar kılıcın ve bilek kuvvetli mi?
1: Bu her meydanında belli olur.
0: Seni susturmak için kumandanım adına davetini kabul ediyorum. Yarın güneşin doğuşuyla dövüş başlayacak. Bu gece Estergon'un bir misafiri olarak sizleri ağırlamak isterim.
4: Bu gece bu iki Türk akıncısı öldürülecek.
5: Anne, babamı kalenin zindanlarında çektiği işkencelerden kurtaracağıma inanabilsem, her şeyi göze alıp kaleye gideceğim. İşte geldim, babamı serbest bırakın, vücudum size ait diyeceğim.
6: Sakın ha bunu yapma! Böyle bir delilik edeyim deme!
5: Bir anda seni de baban gibi kaybetmek istemiyorum. Beni, her ikinizin acısı ölümden beter eder. Anneciğim, kızım!
6: Yavrum, ben kiliseye gidiyorum. İrsek'le beraber Tanrı'ya babanın kurtulması için dua edeceğiz.
5: Peki anne, benim için de dua et. Beklediğim yiğit tez gelsin diye.
1: Hasan, ne düşünürsün? Sinan Paşa'nın katili olan o haini bulup kellesini kesmeyi.
7: Acele etme. Önce Erce verdiğimiz sözü yerine getirelim. Hadi biraz uzan, uyumaya çalışalım. Yarın bizi büyük bir uğraş bekliyor.

0: sen. Yiğidim, seni sevdiğim kadar kimseyi sevemem. Bugüne kadar hiç kimseye gönlümü kaptırmadım. Seni seviyorum, hem de her şeyden çok. Senden ayrılmamak, her an beraber olmak istiyorum.
1: O halde İstanbul'a gel benimle.
0: Ne kadar isterdim, fakat şu anda imkansız. Beni annem babam Estergon'da bekleyip dururlar.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Şevketli padişahım Kanuni Sultan Süleyman Han ve ordu Hümayun İstanbul'a hareket ediyor.
2: Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Nadezya, ben de ordu Hümayun'a hemen iltihak etmeliyim. Şevketli padişahıma söz verdim.
2: Çok yaşa!
0: Şimdi kalbimi, benliğimi beraber alıp da gideceksin. Ne olur gitme, beni yalnız bırakma. Yardımına muhtacım. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Estergon'a gider, yeni bir hayata başlarız.
1: Nadezya, ben bir Türk akıncısıyım. Şevketli padişahım uğruna baş alıp, baş vermek için kılıç kuşanmışım. Ona kulluğumu ispat etmeliyim. Vazifem, Avrupa topraklarında at koşturup, Türk'ün kuvvetini, keskin kılıcını, adaletini, Hristiyanlık dünyasına duyurmaktır. Bugün buradaysam, yarın başka bir diyardayım.
0: Yiğidim! Senden uzak yaşamak ne kadar acı olacak!
1: Bir gün gelip seni Estergon'da bulacağım.
0: Ben de seni 100 sene, 1000 sene de geçse Estergon'da bekleyeceğim.

0: Kızgın yağlar arasında yanmaktan kurtulsa bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Hayret kefereler, erkek gibi dövüşmekten kaçtınız. Türkiye etinin özünü alacağım sizlerden. Dayanasan son bir gayret gösteriyor. Hadi! Hasan, sen çalını kurtar! Olmaz! Ölürsek beraber ölelim! Daha yapacak işlerim var! Ben ölürsem şehit olurum, yakalanırsam gelip beni kurtarır, hücum alırsın! Hani tam sırası! Savunun be şefeler, savunun!
1: Onu işkence odasına götürün! Yaralı kaçan Türk'ü de yakalayın!

말은 알들은!

0: Aldığın yaralarla bir yere kaçamazsın. Yakaladığımız arkadaşının işkence çekerek ölmesini istemiyorsan hemen teslim ol.
1: Arkadaşım Cafer'i Türk heyeti gibi kalleşçe öldürdüğün takdirde öcünü almak için tekrar kaleye geleceğim.
0: Muhafızlar, yakalayın şunu!

Ada!

0: さん。
1: Allah'ıma koluna küfar neyine gönderdiniz be yarabbim.
2: Lan şeyle dur. Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Macar toprak ve kalelerini fethedip Mohaç sahrasına kadar geldiğini biliyoruz. Estergon kalesini muhasara ve zapt etmeyi düşünüyor mu?
3: Sultanlara kulları sual sorabilir mi? Gönüllerine ne ilham gelirse yaparlar. Şevketli padişahımız Mohaç sahrasına geldiğine göre bir bildiği vardır.
2: Bildiği Estergon'a hücum etmektir.
3: Madem ki bilirsiniz, bana niçin sorarsınız?
2: Türk Akıncısı, daha fazla işkence edilmesini istemiyorsan Estergon'a ne maksatla gönderildiğini, burada ne iş yapacağını söylersin.
3: Önceden söylediğim gibi kalenizin büyük kilisesini cami yapıp namaz kılmak için geldim.
2: Ne sen, ne de şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han kalemizin büyük katedralini cami yapıp namaz kılamayacaktır. Onu da senin gibi esir ederek kuma kuş tüylü kavuğunu başına çivileteceğim. Hristiyanlık dünyasının bir zaferi olarak kale burçlarına ibret olsun diye asacağım.
3: Çok avlayan köpekler gibi mütemadiyen uluyorsun. Ama faydasız. Türk Allah'ından aldığı kuvvet ve imanla verdiği sözü yerine getirir. Onun karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramaz. Estergon bizim olacaktır. Türk sancakları diğer Avrupa kalelerinde olduğu gibi Estergon'da da şerefle dalgalanacaktır.
2: Estergon Türklerin olacak ha? Başelat! Şu Türk akıncısının ayaklarının altındaki deriyi yüz.
3: Kendini kumandan sanan korkak! Bir Türk'ü işkence edip öldürmekle Türk ordularını mağlup edeceğini mi sanıyorsun?
2: Onu illete illete öldüreceksiniz.
4: Asil kont!
5: Efendim, Türk akıncısı Çal Hasan'ı kalenin dışında bulamadık. Bana kalırsa aldığı yaralarla bir yerde ölüp kalmıştır.
3: Tanrım, güç ver, kuvvet ver, kulunun küffarın zebunu etme yarabbim.
0: Hasan'ım, benim keskin hatlı, güzel yiğidim. Kim bu yabancı? 3 senedir hayaliyle yaşadığım Türk sipahisi, yiğit Hasan'ım.
6: Yiğit birine benziyor.
0: Yaralı mı? Evet. Bu yiğit herhalde Palvarda'yı kale önünde erkekçe bir dövüşe davet eden Türk olacak. Demek yiğidimi o haini muhafızları yaraladı. Canını kurtarmak için kendini kaleden attı. Ben onu görmemiş olsaydım Hasan'ım aldığı yaralarla ölüp gidecekti.
6: Nadezya, onu buraya getirmekle iyi etmedin. Her taraf muhafızlarla dolu. Şüphelenip konağımızı arayacak olurlarsa Palvarda hepimizi kaza vurdurur.
3: Şevketli padişahım, uğruna baş koydum. Şehadeti cana minnet bilirim. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han 8 Eylül 1529'da Budin üzerine küçük bir kuvvetle yattığı akınla şehri ikinci kere fetheder. Zapolya Yanoş'u tekrar Macaristan tahtına oturttuktan sonra Beş Kalesi'nin fethedilmesi için ferman eder. Sultan Süleyman Han, orduyu Humayun'la Viyana surları önüne hareket etmeden evvel önce olarak Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey Piştar kuvvetleriyle Avusturya hududuna doğru yola çıkar.
7: Başcellat, kaldır şunu! Asil Palvarday'ın huzurunda yaralı ayaklarıyla acı çekerek yürüsün.
4: Hadi ayağa kalk! Seninle büyük bir ziyafete gideceğiz! Türk'e Türk'e yedireceğiz!
8: Ulan hain kefereler! Bir gün bazını sizin mezarınız yapacağım!
4: Kalk ayağa! Yürü!
3: Benim uğrumda seve seve ölmeyi canına minnet bildin. Hayır, hayır, hayır. Beyzademin yerine beni öldürün. Köpek Palvarday, onu öldürtemezsin. Öldürtemezsin, hayır. Öldürtemezsin. Bana ne oldu? Ben neredeyim?
0: Yedim. Emin bir yerdesin. Estergon'da, sevgili çiçeğin Nadezya'nın konağında.
3: Nadezya!
0: Hasan'ım, yedim!
3: Nadezya'm, çiçeğim!
0: Yiğidim, artık beni terk etmeyeceksin değil mi?
3: Asla! Seni alıp İstanbul'a götüreceğim. Sen ve ben, gökteki iki yıldız gibi ebediyen ayrılmayacağız.
0: Geçmiş olsun Türk.
3: Sağ ol.
0: Annem İzabel.
3: Beni ana kız evinize kabul ederek yatağınızı yatırmakla hayatımı kurtardınız.
0: Oğlum, evimizin kapısı iyi niyetli insanlara daima açıktır.
3: Hristiyanlar arasında Türkleri seven, onlara yardım eden insanlar görmek yaralarımın acısını unutturdu.
0: Anne, kim olabilir? Bilmiyorum.
9: Madam İzabel! Madam İzabel!
0: Ah, kale muhafızlarından Michel bu! Anne, şimdi ne yapacağız? Ya ev ararlarsa?
3: Hayır, buna lüzum yok. Evvel Allah ben kendimi korumasını bilirim. Nadezya, kılıcım, hurbalarım nerede?
0: Burada, masanın üzerinde. Yiğidim, bu halinle kılıç kullanamazsın. Yaran ağır, hem de çok kan kaybettin.
3: Anam, Allah yoluna kılıç sallarsa sütüm sana helal olsun. Kafirden ne durumda olursan ol, korkarsan haram olsun derdi.

0: Madame Isabel, Palvarday şu anda sizi sarayda bekliyor.
1: Yoksa kocan Delben'e bir şey mi oldu?
0: Hayır madam, ona bir şey olmadı. Domuz gibi yiyip içip uyuyor.

0: Davalla anneciğim.
1: Nadezya, ana kız perişan halde kız. Buna sebep ne?
0: Hasan'ım, bildiğin gibi babam vaktiyle Estergon Kalesi kumandanıydı. Ferdinando krallık tacını giyince...
1: İzabel, bana hazinenin yerini hala söylemeyecek misin?
0: Bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim?
1: Biliyorsun, hem de domuz gibi.
0: Ver ben! Ver ben!
2: İzabel!
1: Şimdi ikinizi birden nasıl konuşturduğumu göreceksiniz.
2: Sevgili karıcığım, benim yüzümden çekmediğin istirap kalmadı. Sen bunlara layık bir prenses değildin.
0: Ne ziyanı var? Yeter ki... kralımız Zapolyo Yanoş sağ olsun.
2: Sağ ol!
1: Zapolyo'nun canı cehenneme! İnatçı köpekler! Hazinenin yerini söylemeyecek misiniz? Söylemeyecek misiniz?
2: Önceden de söylediğim gibi bilmiyorum ki söyleyeyim.
1: Güzel! Ben şimdi seni söyletmesini bilirim! Baş ellat! Şu inatçı herifin karısının kolunu gözlerinin önünde kes!
2: Baş üstüne! Tristan Vitelli! Zavallı bir kadından ne istiyorsunuz? Ne yapacaksanız bana yapın, beni öldürün!
1: Sen hazinenin yerini söyleyene kadar... işkence çekerek yaşayacaksın!
0: Hakkı için merhamet ediniz!
3: Merhamet mi?
0: Merhamet!
2: Ona bu kötülüğü yapamazsın!
1: Ver ben, hazinenin yerini söyleyecek misin? Baş ellat! Baltanın hünerini göster!
2: Dur, dur! Söyleyeceğim!
0: Ver ben! Kralımıza ihanet edemezsin! Ne pahasına olursa olsun hazinenin yerini söyleme!
1: Cellat, vazifeni yap! Yap!
2: Hain kudurmuş köpek! Seni şu ellerimle boğmak isterim!
1: Zindana atın! Hazinenin yerini söyletmeye bakın! Söylememekte inat ederse... karısını gözlerinin önünde öldürteceğim!
2: Hain köpek!
4: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
5: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
7: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
6: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
5: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan... komple atmışım yani.
8: Bugün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik

0: Yenilik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi?

0: Trivago.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Muz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Muz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.

0: gün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavro, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Vurdur muyu, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
9: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
10: Amerika'da maç başlıyor da, önemli maç.
9: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
9: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom, değerli hissettirir.
11: Gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
12: Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum.
13: Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
14: Ismarlama evlilik olur mu? Higgendim ben olacağım.
15: Sözlerin ne güzel.
16: Neden kızlara aşık ona?
17: Ben de onu düşünüyordum.
13: Kızın yüzünü görmedin daha. Heh. Görmedim ki.
18: Müstakbel kocam benim.
12: İnsan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
19: Ne arıyorsunuz burada?
12: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden geleceğim.
19: Kim bu kız?
12: Teyzemin kızı.
13: Bizim oğlana da olabilir. Elzem'di zaten.
18: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecanlanmışım, bayılacak.
0: Küçük Bey bugün 16.15'te TV4'te.
5: Kaç gündür ağlamaktan bir hal oldun. Ağlama. Yeter artık. Anneni, babanı, bölükbaşı Cafer'i de kurtaracağım.
19: Bana ümit veriyorsun.

0: Beyzadem, kaleye girmek çok güç olacak. Zira her taraf Alman, Macar, İspanyol muhafızlarıyla dolu. Türkleri bilhassa kaleye girmeden çok sıkı bir kontrolden geçiriyorlar. En ufak bir şüphede kaza vuruyorlar.
1: Biliyorum. Hayatım bağısına da olsa kaleye gireceğim. Cafer Ağa yaşıyorsa kurtaracağım. Allah'ın rahmetine kavuştuysa özümü alacağım.
0: Beyzadem, kaleye girmek için kolay bir yol buldum.

0: Tanıyamadım efendim.
1: Kalede yaralanıp öldü bildikleri Türk akıncısı değil mi? Dikkatle bak.
2: Önce Cafer'i kapadıkları zindanın nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Gel şuraya bir girelim.
3: Asil madam, hizmetinize teşekkür ederim.
1: Bir Türk sipahisine hizmet etmek büyük bir şereftir.
2: Beni tanıdığınıza göre, arkadaşım Cafer'in de ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
1: Evet, zindanda yaşamakla ölmek arasında mücadele etmektedir.
2: Hangi zindanda? Ne kadar güzelsin! Saçların sümbül gibi kokuyor, gözlerin göller gibi durgun.
4: Seni düelloya davet ediyorum!
3: Kargaların kartal eti yedikleri nerede görülmüş? Midene otururum sonra!
5: Hadi karga olmadığını göster ona!
4: Şimdi seni kılıcımla dilim dilim doğrayacağım!
3: Bak bunu iyi düşündün! Etinden iyi kavurma olur!
4: Çek kılıcını!
6: Hadi Torbiyelli!
3: Bu düelloyu başka bir zamana bıraksak...
4: Hayır! Şimdi kozlarımızı paylaşacağız!
3: Yaşa!
4: Çek kılıcını! Yoksa tahammülüm kalmadı!
7: Hadi Torbiyelli bitir şunun işini!
6: Hadi! Hadi Torbiyelli! Hadi aslan! Göster!
7: Hadi Torbiyelli!
3: Bu seferlik seni affediyorum.
1: Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Burada bizi rahat bırakmazlar.
8: Demek Türk akıncısı Çal Hasan zannettiğiniz zabiti hiçbir yerde bulamadınız. Michel, yanına baş cellet al. Zindandaki Türk akıncısını saray meydanında kaza vurun.
9: Emredersiniz Kont Antonio.
10: Su! Su! Su!
8: Asil prensesimizi hürmetle selamlarım.
1: Hocam asil kumandan Vitelli Emri. Arşidük Ferdinando'nun baş elçisi... Tranquillus cenaplarını... Türk casusu Bölükbaşı Cafer'le... hususi bir şekilde görüşmek için gönderdi.
8: Tranquillus cenapları... Türk casusunu ziyaret edebilir.

0: Türk casusu, bu Yiğit mi?
1: Evet, Frank Dürüst Cenapları!
0: Beyzadem, al iç, su!
2: Asar! Sen misin?
0: Evet Cafer, benim.
2: Yaşıyorsun. Hayal görmüyorum ya.
0: Hayır, işte karşındayım. Seni kurtarmak için geldim.
2: Yiğit Hasan'ım, karındaşım!
3: Keferler senin aldığın yaralar yüzünden öldüğünü söylediler.
2: Ama ben bir türlü inanmak istemedim.
0: Al, biraz daha su iç. Kendine gelir gelmez hemen buradan uzaklaşalım.

0: Madam Isabel, sizi kurtarmaya geldim.
1: Yoksa sen Türk Akıncısı Hasan mısın?
0: Evet.
2: Asil Prens bu yaptığın hesabını sana soracaktır.
0: Cafer, hadi kalk gidelim. Evet.
3: Ah!

0: Mahkumlar nerede? Hemen çözün şu sersemleri! Prensesim, sizi kim bağladı?
1: Türk Akıncısı Çal Hasan. İşte deponun kapısı. Vaktiyle kocan Derbe'nin kuleden bir tehlike anında kaçmak için gösterdiği gizli geçtiğin yol burası.
0: Hadi davranın,

0: Bari çabuk gizli geçitten kaçın. Ömer, Cafer Han'a yardım et.
1: Sen bizimle gelmeyecek misin?
0: Hayır. Antonya denilen kefereden Sinan Paşa ve heyetinin öcünü almadan kaleyi terk etmem. Hadi davranın.
1: Gayret senden, dua benden.
2: İşte oradalar, kaçıyorlar! Yakalayın!
3: Buradan gireceğiz içeri.
1: Hadi.

0: Muhafızlarım, hücum edin! Öldürün şu sefaresi! Sizler de durmayın! Kaçanların peşinden gidin!
1: Yürüyün!
0: Öldürün Türk'ü! Kesin köpeği kellesini!
2: Nerede? Nerede bunlar?
3: Gayret! Gayret!
0: Muhafızlar koşun, yakalayın şu! Susun! Yakalayın şunu, hadi! Yakalayın hadi, ananız!

0: biz kurtulduk sayılır. Acaba Çad Hasan ne yaptı? Allah'ım, ona yardım et. Küffara zebun etme ya Rabbi.
1: Amin.
2: Türk akıncısı şeytan gibi. Avucumuzun içinden birdenbire kayboldu. Kaçtı gitti.
0: Hayır, kaçmadı. Türk kovalayandan kaçmaz, kaçanı da kovalamaz. Antonio, Türk her zaman sözünde durur. Sana geleceğim demiştim. İşte kalleşçe öldürdüğün o masum insanların öcü için kelleni almaya geldim.
3: Ne duruyorsunuz? Hücum edin, öldürün şu Türk'ü!

0: Yapma! Yapma! Öldürme!
1: Balvarday, Türk iyi niyetli, masum insanların dostu, zalimlerin düşmanıdır. Türk heyetini öldüren kefenelerin hali budur. Hain köpek, şimdi gidiyorum. 3 gün içinde kalenin anahtarını Şevketli Padişah'ın Kanuni Sultan Süleyman Han'a verilmek üzere hazinedarlar benimle birlikte teslim etmezsen gene geleceğim. Kelleni kesip kalenin burcuna dikmek için. Çabuk şu Türk'ü yakalayın! Öldürün!

0: Ben Şef Rafet İnce. Bugün final günü. Cuma günü 0'dan 10'a kadar puan verecek yarışmacılarımız. Ve 10 bin liralık ödülün sahibi bugün belli oluyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
2: Benim yemeğim.
0: Ben size dondurmayı eritin, muhallebi yapın demedim. Senin yerinde olsam Ayten Hanım'dan birazcık dondurma, birazcık Emir'den.
3: Ayten abla dondurma verirse?
0: Verir misin dondurmanızı?
1: Veririm.
3: Teşekkür ederim.
1: Gelen boş gönderilmez şefim. Bir tane nane bırakayım.
3: Beni unutuyorlar şef. Beni hafife alıyorlar ama ben daha yeni başlıyorum.
1: Hocaların izliyorsa üzülüyordur seni gördükçe.
3: Acaba Ayten abla sinsi taktik mi geliştirmeye
0: ben
3: çalışıyor?
0: Ben bugün anlamam.
4: Son düzlükte şahlandınız.
0: Of. O ne? Erimiş diyorum. Yok şef, erimedi.
1: Sahne en kötü.
3: Sahne o kadar güzel ki şef. Şu sizsiniz, şu ben.
0: Tabağın kenarında...
1: Nem. Evet, haklısın.
0: Nem değil, su. Tabak tertemiz olacak. Tabak bir sahnedir. Üzerindekiler sadece birer oyuncudur. Geldik haftanın finaline. Yani 10 bin liranın sahibini bulmaya.
1: Ay şefim, inanılmaz heyecanlıyım.
5: Böyle bir şey yok yani.
0: Vallahi.
1: Gerçekten.
0: Ne oldu?
3: Şef, dişim kırıldı sanırım.
5: Umarım bu hikayede yanan ben olmamışım.
1: Kesinlikle benim tabağım ve ben orayı sevindirmek istemiyorum. Kekledim biraz.
0: Gelsin bakalım.
3: 0-0-0.
6: Bir çıkıntılık yapayım şefim. 9.
2: Benim yemeğim.
0: Bugün 10 bin liralık bir para ödülümüz var. Acaba Oğulcan mı alacak, Deniz mi alacak, Ayten mi alacak, Emir mi alacak? Sepetleri bir kaldıralım bakalım Rafet Şef ne yapmış bugün.
7: Vay.
0: Evet. Attı.
1: Kemal Paşa tatlısı?
7: Yok ya.
3: Kemal Paşa nerede? Ayten abla.
7: Hayva tatlısı.
6: Ben bunu Kemal Paşa'ya benzettim biraz.
1: Şunları şey zannettim.
0: Ne sen? Aa.
1: Aa bunlar evet.
3: Ayten abla ne yapacaksın sen? Balık yapıyoruz bugün.
1: İncirleri...
0: Sen Kemal Paşa tatlısını zannettin inciri.
1: Heyecandan algılayamadım şefim. Numaralı göz lenslerim var. Bugün takmayı unutmuşum. Göremedim haliyle. İnciri Kemal Paşa zannettim. Deniz'in gülmesine sebep oldu bu da.
0: İlk tahmin gelsin, ne yapıyoruz?
6: Kemal Paşa olmadığı kesin şefi.
0: Evet, ne olur?
6: Ayva tatlısı ve ayva, yanına incir süsü.
0: Deniz.
3: İncirli ayva tatlısı. Muhallebi yanına ayvayı pişirip koyacağız.
0: Muhallebi nerede orada?
3: Süt var şef.
0: Ne yapacağız?
5: Bugün şef ayva tatlısı yapacağız.
0: Evet.
5: Çok da güzel olacak. Bugünkü gibi bomba gibi bir tatlı olacak.
0: Ayvayı yediniz yani.
3: Yok. Öyle yedik mi? Şef.
5: Yemedik.
1: Yok şefim.
0: Ayten Hanım buyurun. Kemal Paşa'ya
1: ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Ayten şampiyonluktan asla vazgeçmeyecek.
6: Helal olsun.
0: Tamam. Bugün sizler için muhteşem bir pekmezde pişirilmiş incir dolması ve altında muhteşem bir dondurmadan yapmış olduğum bir sos var. Bakalım izleyelim Rafet Şef ne hazırlamış. Notlar gelsin.
2: Benim yemeğim.
0: Bugün sizler için muhteşem bir incir tatlısı hazırlayacağım. Hem dondurmalı hem pekmezli. Hadi başlayalım. Şimdi malzemeler. 10 adet kurutulmuş daha önce de sıcak suda bekletilmiş incirim var. 1 adet ayva, yaklaşık 150 gram beyaz Maraş dondurması, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tarçın, 4 yemek kaşığı üzüm pekmezi, yaklaşık yarım kase ceviz. Tencereyi ocağa koyacağım. İçerisine 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Pekmezimi ilave edeceğim. Pekmezle sütü güzelce karıştıracağım. Kaynayan pekmezli sütümün içerisine daha önceden ıslatmış olduğum incirleri ilave edeceğim. İncirlerim süt ve pekmezle kaynarken ben de hemen ayvayı soymaya başlayacağım. Ve ayvanın iç çekirdeklerini jelatinini bıraksın diye çöpe atmadan, çünkü ayvanın o muhteşem lezzetini ve jelatinini almak istiyorsanız mutlaka içerisine ilave edin. Ayvayı küp küp doğrayacağım. Ayvaları blender'a koydum. Doğramış olduğum ayvaların içerisine 1 tatlı kaşığı tarçınımı ilave ediyorum. Sonrasında cevizlerimi ilave edeceğim. Şimdi kaynayan pekmezli sütümden doğramış olduğum ayvaların üzerine gezdireceğim. Kaynamış olan incirlerimden 5 tanesini bu pürenin içerisine ilave edeceğim. Ve bunların hepsini blender'dan geçireceğim. İncirleri kesinlikle dağıtmadan bir cımbız yardımıyla tabağa alacağım. Bir kaşık yardımıyla harcımdan sıkma torbasına ilave ettim. Bir bıçak yardımıyla incirin altıyla deleceğim. İncirlerimin içerisini dolduracağım. Şu şekilde tam top bir şekilde doldurdum. Dondurma tavada erir mi? Aslında erir. Muhteşem bir sos geliyor şimdi. Bir Maraş dondurmamız var. Dondurmayı eriteceğim. Pekmezle birlikte inanılmaz bir sunum hazırlayacağım. İç dolgusundan tabağın etrafına azar azar ilave ettim. Her bir noktasına yenilebilir çiçeklerden ilave edeceğim. Arkadaşlar sizden de bu şekilde içi dolu, tam böyle yuvarlak bir şekilde incir dolması istiyorum. Şöyle ilavesini yaptım. Şimdi son olarak muhteşem bir eritilmiş dondurma sos. İlla bir şefin dokunuşu lazım değil mi? Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.
2: Benim yemeğim.
0: Süreniz 30 dakika, yarışma harika, başlamıştır. Harika. Dakika içerisinde.
3: Olcan Bey baştan elendi. Gitti bütün malzeme.
7: Ne yaptınız şefim? Sayın gıda mühendisi?
6: Sorun yok şefim. Final heyecanı oldu.
7: Heyecanlandım bakıyorum.
1: Bak gürültü yaptı. Nerede olduğu duyuldu.
0: O tarçını istersen hemen boşalt, başka bir şeye al. Yere düşmüş bir streşi de olsa ürünü kabul edemeyiz. Çok kolay, pratik, lezzetli, muhteşem ötesi bir pekmezle pişirilmiş incir tatlısı sizlerden bekliyorum. 10 bin liralık incir tatlısı çok pahalı bir tatlı. Bakmayın ne kadar ekonomik, pratik, lezzetli olsa da finali belirleyecek 10 bin liraya gidecek yarışmacılarımızın son tabakları. Bugün bakalım bize kim en güzel tatlıyı yedirecek.
7: Bugünün tatlısı tam benlik bir tatlı. Çok da güzel yapacağım ve eminim şefim de çok beğenecek.
1: Niye su attım ben?
0: Ya yine not alınmamış.
1: Aldım Ayten aldım. Süt nerede şefim?
0: Burada. Ayten abla notlar nerede notlar?
1: Şefim sıralamayı yazdım, alabilir miyim? Bakın burada sıralama ben mı? Anladım. Tencere, süt, pekmez.
0: Ya bu mu, bu kadar mı?
1: Evet, gerisi harç bende. Olacak.
3: Şef, ben başladım, bitirdim neredeyse. Ayten
0: i̇ncirleri,
3: abla...
0: İncirleri ıslatmanıza gerek yok. İncirler ıslatılmış incir bu
1: evet,
0: arada.
1: Evet, taşladık dediniz. Sağladım. Söylediniz orada teşekkür evet. Hatırlıyorum ben onu.
3: Ayten ablaya hep not al diyorum, hep not al diyorum. Hiç almıyor, sonra da yanlış yapıyor.
1: Not almadım çünkü kendime güveniyorum. Hiç gerek yok not almaya.
0: Puan durumuyla bir devam edelim. Deniz, 30 puan. Ayten 37 puan, Emir 41 puan.
7: Evet şef.
6: Ve zirve.
0: Oğulcan zirve, şu an lider olan Oğulcan 42 puan.
3: Hiçbir şey bilmediğim bitmiş şefim. Değil şef. Daha bugün 10 puan üzerinden.
6: Nasıl başlarsa öyle gidermiş şefim.
3: Göreceğiz
0: vallahi
3: şef.
0: Valla burada 62'lerde 63 puanlarda olup da dipte 30 puanları görüp lider olup da 10 bin liraya alan arkadaşlarımız da oldu. Aynı anda 3 kişinin 10 verdiği var, 9 verdiği var, 7 verdiği var.
3: Beni unutuyorlar şef, beni hafife alıyorlar ama ben daha yeni başlıyorum.
6: Güne liderliğin verdiği rahatlıkla başladım. Arkadaşlar biraz panik olmuşlar belli, haklılar da. Bakalım ne yapacaklar.
0: Ayten abla, liderdin. Dün Oğulcan'a liderliği kaptırdın. Geçer mi seni, alır mı 10 bin lirayı?
1: Aynı taktikleri yaparsa şefim bilemiyorum
0: bugün
1: ama...
0: Bugün taktik maktik yok.
1: Şefim taktik taktik dedim baştan beri. Hadi ben tamam yarışmacıyım, üstün oynayabilirim diyebilirim. Emir diyebilir, Deniz diyebilir. Ama şef gerçekleri söyler. En sonunda dün şef ne dedi? Taktik dedi.
0: Benim kırmızı biberlere domatesler nerede?

0: Nerede? Uyanıp tam vazgeç. Dün de hatırlarsan bıraktın soğanı, domatesi, biberi. Demek ki hocam uyanık olmamak lazım. Sana puanım kocaman bir sıfır.
1: Ben hadi taktik diyelim ya, değil de değil herkes sıfır
2: Şef
1: aldı.
2: Taktik söyle.
0: Bak, anlatma. Bu oğlum suya niye ıslattın bunu? Islatılmış bunlar.
1: Islatılmış mıydı şef?
0: Evet.
1: Ben ekstra yapmışım.
0: Sayın gıda mühendisi, ıslatılmış incirle ıslatılmamış anlayamıyor musun?
1: Ben ıslatayım da bilerek böyle daha yumuşak, daha güzel olsun dedim şefim.
0: Patlarsa ne olacak?
1: Patlayabilir.
0: Sizin bu incirler ne olacak?
2: 5 tanesi buraya, 5 tanesi.
0: Efendim siz niye not almadınız?
3: Aldım şef. Hatta 5 yazmışım, yeni aldın. Gördüm.
0: Siz niye not almadınız? Kaynağın pekmezli sütümün içerisine daha önceden ıslatmış olduğum incirleri ilave edeceğim. Kaynamış olan incirlerimden 5 tanesini bu pürenin içerisine ilave edeceğim.
2: Bu püre yapılacak şefim.
0: Ha, bunu burada pişirdikten sonra püre yapacaksınız.
2: Hepsi, evet.
0: Evet. Dün de not almadın. Sen evde mi böylesin ya?
2: Evde alırım şefim.
0: Evde not alıyorsunuz. Burada niye almıyorsunuz?
2: Bugün heyecandan. Dün not almadım ama
0: ya,
2: hiçbir eksiğim
0: yoktu. Ya dün de heyecan.
2: Yoktu.
0: Her gün heyecandan dolayı not almak alakasız bir şey.
1: Şefim hafta bitti hala heyecanı hala
0: vallahi
1: not almadım falan.
0: 10 bin lira geldi. 10 bin lira. Elini delersin öyle. Elini öyle delersin. Bak son gün parmağını delme.
4: Şef,
0: ben size bir ayvanın çekirdeğini nasıl çıkartılacağını gösterebilir miyim?
4: Tabii ki
0: ayvanın
4: şef.
0: Yarısı çöpe gitti. Bu ayvayı alıyorsun. Bıçak veya kaşık.
4: Kaşık bak, sert biraz hayvanın içi, yapamam diye düşündüm ama.
0: Şu dondurma kaşığını alırsın. Kaşığın sivri kısmını şuradan tutarsın. Tamam. Şöyle çevirirsin.
4: Al. Şef aslında bir tane aparat var içine soktuğumuz.
0: Al. Teşekkür daha ne yapayım ederim. Sana?
4: Daha ne yapacaksınız? Sağ olun şef.
0: Emir yine
4: şef,
0: parmağını falan kesme.
3: Bana da bir el atıverir misiniz size?
0: Ne yapayım?
3: El atıverir misiniz?
0: Niye el atacağım oğlum?
3: Ha yok, el atmak derken şu ortasını bir...
0: Ha öyle ben yapmışım ama sen yapmışsın.
5: Deniz Hanım'a yaptınız ama.
0: Deniz Hanım'a yaptım. Tamam, küçük bıçakla yapıyorum. Bak yine parmağını doğuracağız. Al. Deniz Hanım'a yaptık diye sana da yapalım. Gel. Gel bıçakla kolayını anlatayım sana bak. Bu da küçük küçük şöyle çeviriyorsun. Tamam.
5: Ya bunu var ya hep yapıyordu annem de hiç bakmıyor.
0: Annen hep yapıyordu hiç bakmazsan tabii burada da böyle başına gelir.
5: Al. Vallahi yapsaydım.
0: Ama senin yerinde olsam kaşıkla yaparım. Bunu küp küp doğruyorsun. Tamam.
5: Tamam şimdi.
3: Keşke annemden öğrenseydim anne. Ayva çekirdeği çıkarırken bundan sonra hep yanındayım.
0: Size de yardım etmemi ister misiniz efendim?
2: Hayır şefim, ben sizi yormayayım hiç.
0: Ah kıyamam sana, hadi.
2: Şefim yormak istemiyorum, ihtiyacı olanlara yardım etsin.
0: Öyle bıçak elinize girebilir lütfen.
2: Yok, şef.
1: Buyurun gide sinsi demesinler, sizi dinleyip kaşıkla yaptım.
0: Aferin, çok güzel.
4: Ben de aldım tabii yaptın. Önce bana yapmasaydı, size yapsaydı
0: göster,
4: ben de görecektim.
0: Göster Oğulcan, göster kaşıkla nasıl oyuluyor.
1: Bu kadar basit şefim.
0: Evet süper.
2: Oğulcan ilk defa sağlam bir iş yapınca nasıl mutlu oldu, nasıl mutlu oldu. Neyse o da bununla mutlu olsun.
1: İlk defa düzgün yapmadım bir şey. Hafta başından beri düzgün yapıyorum. Rafet Şef'ten de çoğunlukla puan aldım zaten.
0: Haydi! 10 bin TL'yi bugün acaba kim alacak? 10 bin lirayı bugün kim alacak? Ayvaları bir suya tutsak diyorum hani bir yıkasak.
1: Hemen yıkayacağım şefim.
0: Sonra diyorsun ki şef bana çok yükleniyor, çok kızıyor. Bu ne bu? Kara şeyler ne? Ayvanın dışına bak.
1: Yıkayacağım.
0: Ondan sonra Rafet şef kızıyor. Rafet şef bize yükleniyor. Onu röportajlarda duyuyorum ben.
1: Şefim. He. Kızıyorsunuz ama bir puan alırdım diye düşünmüştüm. Ona çok üzüldüm sizden.
0: Hangisine?
1: Dünkü yemeğimden.
0: Abi taktik uyguran herkes benden sıfırı alır. E sen domates kullanmamışsın, şefim, kırmızı biberi kullanmamışsın, soft.
1: Kullanmadığım hiçbir malzeme yoktu vallahi. E
0: niye? Tabakta nerede? Nerede?
1: Tencere... Son anda koyarken demek ki koyamadım.
0: Ben anlamam. Tencerenin dibinde kalmayacak.
1: Doğru.
0: Bir yemekte, bir ana yemek tabağında olması gereken her şeyi tabakta göreceğim. Bak bir dakika dur. Allah aşkına değerli izleyicilerim. Şimdi dedim ki hayvanları yıka dememe rağmen
1: evet, doğru.
0: Hala doğruyor.

0: Ben kızmayayım da kim kızsın?
1: Bir yandan sizi dinliyordum ama şefim.
0: Ya bu muydu
1: hemen
0: yani?
1: Hemen yıkayıp geliyordum.
0: Efendim sizler niye yıkamadınız ayvalarınızı?
2: Şef ben yıkadım, şefim. Sildim. Ben yıkadım, sildim,
0: hiç
2: doğradım, attım.
0: Hiç görmedim yıkadığını.
2: Attım. Şef izleyince görürsünüz.
0: Oğlum sen yıkadın mı ayvanı?
3: Aa ben ayva yıkamadım.
0: Tamam devam et. Sen?
4: Şefim. Doğrayıp temiz
0: hızlı,
4: temiz.
0: Hızlı. Doğramadan önce yıkayacaktın. Su, tadı gider ama yıkarsan bu saatten sonra.
4: Yapacak bir şey yok şefim.
0: Haydi ama hızlı olalım.

0: Bak, bak, bak. Hatayı söyleyeyim.
1: Yıkacağım.
0: Makyajlı, rujlu burnunuza bunu alıp böyle koklayıp atarsan ben kızarım.
1: Geldi.
0: Niye kokluyorsun? Nane olduğunu bilmiyor musun?
1: Ay o burcu burcu nane kokusu gelsin
0: burcu
1: istedi.
0: Burcu burcu nane kokusu gelsin de efendim rujunuza dokunduktan sonra nanenin ne anlamı var?
2: Şef tabii ki bilmiyor. Aklı daha geldi. Sirkenin ne olduğunu bilmiyordu. Oo, Ayten abla bana söyle. Bana laf yetiştirmekten sirkeyi unuttun. Salı günü sirkeyi döktü.
1: Sirke, sirke keskin kokusu vardır. Sirke
2: tamam onu anlamadıysanız değildir. Naneyi hiç anlamazsınız. Hiçbir şey anlamıyorsunuz.
1: Sahibim olduğu için diyorum Allah'ım. Gerçekten yoruldum Deniz'de. Yarışmanın tadını çıkaramıyorum. İşi gücü beni demoralize etmek.
2: Ayten abla zaten kendisini düşürdüğü için benim onu ekstra bir şey yapmama hiç gerek yok.
0: Bunu ilk önce oturtur yerine.
3: Oturtturdum şef zaten tamam. De ilk baş yapamayınca
0: bunu
3: bir şey
0: dök mü oğlum? Şunu şuna boşalt.
3: Ha.
0: Sütü de ona boşalt.
3: Boşaltacağım şef daha bunu
0: tamam.
3: Çekmedim ki.
0: Çekme oğlum şunu boşaltsene üstüne ya.
1: Kaymak buna mı geliyordu ya?
0: Efendim o kaymak değil onun ismi dondurma ne kaymağı?
1: Kaymak gibi gözüküyor.
2: Şef ben söyledim sirkeyi bilmiyor kaymağı
0: of,
2: bilmiyor.
0: Of of.
2: Hiçbir şey bilmiyor Ayten abla.
1: Sirke sirke sirke yeter Deniz yeter bunaldım bunaldım.
0: Bak burası, ikiniz de burayı takip edin ne yapıyor Emir? Takip edin.
2: Emir.
0: Evet. Dök, doğru yapıyorsun şu an, dök. İncirleri almayı unutma.
3: Tamam şefim, alıyorum bir şey.
0: İncirin 5 tanesini püre yapıyorsunuz, 5 tanesini dolduruyorsunuz. Efendim,
2: şef
0: yemek kavurur gibi inciri niye kavuruyorsun?
3: Şefim bugün...
0: Bitti artık, kaldır.
2: Şef, uyuttum inciri, bakın.
0: Ya bırak bana bağlama çekme ya. Bu incirleri püre yapacaktınız.
2: Yapacağım.
0: Tarifi ben verdim, gitti. Bir daha anlatıyoruz.
2: Şef, bunu. hayır, atacağım ben.
1: Ne oldu? Deniz Hanım, ne oldu?
2: Ben önce ne suyunu oldu? Aldım. Şimdi incirlerimi
0: bak, o incirin
2: kopya vermek istemiyorum.
0: Emir.
1: Evet.
3: Ayırdım şefim. Ayırdım, vallahi ayırdım.
1: 4, 5.
0: Burada 6 tane incir var. Ben 5 tane demiştim.
3: 5 attım.
0: Oğlum 5, 6, 4, 6 senin matematiğinde problem var.
2: İsterseniz Oğulcan Bey ben size saymayı öğretebilirim.
3: Estağfurullah yok mu hocam?
2: Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Şu anda
2: şu
3: bitti
2: da ayvanın çekirdeği.
1: Emir birbirlerine girdiler.
2: Oğulcan matematikteki gibi etkisiz bir eleman benim için. Benim rakibim bile olamaz.

0: Evet, çok iyi. Haydi. Hızlı, hızlı. Ayten Hanım hızlı. Haydi. Bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı. Bak yine Allah aşkına ya.
1: Şef, acaba Ayten abla sinsi sinsi taktik mi geliştirmeye
0: çalışıyor?
1: Ben
0: bugün anlamam. Bugün yine dünkü gibi basarım sıfırları. Krema olacak, krema. Krema. Bak, Emir'e bak. 10 numara yaptı. Bak onu Emir'inkine.
2: Mükemmel yaptım
0: Oğlan
2: ya.
0: Oğlan da güzel yaptı. Deniz de güzel yaptı.
3: Bugün bende nazar var şefim.
0: Bak sen de her gün heyecan var.
3: 4 gün süper yemekler yaptım. Bugün artık son günün nazarı değdi.
2: 4 gün heyecan, bir gün nazar.
0: Her gün heyecan var, her gün unutkanlık var, her
3: şefim,
0: gün bir şey.
3: Şefim sizin karşınızda yarışmak kolay değil gerçekten. Gerçekten kolay değil şefim.
0: Niye yani, ya? Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Emir, bitti mi?
2: Bitti şef, içinde oldu.
0: Bakayım.
2: Ama arasında kaldı biraz.
0: Tamam,
2: ya. Bunlar büyük
0: yok.
2: Parçalar
0: yok,
2: ya.
0: Yok,
2: büyük parçaları koymak istemiyorum.
0: Evet, bir karıştıralım. İçini bir sökelim, karıştıralım.

0: Şef, acaba hızlı. Bunun ucu açık değil mi?
1: Hangisinin ucu?
0: Bunun ucu.
1: Kapalı işte, sen açmayı düşünmüyor musun bunu?
0: Açmayı düşünüyorum ama açılmıyor. Ben kendim mi keseceğim?
1: Hanımefendi. Ya herhalde sen keseceksin. Bak Oğulcan ne yapıyor? Bir bak bir.
2: Deniz
1: bak,
2: Bey de ben gelip keseceğim.
3: Sizden önce kestim.
0: Ama
3: kapalı
0: şef, bir şey söyleyeceğim.
1: Ben sizden önce
3: kesikti
1: kestim.
3: Benim zaten.
1: Biraz daha büyük kes. Biraz daha büyük, büyük. Büyük. Parmağı kesme.
0: Kesmem Ayten abla gibi kesmem parmakları.
1: Elinden naylon kaldı.
0: Atacağım şef.
1: Sık bakalım oluyor mu? Korkma.
0: Korkmuyorum şef.
1: Ben öyle sıkmadım ama. Öyle sık. Olmaz, kabul edilmez o.
0: Edilmez mi?
1: Yok. İlk önce bir incirleri doldursan diyorum hani. Tabak da battı.
0: Şef ben onu temizlerim şimdi. Tertemiz çalıştığım için sıkıntı yok benim
1: İnşallah
0: için.
1: İnşallah bunu peçeteyle silmezsin.
0: Tabii
1: sık,
0: ki yıkayacağım.
1: Sık sık sık sık. Evde hiç profiterol doldurmadın mı? Onun gibi düşün. Evet bakayım seninkine. İncirin ucu nerede? İnciri bir doldur ben bir göreyim.
3: Dolduruyorum hemen.
1: Evet. Ucu mesela. Evet ne yapıyoruz? Deliyoruz.
3: Kesiyoruz.
1: Evet.
3: Bu kadar yeterli mi?
1: Evet. Doldur şimdi o püreyi. Bunu alıyorum. İçine sok. Evet bastır içerisine, doldur.
3: Geliyor elime.
1: Neyin eline geliyor?
3: İçi doluyor yani.
1: Oğlum doldurarak çeksene arkadaş. Evet. Bu da gıdaya uygun bir şey değil. Yemeğin içine giriyor. Keserim onu, haberin olsun.
4: Sayın gıda mühendisi bey, o kadar atıp tutuyorsunuz.
3: Emir bey sesiniz çıkmıyordu. Toplana gelince...
4: Vallahi sizin hiç sesiniz çıkmıyordu.
3: Sesini duyduk.
4: Son düzlükte şahlandınız.
2: Hocaların izliyorsa üzülüyordur seni gördükçe.
3: Hocalarım benimle gurur duyuyor şu anda.
4: Oğulcan Bey, haftanın böyle ilk başlarında sessiz, böyle sakin. Bence kendince bir strateji yapmaya çalıştı. Baktı gördü stratejisi tutmadı. Dedi bari çarşamba günden sonra kabak çiçeği gibi bir açılayım ama bence bu strateji de tutmayacak.

0: Nerede indirimizin ucu?
1: Burada şey var.
0: Evet. Sapından değil. Altından doldurman lazım. Altını delmen lazım. Bak. Deleceksin burayı, burayı. Evet, sık, korkma, sık. Sık, içini iyice doldur.
1: Oo, nasıl doluyor?
0: Ha, oo, nasıl doluyor? Yes.
1: Vallahi. All right. Yes. Mother. Görüyorsun değil mi? Oğlum bugün incir tatlısı yapıyor.
0: Oğlum sıksene, gelmiyor. Mother diyorsun da gelmiyor.
1: Geliyor şef.
0: Bana. Nerede geliyor? Bak, bırak içini. Şunu bir bırak, bir bırak.
1: Şef, içi ben gibi oldu. Baksana, şişman oldu.
0: Şöyle doldursana içini. Evet. Tabağın nerede?
1: Tabağım altında. Şef.
0: O pisellerine tabağa dokunmasın. Vallahi herhalde. Işte.
1: Yok, hayır şef.
2: Her yarışmada olduğu gibi hırs her zaman gerekiyor. Emir hiç hırslı değil, bu yarışmaya da hiç uygun olduğunu düşünmüyorum.
1: Hırsı onu böyle iyice ele geçirmiş. Zaten kendisi sonuncu. Bu saatten sonra zor ya açıkçası. İşte bu hırsı yüzünden.
0: Şef, sizin incirler de püre olmuş.
2: Yok şef, ben bakın oldu, çok
0: güzel
2: oldu.
0: Yok şef değil işte, gördüğümüzü söylüyor. Sapı nerede, incirin sapı? Nerede incirin sapı?
2: İncirin sapı.
0: Erimiş diyorum. Yok şef, erimedi. Dün sana ben niye kızmıştım? Laf yetiştireceğine işini yap. Duydun mu sen benim dediğimi? Bana laf yetiştirme. Sana diyorum ki olmamış diyorum. Saplı kısmından doldur diyorum. Altını del ve doldur.
2: Benim. Şurasından bahsetmiyor musunuz?
0: Hayır işte, şurasında. O duracak. Yes.
2: Aynen. İncirin sapı, üzümün çöpü şef. Bırakıyorum.
0: Bak kesiyor ya.
2: Kesmiyorum şef.
0: Hanımefendi del, del.
3: Tam gaz devam şefim.
0: Şu an en düzgün yapan gıda mühendisi.
2: Şef. Olamaz şef öyle bir şey.
1: Hem temiz gidiyorum bugün, hiçbir sıkıntı da yok.
0: Çok Allah'tan temiz. Bu mu?
1: O iç şuradasından döküldü.
0: Tamam.
1: Pis bir şey yok şefim.
0: Tamam, pis pisliğinden dolayı değil. Tavanlar çalışmıyor.
1: Hemen onu şimdi
0: İncirleri
1: koydum.
0: İncirleri yerleştir. Hızlı.
1: Koyuyorum.
0: Hızlı. Bitiyor. Hocam hızlı. Hemen. Haydi.

0: Şef bari Ayten abla incirler olana kadar bekleseydi. Çok acele ediyorsun. Elin ayağın birbirine dolanıyor.
1: Ona kadar kalsaydın bari.
2: Ne oldu?
3: Olmadı, taştı.
2: Tamam. Taşırmadan efendim tabağı dolduralım.
0: Ayten abla hem tabağını anlamak için hem de beceriksizliğinden incirlerin arasını açtı.
3: Asla benim taktikle işim olmaz. Ben yemeğimi lezzetli yapmaya çalışıyorum. Taktik Deniz'in işi.
4: Şefim neredeler? Tezgahlar boş, final günü kimse yok. Ben sonuna geldim, arkadaşlar
2: yıkıyor. Sen bitirsen de diyorum hani bir görsek.
4: Hemen bitiyor
3: bugün
4: şefim.
3: Bugün sesini duyduk bayağı.
2: Ben bu kadar bir şey sıkmadım.
4: Çok mu sıkmışım?
2: Az mı sıkmışsın?
4: Çok olmuş.
2: Kabul ediyor mu ben bunu? Ben incir püresi yemek istemiyorum. İncir dolması istiyorum. Toparlayabilirsin.
4: Kaç tanesi?
2: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Simetrik olacak. Hemen hızlı. Zamanı hatırlatmamı istemiyorsanız hızlanın. Dondurma eridi burada. Kayış tuttu, yağ bağladı.
0: Şef hemen karıştırıyorum.
2: Tuttu dibi, bak dibi tuttu onun. Hızlı. Evet, of, of,
0: çok
2: of.
0: Çok güzel
2: of,
0: oldu
2: of,
0: bakın.
2: Of. Güzel oldu falan ben bilmem. Ayten abla ne yapıyorsun ya?
3: Güzel yapmadım.
2: E yıka o zaman.
3: Peçeteyle sileyim dedim. Hijyen
2: peçeteyle
3: nasıl?
2: Silemezsin, hayır.
3: Öyle mi? Tamam, hemen.
2: Tabak tertemiz olacak. Tabak bir sahnedir. Üzerindekiler sadece birer oyuncudur.
5: Evet şef.
2: Duydun mu oğlum?
5: Duydum şef.
2: Sahnede orkestra şefi nerede?
5: Ekliyorum işte hepsini şef.
2: Bu mu?
5: Orkestra şefini de ekliyorum, kendim de ekleyeceğim buraya.
2: Ucu tıkandı onun. Ucu tıkandığı için, iyi çekmediği için ucu tıkandı ve ucundan çıkmıyor.
5: Oo.
2: Tamam, ucunu açabilirsin.
5: Açayım şef, bir saniye.
2: Hadi.
0: Ayten abla yine sinsilikle kendi tabağını bulabilecek misin?
3: Tek atışta dün sen buldun tabağını. Ben 2 puan verdim, ikisinde de bulamadım. Unutuyorsun, not al.
2: Of, of, of, of, o ne? Az önce dedim ki, tabak bir sahnedir. Üzerindekiler sadece birer oyuncudur.
0: Benim oyuncularım
2: sahne
0: süper.
2: Nerede?
3: Sahne en kötü.
0: Sahne o kadar güzel ki şef. Şu sizsiniz, şu ben. Şampiyonluğu alırken.
2: Sen dün ben sana niye 0 vermiştim? Bir düşün bakayım istersen. Bunlar ne olacak? Hazırlar.
0: Ekmek arası şef. Belki iyi gider diye düşündüm.
2: Sen benimle dalga geç. Sana puanım 0. Bir düşün.
0: Balık filetosunu birazcık yanlış ayıkladığım
2: başka
0: için.
2: Başka ne için?
3: Düşünemediği için not alıyor, notla gidiyor.
0: Ben her zamanki gibi tarifimi muhteşem yaptım, eksiksiz yaptım. Ayten abla gibi yarım yamalak yapmadım.
2: Efendim o tabağı diyorum bir silseydik hani.
3: Sildim şefim.
2: Sulu.
3: Sulu mu? Allah Allah.
2: Değil mi bu? Su değil mi?
3: Ha şefim.
2: Tabağın kenarında.
3: Nem. Su. Evet haklısın.
2: Nem değil, su.
3: Haklısınız şefim, evet su.
2: Ya Ayten Hanım ya.
3: Işıktan görememişim.
2: Karışmıyorum, ne yapıyorsanız yapın.
3: Yok yok, haklısınız.
2: Eğer
3: şefim.
2: Bir... Bu ne? Bırak, bırak, bırak. Efendim bu ne? Ben size dondurmayı eritin, muhallebi yapın demedim.
0: Şef dondurma eridi ama biraz...
3: Şunlara laf söyleyince bir seviniyorum ki.
2: Ayten abla, efendim? Deniz fırçayınca niye çok mutlu oluyorsun? Az önce öyle bir cümle söyledin.
3: Şunlara laf söyleyince bir seviniyorum ki.
0: Çünkü beni kendisine rakip görüyor şef.
3: Benim dediklerimi kabul etmiyor mu? Sizin dediklerinize inanıyor. Yani tabii ki inanacak. Hani biz yarışmacıyız. İnanamayabilirsin de şefe inanıyorsun. Gerçekleri söylediğiniz için şefim.
2: Evet.
3: Çok mutlu oluyorum.
0: O kadar mutluyum ki 5 verdi
3: gerçekler
0: bana 2 gün önce.
3: Gerçekler acıdır ama.
0: Sizin kaç aldığınızı hatırlıyor musunuz? Hayatımdaki yediğim en iyi tepsi kebabı dedi.
2: Sana maalesef puanım. 5. Muhteşemdi senin yemeğin.
0: Afiyet olsun şef.
2: Hala şansım var o tabağı kurtarman için. Dondurmayı fazla kaynatmaktan dondurma muhallebi oldu. Muhallebiden sonra uyarmama rağmen bir daha pişirdi. Yani sakız gibi bir şey var orada.
0: Şef kurtarırım.
2: Senin yerinde olsam Ayten Hanım'dan birazcık dondurma, birazcık Emir'den, birazcık
3: benim
2: yan
3: bilirim.
2: Tarafından dondur şey.
0: Ayten abla verir mi?
4: Bir dakika.
3: Veririm.
4: Deniz Hanım bir istesin bakalım.
2: Bak bir dakika
4: yapıyorum?
2: Dur.
4: Evet final gününe geldik şefim.
3: Evet.
4: Deniz Hanım istediğiniz bir şey var mı benden? Alabilir miyim Deniz Hanım sosunuzdan
2: biraz? Biraz renklendir onu.
0: Burada hepimiz yarışmacıyız.
2: Oo. Bak.
0: Ben sonuncuyum şu anda. Maalesef kendi tabağımı düşünmek zorundayım.
4: Eyvallah.

0: Bunun daha yarını final günü de var ama.
1: Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Allah iyilik sağlık versin
2: ama
1: size.
2: Ama Deniz Hanım dondurma veririm dedi.
1: Ayten abla dondurma verirse alırım.
2: Sizin dondurmanızı.
3: Ben veririm şefim.
1: Gerçekten mi? Ayten ablam benim ya. Sinsi minsi ama çok seviyorum kendisini.
0: Hala sinsi.
3: Hala sinsi. Sakın şefim. Bu nasıl?
1: Alabilir miyim biraz Ayten abla?
3: Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
2: Bir dakika Deniz. Daha önce kimse kimseye yardım etmesini doğru bulmuyorum.
1: Ben dondurma istiyorum ama Ayten abla
3: gelen
1: bana başka bir şey veriyor.
3: Boş gönderilmez şefim. Bir tane nane bırakayım. Boş göndermeyeyim size.
1: Teşekkür ederim Ayten abla, vermiyorsun. Emirciğim birazcık şimdi, dondurmandan rica
3: şefim,
1: edebilir miyim?
3: Ama tam istiyor
1: teşekkür
3: şef.
1: Ederim.
3: Tam istiyor şef.
4: Ama şef tam istiyor.
3: Şimdi yarım oldu.
2: Hayır hayır çok öyle az. Şey yok.
0: Deniz Hanım.
2: Şef sen dondurması kalsa
3: evet.
2: Puanın gider.
3: Bak ne diyor.
1: Çok az alacağım.
4: Ben başka şefime kulak
0: Deniz Hanım utanmadan gidip böyle malzeme istiyorsunuz değil mi karşıdan? Bana burada vermediğiniz sosu ve bugün gidip istiyorsunuz ha?
1: Tabii istiyorum.

0: Deniz, ne oldu? Oğulcan'a sen yardım etmemiştin. Bugün sen muhtaç kaldın. Etme bulma dünyası bu.
1: Zamanınız varsa bir Türk kahvesi falan içelim isterseniz.
2: Vallahi iyi olur da bu nane yaprakları ne yapacağız?
1: Süs yaptım şefim.
2: Çiçekler var zaten.
1: Biraz daha yeşillik de olsun katkı.
2: Ama çok fazla yeşillik yok mu orada?
1: Azaltayım şefim.
2: Ben senin yerinde olsam ikiye düşürdüm.
1: Hemen azaltalım.
2: Evet, çok güzel bir tatlı tabağı çıktı.
1: Şunu da alalım.
2: Evet, süreyi hatırlatacağım az sonra. Son 2 dakika. Oğlum çiçekler nerede bunun?
3: Ekleyeceğim
2: evet,
3: şefim bir dakika.
2: Ekle ekle, zaman akıyor, zaman akıyor, bırak. Zaman akıyor, hızlı. Evet, dakikaya sonra sayacağım geriye, haberiniz olsun.
0: İyiydim şefim.
2: Evet, ben senin yerinde olsam dökerim artık onu.
0: Evet şefim.
2: Tezgahını ben mi sileceğim senin? Tahtanı falan orada orada hemen duracak tahta.
4: Ne oldu? Ne oldu?
1: Şu anda bitti
4: ne
1: işim.
4: Ne oldu, geziyordun hani?
1: Şu anda işim bitti.
2: Tabağının kenarları pis bu arada, haberin olsun. Hijyenden biliyorsunuz, puan kırıyorum. Evet, geriye saymaya başlayacağız. Çiçekleri koyalım mı?
4: Çiçekler size gelsin şefim. Bugün son gün.
2: Çok mersi, çok
4: teşekkür ederim. Son gün, hepimizin çiçekleri sizin
2: evet.
4: için.
2: Son 1 dakika. Son 10 saniye, tezgah silinmesi lazım. Yoksa hijyenden puan kıracağım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oğlum naneyi doldur demedim sana ya. Kaldır elleri.

0: Şimdi muhteşem bir incir tatlısı yiyeceğiz. Bakalım 10 bin liraya Emir mi alacak? Oğulcan mı alacak? Deniz mi alacak? Ayten mi alacak? Tadım zamanı başlasın.
1: Bugün yemeğime güveniyorum. Şefimden de alacağım 10 puanı. Kendi yemeğime de vereceğim 10 puan.
2: Kendi tabağımı bulup 10 puanı kendime vereceğim. İyi bir puan alıp birinci bitirmek istiyorum yarışmayı. Benim yemeğim.
0: Geldik haftanın finaline. Yani 10 bin liranın sahibini bulmaya.
1: Ay şefim, inanılmaz heyecanlıyım.
3: Öyle bir şey yok yani.
0: Vallahi.
1: Gerçekten.
0: Ne oldu?
2: Şef, dişim kırıldı sanırım.
3: Umarım bu hikayede yanan ben olmamışım.
1: Kesinlikle benim tabağım ve ben orayı sevindirmek istemiyorum. Kekledim biraz.
0: Gelsin bakalım.
2: 0-0-0.
4: Bir çıkıntılık yapayım şefim. 9.
0: Benim yemeğim. Evet, geldik haftanın finaline. Yani 10 bin liranın sahibini bulmaya. İlk Deniz, senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsan başlayalım artık.
2: Hazırım şef.
0: Peki.

0: kaçalım.
1: Çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Tadı çok güzel, yerinde. Güzel de pişirmiş, kim yaptıysa. Güzel.
0: Ayvalar falan nasıl?
1: Ayva hiç ağzıma gelmedi tadı.
0: Tarçın, ayva,
1: tarçın baskın. Dondurma da güzel.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Bu Olcan'ın tabağı olabilir. Çünkü o da güzel çekti, yanımda gördüm. Kendi tabağımı yaparken onu da izledim. Güzel pişmiş.
0: Peki, puanın?
1: Ben sonuncu olduğum için... şu anda birinciliğe de oynadığımı düşünürsek... bu tabağa puanım 0.

0: Açalım.
1: Bir önceki yediğim dondurmayla dondurma aynı ama incir sert kalmış birazcık. Aslında iyi de pişmiş, yani çok yakın iki tabak da birbirine. Sanırım bütün tabaklar çok birbirine yakın olacak bugün.
0: Sence kimin olabilir?
1: Kendimin olduğunu da düşünüyorum şu anda. Bir totem yaptım kendi içimde. Emir'in de olabilir bu tabak. Çok arada kaldım ama aramızda çok fazla puan farkı olduğu için diğer yarışmacılarla... benim kesinlikle kendi tabağımı bulmam gerekiyor. Ona odaklandım. Yani benim tabağıma da yakın gibi.
0: Evet, puan gelsin.
1: Çok heyecanlıyım şef. 10 vereceğim ben buna. 10 vereceğim. Arkadaşlar, şu anda lütfen sevinmeyin. Kime verdiysem sevinmesin.

0: oldu?
1: Şef, dişim kırıldı sanırım.
0: Abartmayalım. Abartmayalım. Çatal bıçakla keserken gayet kolay kesilen.
1: Şef, güzel pişmiş ama sapı öyle sert ki sap dişimin arasında kaldı şu anda.
0: Ben sap verdiğimi düşünmüyorum.
1: Şef, sapı ayıkladım ben içinden. Peki. Sapını ayıkladım incirin. Bu benim olduğunu düşünmüyorum. Bu Kemal Paşa tatlısına benziyor biraz.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Ayten abla ilk açtığımızda örtüleri Kemal Paşa tatlısı yapacağını söyledi ve kesinlikle Kemal Paşa tatlısı yapmış. Kendisi de yediğinde görecek.
0: Peki, puanımız gelsin.
1: Ayten ablacığım, sana gönlümden en güzel puanı veriyorum. Geçen 0.

0: Bu Emir arkadaşımızın kendi gibi renkli tabağı olduğunu düşünüyorum bunun. Kendi hayatındaki renkleri katmış bunun içine. Tarçın, incir, incirin çöpü. Hepsi bir arada.
1: Çöp mü geldi ağzınıza?
0: Bunda da çok az bir parça geldi. Ama diğer yediğimde olduğu gibi. Olduğu gibi geldi parça şef. Bu renkli kişilik Emir arkadaşımızın.
1: Gelsin babam.
0: Sıfır, sıfır, sıfır.
1: Bugün bir enerjik veriyorsunuz şeylere, puanlara.
0: Evet şef, bugün heyecanlıyım. Son gün. Ben de potada olduğumu göstermek istiyorum arkadaşlara.
1: Hani sıfırdan ona kadar bir sayı var ya hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ben onları saymıyorum. Sıfır ve 10 benim için.
1: Peki çıkartalım gözlüğümüzü.
0: Bakmak istemiyorum ben kimseye şef.
1: Buyurun yerinizi alalım.

0: sahte sevilme Denizciğim. Çünkü orada çok rahattın, çok enerjiktin. Sebep neydi? Yemeğini direkt bildi.
1: Neyse Deniz.
2: Direkt mi bildim?
0: Evet.
2: Totem yaptım. Oğlumun en sevdiği sayı 2 olduğu için ikinci tabağa 10 vereceğim dedim ve ikinci tabağa 10 verdim. Tamamıyla totem yaptım. Oğlum her şeye 2 diyor. 2 olduğu için.
0: Geldi
1: başka
0: İna.
1: Bir şey yok yani.
0: Ege. Geldi İna.
1: Taktik geldi falan bir şey İna. Yok başka yani öyle mi? Muhallebi falan.
2: Asla. Yediğinizde siz de göreceksiniz. Tamamıyla totem yaptım.
3: Şimdi ikinci tadımı Ayten Hanım siz de yapıyoruz. Buyurun lütfen.
0: Teşekkür ederim şefim.
3: Gözlüğümüzü takalım. Hazırsak başlayalım.
0: Hazırım şefim.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
2: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
1: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
3: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
4: Adam cinayet ve hırsa tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
3: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, koca. Yanında da bir kadın var.
5: Anlıyorum Nura.
4: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
5: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
6: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
3: Ara sıra kavga ederler.
1: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
3: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
7: Teşekkür ederim.
8: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
7: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
3: Davadan vazgeçiyorum.
6: Bunu yapamazsın.
0: Savunma bugün 18'de TV4'te.

0: Ay şefim, inanılmaz heyecanlıyım.
1: Vallahi.
0: Gerçekten. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok başka bir şey bu duygu. Derin bir nefes alayım.
1: Evet, açalım ağzımızı.
0: Ay şefim, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Heyecandan.
1: Evet, yemeği anlatarak, yorumlayarak başlayalım.
0: Şefim, ben son gün olduğu için fazla bilgi vermek istemiyorum.
1: Buyurun.
0: Sadece bu yemek biraz totem kokuyor.
1: Ne demek o?
0: Totem yaptığımda bildim yemeğimi dedi ya.
1: Evet.
0: Ay.
1: Tadı, tuzu, tatlısı, şekeri, dondurması, nanesi.
0: Dondurmasını oldukça fazla aldım. Çok şekerli geldi.
1: Sizce kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Benim olabilir mi acaba?
1: Puanınız gelsin.
0: Bir dakika şefim, ne olur. Lütfen bir dakika rica edeceğim. Ya Herru, ya Merru. Sıfır şefim.
1: Sıfır.
0: Olursa olur, olmazsa olmaz. Ne yapabilirim şefim? Kısmetimse benim, değilse değil.
1: Peki.

0: Ay şefim çok kötüymüş burası. Son gün çok kötü. Hiç bu kadar gerilmedim şefe.
1: Evet. Niye bu kadar gerildin ya?
0: Şefim son gün, ay hiç, dört gün çok rahattım.
1: 10.000 liranın sahibini belirtti.
0: Yani şefim az para mı?
1: Evet, açalım ağzımızı.
0: Şefim.
1: Evet.
0: Bunda netim.
1: Nasıl?
0: Bunda netim. Bu kesinlikle benim tabağım. Ve ben orayı sevindirmek istemiyorum ben. Kim sevindi? Ama bu sevinen arkadaşı üzmeyin ben. Ona çiçekli, böcekli, güzel bir sıfır. Netim bu konuda şefim. İlkinde birazcık...
1: Sevindiğini mi anladın oradan birisinin?
0: Şefim şimdi benim tabağım deyince... Yani kekledim biraz. Wow. Benim tabağım olmadığına emindim. Ağzıma aldığım an emindim. Birisi birazcık sevinsin dedim. İnşallah Deniz'dir. Fake yaptım.
1: Son anda burada her şey niye değişiyor ya? Ben çok merak ediyorum.
0: Bana mı dediniz şefim? Görmediğim için.
1: Yok, hepiniz için söylüyorum.
0: Ne gibi şefim? Ben kısıtlı yaptım, son anda değiştirdim. Benim olmadığımı aldığım an anladım. Aklım oradaki sevinen geliyor.
1: Açalım.
0: Keşke az önceki gibi net olsaydım. Şefim, ben çok fazla pişirdiğime inanıyorum. Bu da çok yumuşak geldi. Gene orayı şey oldu. Aslında biraz sert şefim. Tadı fena değil. Dondurma tadını yoğun aldım. Bu benim tabağım olabilir. Ben ilk tabakta... Yok. Bu benim tabağım olduğuna... Gene ya Heru, ya Meru. Resmini bir de çektim şefim. 10 veriyorum.
1: 10.
0: 10 şefim.
1: Peki.

0: Açalım.
1: Şefim.
0: Buyurun efendim.
1: Yoruma hazırım.
0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu tabak da lezzetli benim tabağım gibi. Bu tabak da beni andırdı biraz. Bir 5-6 versem mi, vermesem mi? Şefim, yorum sonuç değil bu. Riske atsam mı, atmasam mı? Ama şefim, ben şunu çok yaptım. Ben orada kendimi hatalı görüyorum. İki kişiye 5 verdim ya, o benim acıttı. Yani üzüldüm. Üzüldüğüm için... Kim sevindi bilmiyorum ama bu tabağa ben çiçekli, böcekli bir 0 veriyorum.
0: Buyurun, gözlüğümüzü çıkartalım.
1: Çıkarayım mı şefim?

0: Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
1: Ayten abla gel ve sevin.
2: Ya da bakmadan bir şey mi sorsak Ayten Hanım'a acaba?
3: Sevinmek serbest.
2: Hani buyurun. En çok istemediği kişi kimdi? Ben onu bir sormak istiyorum. Kime gitmeseydi keşke bu 10 puan?
4: Kısmet senilmiş, yapacak bir şey yok.
2: Ah Ayten ablacığım. Ah. Ah Ayten ablacığım.
1: Gerçekten.
4: Kısmet senilmiş,
2: ne oldu? Ben ne olduğunu
4: şey
2: söyleyeyim mi Ayten abla?
4: Söyle.
2: Buradaki 4 tabağın hakkını verdin sen bugün.
4: Ya.
2: Hakkını verdin. Olması gerekeni sen verdin. Sana yine teşekkür ediyorum.
0: Ayten bir şey çok dikkatimi çekti. Bir an böyle bir sevindi Deniz dedin. Bir fake attın. Bir...
4: Kimdi o? Deniz miydi?
1: Ayten abla bendim. Herhalde görüyordun oradan.
4: Ben mi?
0: Onu evet. Gerçekten hissettin mi?
4: Şefim görsem onu kendime verirdim. Öyle bir şey var mı?
3: Nasıl?
4: Yani oturup da Deniz'le mi uğraşacağım ben orada? Kendime
1: tabii,
4: 10 verirdim.
1: Tabii 5 gündür benle yani... uğraşıyorsun Ayten abla. Ha,
0: oradan yok, bir ses mi geldi de hissettin? Artık ha. 10'a ben de şok oldum çünkü.
4: Totem yaptım. Bu Deniz'in tabağı dedim. 3 numara dedim.
1: Ayten abla yemekleri benden dedi. Çaldığı gibi totemimi bile çaldı yani. Tebrik ediyorum. Pes doğrusu ya.
2: Ben çok memnunum.
4: Totem yaptım doğrusu. Totem. Çocuğumun uğurlu rakamıydı o.
0: Emir hazırsan.
3: Hazırım şef.
0: Lütfen buyur. Evet. Takalım gözlüğü. Evet, hazırsak Emir.
3: Hazırım şef.
0: Nasıl hissediyorsun kendini?
3: Aşırı derecede heyecanlıyım. Böyle bir şey yok yani. Üniversite sınavına girerken bile bu kadar heyecan yapmadım ben.

0: Açalım.
1: Öncelikle açıkçası bana biraz orta pişmiş geldi bu. Yani ne çok süper pişmiş ne de hiç pişmemiş. Orta, yani derler ya hani böyle al dente mi? Al dente. Al dente. Aynen, al dente pişmiş. Dondurma vurdu ya. Dondurma fazla geldi ya. Hakikaten fazla geldi ama bu... Benim olabilir mi? Yok ya, değil herhalde. Benim mi? Bu benim yemeğim değil. Bu yemek Deniz Hanım'ın bence. Ben de Deniz Hanım'a puanım 0.

0: Açalım.
1: Güzel pişmiş. Hakikaten güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Ayten Hanım'ın da olabilir sanki. Benim de olabilir ha. Benim de olabilir. Çünkü neden benim de olabilir onu da söyleyeyim. Bu şeyler var ya. Ne onun adı? Güzel dondurmasını da iyi koymuştum yani. Hakikaten iyi yaptım yani. Özellikle gezdirdim. Olsun. Risk alalım. Bugün olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şefim bu tabağa puanım...
0: Söyle artık.
1: 10.
0: Kaç?
1: 10. Umarım bu hikayede yanan ben olmamışımdır.

0: Açalım.
1: Bu temelli sakız gibi olmuş ya. Hakikaten ciklet niyetine yani. Vallahi ciklet niyetine. İzmir'de mi ciklet deniyordu?

0: Heh, İzmir'i de seviyorum ha. Selamlar İzmirlilere.
1: Ciklet gibi olmuş ya. Harbiden çok.
2: Hani ciklet bu... ne? Ne demek?
1: Sakız. Sakız şefim. Sakız.
2: İzmir'de sakız derler, ciklet değil.
1: Öyle mi? Aa, çiğdem. Aa, karıştırdım bak ya. Ona çiğdem, çekirdek, her neyse. Şimdi konumuz çekirdek, çiğdem değil de. Bu yemek dediğim gibi fazla sakız gibi olmuş. Bence bu yemek Oğulcan Bey'in yemeği. Ona şöyle en kallavisinden bir sıfır vereyim ben. Bu tabağa puanım sıfır.

0: Açalım.
1: Dondurma hafif mi kalmış sanki? Bana öyle geldi, bilmiyorum. Kendi düşüncem. Dondurması hafif kalmış. Bu yemek bence Ayten ablanın yemeği. Ayten ablaya ben, kusura bakmasın ama, bir sıfır veriyorum.
0: Nereden biliyorsun Ayten ablanın olduğunu? Nasıl tahmin ettin?
1: Sanki Ayten ablanın dondurması az mıydı yaparken? Ben sanki öyle hatırlıyorum ama. Baktım çünkü bir göz ucuyla yan tarafa da. Orada bir göz ucuyla baktım. Biraz kopya çeker gibi oldu ama. Az koymuş dondurmasını bu Ayten ablanın.
0: Peki çıkartalım gözlüğü.
1: İlk baş böyle bakamıyorum ya, çok fena oluyor ya.
0: Yerimize geçelim. Bakalım kime ne puan vermişsin?
1: Üçten geriye sayıyorsunuz.
0: Ben mi sayıyorum?
1: Yok şefim, estağfurullah, siz olur mu?
0: Kim saysın? Sayalım.
1: Evet arkadaşlar.
2: Deniz saysın. Üç. Üç, iki, bir, on puan.
1: Yes be! İşte bu be! Bak ne diyor? 10-0. Bu sefer de 10-0.
2: 100-0.
3: 55-0, 10 bin yaptın.
1: Aa doğru, 100-0.
2: Ya bir matematikçi gözüyle.
1: Ya.
2: Emir Bey, kendinizi akıllı sanıyorsunuz ama sizden daha akıllılar var burada.
3: Adam kendine onu verdi vallahi, gayet akıllı hareket.
4: Evet.
2: Ben de verdim o zaman, ben de çok akıllıyım.
4: Sen ne yaptın Emir?
1: Efendim?
4: Senin totemle işin olmaz değil mi?
1: Benim totemle tutemle işim olmaz.
4: Biliyorum.
1: Ben olduğum gibi bir insan.
3: Totemleri ben sevdim de keşke sen de yapsaydın Emir ya.
2: Bu zamana kadar Ayten yaptın, yaptın, kendine verdin
4: Ayten,
2: onları.
4: Ayten, Ayten, her tabak Ayten.
1: Arkadaşlar gerginliğe hiç gerek yok. Artık olan oldu.
0: Evet, son tadım. Günün son tadımı. Oğulcan senle devam edelim. Buyurun. Hadi bakalım. Sandalyeni de çekeyim.
3: Şefim ayıp
0: lütfen
3: oldu.
0: Otur, otur. Takalım gözlüğümüzü. Güzel konsantre olalım.
3: Günün, haftanın, finalin son tadımı.
0: Evet. Sonra
3: gerçek puanlar sizden geliyor.
0: Hazırsan başlayalım o zaman.
3: Hazırız şefim. Hazırım.

0: Final heyecanı başkaymış efendim.
1: Evet, final heyecanı başka.
0: Puanlar dönüyor kafamda.
1: Açalım.
0: Şefim, bu tabak güzel pişmiş, hoşuma gitti. Yani dondurması da aslında hoşuma gitti. Bu kafadan Deniz Hanım'ın değil bir kere. Onu söyleyeyim. Emir dostumun da olduğunu düşünmüyorum. Güzel yani çünkü böyle dengeli geldi bana. Bir yerde gitsem yerim yani bu tatlıyı. Böyle bir tatlıyı da kim yapar? Ayten ablayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Çok da düşünmüyorum. Ben de bugün riski alacağım şefim. Final riskini alacağım galiba.
1: Gelsin puanınız.
0: Bir çıkıntılık yapayım şefim. 9.
1: 9.
0: Böyle benimki de böyle bir totem olsun. Ben o başta çarşamba günüydü galiba. Verdiğim 1 puan. Burada verdiğim 9 puan. Hep kaderi etkileyecek puanlar.
1: Hazırsak devam edelim.
0: Edelim. Yaptık bir şeyler bakalım.
1: Pişman mısın?
0: Değilim şefim ya.
1: Yani?
0: Hata da yapsak tecrübe olur. Hayat pişman olmak için çok kısa.
1: Açalım.

0: Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Bunun inciri daha sert kalmış. Dondurmasını ya çok mu çektirmiş bilmiyorum ama incirini sevmedim. Dondurmayı çok anlayamadım ama inciri sertti bunun. Sapı da biraz sert geldi bana. Ya bu büyük ihtimalle bandana takımından birinindir. Karşı taraftan. Ya 55 çift 0 Emir. Bugün 10 bin verdi ama o hala 55 çift 0 benim için. Ya da çok saygıdeğer moda ikonu Ayten ablamındır. Ve ama bu şey ya, bu 55 çift 0 diyorum. Bu Emir dostumun yemeği. Tatlısı.
0: Puanınız?
1: Bana bugün final kıyağı geçeyim şefim. Bugün final kıyağı geçeyim, sıfırcı hoca olmayayım, bir veriyorum. Belki de kader etkiler en sonunda, bilmiyorum.
0: Evet, dün de demiştiniz. Bir puan önemli demiştiniz. Bugün bir puan gerçekten sizi baş başa bırakmıştı.
1: Aynen, gerçekten önemli şefim. Çarşamba günü berabereydik zirvede.

0: Şefim, nokta atışı bu.
1: Buyurun.
0: Bu nokta atışı şefim. Yediğim anda bildim kimin olduğunu. Çok barizdi.
1: Kimin?
0: Çok açık. Bandana takımı rahat olsun. Şu anda onları ilgilendiren bir durum yok. Saygıdeğer öğretmenim Deniz Hanım'ın yemeği, tatlısı.
1: Nereden anladın?
0: Şefim...
1: Senin de olabilir mi?
0: Çok zannetmiyorum. Benim değildir büyük ihtimalle. Benim dondurması daha kıvamlıydı. Bu böyle biraz muhallebi kıvamlı geldi bana. Nasıl olsa artık son yorum benim. İstediğim her şeyi de söyleyebilirim.
1: Tabii ki.
0: Biraz kremasından şüphelendim. %99.9 Deniz Hanım'ın.
1: Peki puanınız?
0: Puanım ona da bugün final kıyağı geçiyorum şefim, herkese. Ben acımasız değilim onlar gibi. Bir veriyorum.
1: Bir?
0: Bir. Bugün sıfır yok kimseye.
1: Hazırsak?
0: Hazırım şefim. Emir dostum buldum. Şimdi Ayten ablamın yemeği geliyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Kafamda netleşti şefim her şey. Masa gözümün önünde şu an.
1: Açalım.
0: Şefim eline sağlık. Kötü değil. Bu tatlı da güzel. Kim yaptıysa. Büyük ihtimalle Ayten ablam diye düşünüyorum. Gerçekten kötü değil aslında ama... Büyük ihtimalle Ayten ablamı diye düşünüyorum ya. O beni çok üzdü. Aman sakın puanlarım gitmesin dedi. Öyle olsun böyle olsun dedi. Totem yaptı. Havadan puanlar dedi. Ona havadan çok farklı bir puan...

0: vereceğim şimdi. Hiç beklemediği bir puan vereceğim.
1: Gelsin o zaman puanlar.
0: Hiç beklemediği bir 2.
1: 2.
0: 2. Bugün 0 yok şefim.
1: Artık son tadım da bittiğine göre gözlüğü çıkartabiliriz.
0: Oh, geçmiş olsun şefim.
1: Hocam elinize sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz sizin verdiğiniz dersler sayesinde.
1: Çok teşekkür ederim. Buyurun yerinize. Bak bakalım kime kaç puan vermişsin?
2: 1912. Gelin.
0: 1912 kimi verdim kendime ya?
3: Bir bakın.
2: Matematiğiniz çok iyi. Tebrik ediyorum.
4: Ben kendi puanımdan sonra yarışma bitti dedim. Çok teşekkür ederim.
0: Ne
4: tekrar beni heyecana ortak etti.
0: Bana verdiğinizi geri
4: gerçekten
0: verdim size.
4: Gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Bana verdiğinizi geri verdim.
4: Aynen.
0: Size. Hediyem olsun. Sefa
4: ben olsun. Size, siz bana. Ya vallahi çok teşekkür ederim.
0: Olsun. Şu iki gerçekten. Puan bakın bütün dengeleri şimdi değiştirecek.
4: Ya var ya ben hayatımın şokunu yaşadım.
2: Ben de şokunu
4: ben yaşadım.
2: Ben bitmiştim
4: yani. Hayatta her şey kısmet gerçekten. Asla pes etmeyeceksin. Ben kendimi sıfıra basınca Ayten geçmiş olsun dedim.
3: Ne kadar da bonkör bir gıda mühendisi bir bey.
0: Ben gerçekten. Dedim ben bugün sıfır yok. Bugün dedim Ayten abla bak sana
4: o
0: konuştum en son.
4: De çok güzel.
0: Dedim ki ben sana yine de vereceğim dedim.
4: Bir
0: hakikaten
4: de
0: vermişim.
4: Çok teşekkür ederim. Ayrıca yemeğimi çok övdün.
0: Doğrudu güzeldi ama.
4: Yani 9 verdim.
0: Bilmiyorum dediysem güzeldi.
4: Çok teşekkür ederim. Sonuncu yani
0: da
4: sakızla
0: iyiydi.
4: Alakası olsaydı.
0: Sonuncu da iyiydi. O da
4: kadar
0: iyiydi.
4: Kadar övmezdi. Gıda mühendisi.
1: Peki.
4: Gıdanın dibini anlıyor.
0: Sonuncu da iyiydi o da iyiydi.
4: Çok
1: şimdi...
4: teşekkürler.
0: İşler değişti.
1: İşler.
4: Hakikaten.
1: Nasıl değişecek ben de bilmiyorum.
4: Şefime bağlı artık.
1: Tadım sırası tabii ki bende. Tamam. Başlayalım.
5: Benim yemeğim.
1: Evet benim yemeğimde kader anı. Dondurma nerede? Yemem.
2: Ama şef o tabağın...
1: Her zaman söylediğim gibi tabak bir sahne. İnanılmaz güzel. Oyunculara değer ver. Oyuncuların hepsi önemlidir.
4: Bunları sizden duymak çok güzel.
1: Mücadelenden vazgeçme.
0: Çok sağ olun şefim.
1: Ancak sana puanı. 3. 10 bin liranın sahibi...
5: Benim yemeğim.
1: Evet, benim yemeğimde kader anı 10 bin liranın sahibi şimdi belli olacak. İlk tadımı Deniz senle yapmak istiyorum. Dondurma nerede?
2: Şef birazcık dondu dondurma.
1: Donmadı, dondurma nerede?
2: Dondurma...
1: Dondurma nerede?
2: Dondurma ben koydum ama yemişiz herhalde hep beraber.
1: Vallahi herkesin dondurması duruyor.
2: Şef benimkinden acaba fazla mı yedi arkadaşlar?
4: Bak.
1: Yine stratejilere başladık.
2: Asla.
1: Ben
4: eşit veriyor.
1: Yemem.
4: Şef eşit veriyor.
2: Ama şef o tabağın...
1: Sana dedim ki dondurmayı dedim muhallebi kıvamına getirdin. Onu açman lazım dedim. Doğru mu?
2: Evet şef.
1: Sen aldın bir daha ocağa koydun. O ne oldu?
2: Dondu.
1: Muhallebi oldu.
2: Evet.
1: O muhallebi yoğunluğunu da bakın. Dondurmanın içerisinde sakız var. Mahlep var. Bu kaynadıkça muhallebi kıvamına döner. Ben izlediyseniz dondurmayı kaynatmadım. Ocağa koydum, sıcaklığı aldı tava ve çektim. Ve arkadaşları seni uyarırken de seni uyardığımı duydular ve hepsi ocaktan kaldırdılar. Üçünün de tabağında dondurma var.
2: Şef işte önce beni uyardınız, onlar uyanıklık etti.
1: Ama ilk önce,
4: aynı
1: bir saniye. İlk önce sen yaptığın için tabii ki seni uyaracağım.
2: Yani, şef işte başarılı
1: kulağına
2: olmanın...
1: Kulağına mı fısıldasaydım?
2: Doğru, başarılı olmanın da dezavantajını
1: i̇şte,
2: burada görüyorum.
1: İşte o zaman izleyecektiniz baş tarafta ilk önce beni izlerken ne yapıyordum? Ben bakacaktınız. Bakalım. Çok iyi bir incir püresi sadece. Bu kadar. Keşke sos olsaydı. Dondurmayla sos
2: olsun
1: şey. Şöyle. Ama çok güzel bir harç.
2: Afiyet olsun.
1: Harcı muhteşem. Sana puan. Üç.